Ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetler vardır. Onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalbinde zayıf olanlar o müteşabih ayetleri istedikleri istikamette yoruma tabi tutarak insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rüsuh sahipleri ise derler ki, Ya Rabbi inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Hikmet sahipleri ulul elbaptır. Aynı zamanda ne oluyor bu durumda? Ehli tezekkür de oluyor. Ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Onun dışında o dinde kökleşmiş olan rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. Tezekkür ulul elbaba aittir diyor. Daimi zikrin sahiplerine. Daimi zikrin sahibi her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Hiç kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Ama sorar. Onun için Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ulul elbaba sorun diyor. Ehli tezekküre sorun demek bu. Niçin? Çünkü o kişi Allah Teala'ya soracaktır. Allah Teala cevap lütfederse ona verecektir. Ve o cevabı verdiği zaman o kişiye cevap ulaştırıldığında o kişi bundan büyük mutluluk duyacaktır. Problemi çözüldüğü zaman özellikle Allah Teala'nın yardımıyla Allah o kişinin problemini çözdükçe, her kişinin problemini çözdükçe ehli zikrin etrafındaki kişiler daha büyük bir zevkle hayatlarını sürdüreceklerdir. İşte böyle bir dizaynda ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibi olmak demektir. Ulul elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Hikmet, aynel yakini ifade eder. Hakkül yakin hikmetin ötesidir. Öyleyse aynel yakin dizaynına baktığımız zaman aynel yakinin özelliklerinde hüküm sahibi olmayı görüyoruz. Nedir hikmet? Hikmet, hükmün sahibi olmak demek. Hem hüküm verirken insanlar arasında hakimlik yaparken veya hakemlik yaparken her ikisinde de hüküm vermek söz konusudur. Hükmün doğru olması neyle mümkündür? Çok basit. Allah'tan sorup cevap almakla mümkündür. Adaletin gerçek sahibi Allah'tır. Öyleyse ona sorduğumuz zaman, cevabı ondan aldığımız zaman adalet mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse hikmetin sahibi adil bir hakimdir. Hikmet sahibi olan hakim adil hakimdir. Peki bu kişi iki kişi arasında hakem tayin edilmişse adil bir hakemdir. Çünkü hükmü kendisi vermeyecektir. Allah'tan soracaktır. Allah'ın ise adaleti gerçekleştirmemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu kişi Kur'an ayetleri konusunda hüküm sahibi olmuştur. Hangi ayete baksa
belki onun bir evveline, bir sonrasına veya başka bir ayetine Kur'an-ı Kerim'in bakarak o ayetin 28 basamaklı Kur'an skalasında, Kur'an dizaynında, Kur'an merdiveninde, Kur'an'ın 28 basamaklık omurgasında hangi basamağa ait olduğunu hemen tespit eder. Allah-u Teala onu yetiştirir. Allah-u Teala ona bir şey söylediği zaman o söylediği şeyin Kur'an'ın hangi ayetleriyle alakalı olduğunu da ifade eder. O bu sebeple ayetlere direkt olarak girmemiştir. Sadece o ayet için girmemiştir. Ama konular itibariyle o konuların geçtiği ayetlerin Allah-u Teala tarafından ona öğretilmesi söz konusudur. O zaman hangi konunun hangi basamakla ilişkili olduğunu o Allah'tan öğrenmiştir. Böyle bir dizaynda kişi o ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu, eğer 28. basamağa aitse oradaki 7 tane safhadan hangisine ait olduğunu, 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu derhal bilir. Hikmetin sahibi olmak, fiziğin ötesindeki şeyleri de Allah'tan öğrenerek bilmek anlamını bir ilave muhteva olarak kendisinde taşır. Öyleyse hikmet makamı ulul elbab makamıdır. Burada o kişinin nefsinin kalbi zemin katın sırlarını kazanarak bir mertebe müzeyyen kılınır Allah-u Teala tarafından. Sadece kişiye hikmet sahibi olduktan sonra zemin katını gösterir Allah-u Teala. Bu onun ullelbaf seviyesini koruduğunu gösterir. Yani daha öteye henüz yükselmediğini gösterir. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye birinci gök katını gösterirse, orada nasıl secde edildiğini gösterirse ruhlar tarafından, ondan evvel kişi sadece zemin kattaki, ana dergâhtaki ruhların nasıl toplandığını, altın kapıdan nasıl dışarıya doğru uçtuklarını görmüştür. Oradaki sırların hepsini görmüştür. Ululelbap makamının ötesi ihlas makamıdır. Birinci gök katının gösterilmesiyle başlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. gök katlarının o kişiye gösterilmesiyle o kişinin nefsinin kalbi 7 kademe daha müzeyyen olacaktır. Ve 7. gök katının 7 alemini görecektir. Sitetil müntaha da dahil olmak üzere. Sitetil müntahayı gördüğü anda artık o ihlas makamını tamamlamıştır. Ve salah makamına geçiş söz konusudur. Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Ulul-elbab makamı ve ihlas makamı hikmetin birinci ve ikinci kademesidir. Üçüncü kademesi de var hikmetin. O da salah makamının 1, 2, 3 ve 4. kademelerinde oluşur. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhu ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilip de Allah-u Teala tarafından Allah'ın söylediklerini aynen tekrar etmek yoluyla tövbe-i nasuhunu gerçekleştirirse, o zaman tövbe-i nasuhun gerçekleştirildiği bu dizayn içerisinde kişi salah makamının birinci mertebe, birinci kademesindedir. Ve kalbi salah makamında bir mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye salah nurunu nimet olarak verecektir. Ve onun irşat makamına ulaşıp tövbe ettikten sonraki günahlarını örtecektir. Burası salah makamının ikinci kademesidir. Ve bu kişinin
günahları örtülür. Ve kalbi ikinci defa, ikinci mertebede müzeyyen olur. Sonra bu kişi günahlarının, örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi kademesinde, üçüncü kademede kalbi üçüncü defa müzeyyen olur. Bu kalbinin müzeyyen olduğu noktadan sonraki aşamada, kalbin dördüncü mertebe müzeyyen oluşunda o kişi irşada ulaşır. Burası irşada ulaşma noktasıdır. Bu irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim edecek yere, noktaya gelmiştir. Çünkü nefsinin kalbinde 12 mertebe nur, 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. O kişinin düşmanları da o kişi tarafından sevilmeye başlanır. Herkes onun için nefret edilmesi mümkün olmayan özellik taşır. O sevgisini herkes için duyan bir insandır. Allah'a hayrandır. İşte burası iradenin teslim noktasıdır. Ve kişi iradesini Allah'a teslim eder ve hikmeti aşar. İradesini Allah'a teslim ettiği nokta hikmetin ötesidir. Allah-u Teala'nın iradesine bağlandığı zaman artık o kişi irşat makamının sahibi olarak değerlendirilir Allah-u Teala tarafından. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle mükafatlandırılır. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası hikmetin ötesidir. Kişi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Ensar'a da muhacirine de tabiinin tabi olduğundan bahsediyor. Kendine tabi olmuş, irşat makamının sahipleri olmuşlar her iki grupta. Bunun daha üst makamı bütün kavimlerdeki Resullerdir. 6. kademe. 7. kademede ise devrin imamı yer alır tek başına. Ve hikmetin ötesi en üst noktasına çıkmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere Kur'an anlatmak, sizlere bu Kur'an incilerini birer birer söyleyebilmek, sizlere hitap etmek, bu güzellikleri sizinle paylaşabilmek benim için doyulmaz bir zevk, bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuz, birisi de şu fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz, nefsimize de ruhumuza da birer mekandır. Bu mekanı temiz tutalım. Öyleyse ruhumuzu ve nefsimizi sizlere anlattık. Şimdi hepimiz birden ezene gidiyoruz zamandan evvele. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet, yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah-u Teala. Biz onları nefslerine şahit tuttuk, diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan gafildim, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Araf 179 bu kadar. Ezelde Allah-u Teala hepimizi aynı yaşta karşısında topluyor, fizik vücutlar, nefsler ve ruhlar olarak. Birden fazla olduğumuz kesin. Çünkü onları nefslerine şahit tuttum diyor Allah-u Teala. Yani şu nefs adı verilen, bütün afetleri içinde barındıran, o şeytanın sığınağı olan nefsimize karşı Allah-u Teala bizleri, yani bizim fizik vücudumuzu da ruhumuzu da şahit tutuyor. Kıyamet günü, hayır benim böyle bir şeyden haberim yok, ben bundan gafilim demesinler diye diyor nefsler. Bunu demesinler diye diyor. Fizik vücutlar içinde aynı şeyi düşünülebilir. Fizik vücutlar benim, ben bundan gafilim demesinler diye. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu nefsimize karşı, ruhumuzu ve nefsimizi fizik vücudumuza karşı şahit tutuyor Allah-u Teala. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size misakinizi farz kıldık diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala ne dedi? Diyor ki Allah Teala, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Ey nefsler, ruhlar, fizik vücutlar, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki öyleyse hadi bakalım şimdi yemin verin nefsler, misak verin ruhlar, ahd verin fizik vücutlar. Bana teslim olacağınıza dair. Nefsler de, ruhlar da, fizik vücutlar da hepimiz Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Yani yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Allah Teala da yemine, misake ve ahde şahit oluyor ve diyor ki bu bana verdiklerinizi, misakinizi üzerinize farz kıldım, yükledim. Size vazife olarak verdim diyor Allah Teala. Öyleyse orada Allah'a verilmiş bir söz konusu. Misak kelimesi burada iki ayrı manayı da kapsıyor. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği, ölmeden evvel Allah'a geri dönme konusundaki yemin adı misak, hem de bunların hepsini ifade eden eles bezbinde Allah'a ezelde verdiğimiz yeminlerin hepsi. Misakimiz aslında tek başına yalın olarak alınırsa ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a ölmeden evvel ulaşma konusundaki misakimiz. Ne diyordu Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? 20. ayet-i kerime cevap veriyor kim olduklarına. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Misakin ne olduğu ifade ediliyor demin söylediğimiz hususta 21. ayet-i kerimesinde. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Bizim misakimiz aslında ruhumuzun Allah'a verdiği, biz ölmeden evvel Allah'a mutlaka geri dönme konusundaki yeminin adı misak. Ama aynı zamanda misak kelimesi bir kesin söz anlamına da geliyor. Kesin söz, bir yemin. İşte Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar dediği zaman bu hem ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor hem de yeminlerimizin hepsini Allah Teala kesin söze de misak dediği için Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde biz diyor Allah Teala bütün nebileri toplamış ve onlardan misak almıştık diyor. Kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bize söz veriyor musunuz? Bu ağır ahdi üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de bunu teyit ediyor musunuz? İkrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Öyleyse yemin Türkçedeki yemin olarak da kullanılır. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye ve tasfiyeyi gerektiren muhteva olarak da kullanılır. Ama misak kelimesi hem ruhumuzun Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki misaktır, yemindir. Hem de aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismidir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine diyor Allah Teala. O zamanki biz nebilerden misak almıştık. Lema ateytüküm min kitabin. Size kitap verdik ve hikmetin ve hikmet verdik. Sümme caikum resulün. Sonra sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'akum. Size verdiklerimizi tasdik edecek. Sizinle beraber olan kitaplarımızı, size verdiğimiz kitapları tasdik eden bir resul. Le tumininne bihi ve le tensununne. Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misak kelimesi aynı zamanda Allah'a verilen sözlerin genel ismi. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bizlerden misak alıyor. Misakınızı sizlerden misak aldım diyor. Misakınızı yerine getirmenizi istiyorum diyor. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz. Eğer teker teker yeminlerimizse, yeminimiz Allah'a nefsimizin verdiği yemin, tezkiye ve tasfiye bu konumuz. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin ise misak, sadece kendine ait olan yeminin adı misak, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ise ahd. Misakimizin ne olduğunu gördük. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Allah Teala bu ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a verdikleri misaki bozmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin de Allah'a ölmeden evvel ulaşma yemininin de adı misak. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde misak bu tarzda ifade edildikten sonra 25. ayet-i kerimesinde gene aynı şekilde ifade edilmiş. Onlar Allah'a misak verdikten sonra vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani başka insanların da misaklerini yerine getirmelerine mani olanlardır diyor. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet var olduğuna göre başkalarını da yoldan çıkardıkları kesin. Şimdi buradaki ifadede gene bakıyoruz ki buradaki misak kelimesi de ruhumuzun Allah'a ulaştırılması konusunda verilmiş. Peki ahdimiz? Ahdimizin ne olduğunu Allah Teala bize Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve ene buduni haza sıratul mustakim." Ey Adem oğulları, biz sizlerden söz almadık mı? Şeytana kul ahd almadık mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'a bir yemin vermiş. Türkçedeki yemin dediğimiz bu konuda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin Kur'an'da ahd adını alıyor. Nefsimizinki yemin adını alıyor. Öyleyse neyi gördük? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını aldı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin ahd adını aldı. Ya nefsimizin ki, bugünkü konumuz olan nefsimizin ki, Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri şöyle söylüyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin." Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri hariç, fi cennet, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerin bir yemini var. Yemin sahibi olan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Söz konusu olan nefslerimiz. Öyleyse Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. 7-8-9'da şöyle ifade: "Ve nefsin ve ma sevaha," o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha ve fucuraha takvaha," onlara Allah'ın takvası da şeytanın fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, onu tezkiye edenler felaha erdi. Demek ki nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz yemin nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin, bu tezkiye tasfiyeye kadar ulaşıyor. İki kademeli bir olay. Ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar tezkiye adını alıyor. Ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a teslimi ikinci ve üçüncü safhaları içeriyor. En zor teslimi olan nefsimiz. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış ve bu akşamki konumuz nefsimizin Allah'a teslimi. Yani yeminimiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ve 77. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar ki yeminlerini ve misaklerini yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani yeminlerini ve misaklerini yerine getirmeyenler cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Ama insanlardan her kim de 77. ayet-i kerime yeminini ve misakini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibidirler diyor Allah Teala ve Allah takva sahiplerini sever. Bakalım beraberce 76'ya. Bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini Allah'ın bela men effa bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirirse ve takva ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. 77. ayet-i kerime innellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen. E kalilen. Az bir bedel mukabili yeminlerini ve ahdlerini satanlar. Ülâike lâ halâka lehum fil ahireti. Onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. Yeminlerini ve ahdlerini az bir bedel karşılığı satanlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Bu yemini satanlar nefslerini tezkiye ve tasfiye etmeyenler, onlara ahirette bir nasip yoktur. Vella yukellimuhumullahu. Allah onlara kelam etmez, onlarla konuşmaz. Vella yahsunu yahzuru ileyhim. Allah onlara bakmaz. Yevmel kıyameti ve la yüzekihim ve onların nefslerini tezkiye etmez, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim. Onlara azim bir azap vardır. Elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse yeminlerini yerine getirmeyenler onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirmeyenler bu açıdan bir problemin içindeler. Yemin, görüyoruz ki yemin sahipleri cennette olacak. Yemin görüyoruz ki nefsin tezkiye edilmemesi hali, temizlenmemesi. Temizlenmesi konusunda Allah'a verilen söz, yeminimiz. Nefs konusunda Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner. Nefsi tezkiye ettiğimiz devre 21. basamak. Niçin kendisi için yapmıştır diyor Allah-u Teala? Çünkü herkes Allah-u Teala'ya yemin vermiştir ezelde. Nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Hepsinin adı da tezkiye olarak geçebilir. Nefsin, evvela ruhun Allah'a ulaşması, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle oluşur. Bu nefs tezkiyesidir ve ruh Allah'a döner. Bu Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Nefsin tezkiyesi. Ama bir de nefsin halis kılınması var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala anlatıyor. Neden Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi sadece tezkiyeyi ifade ediyor? Çünkü ruhun teslimini içeriyor sadece. Ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a dönüşüne kadar geçen devrede bu nefsin temizlik işlemine tezkiye diyor Allah Teala. Kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a tezkiye olmak için yemin etmiştir. Nefsini tezkiye eden felaha erer diyordu Allah Teala. Felaha ermek cennete ulaşmak demek zaten. Ve yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirenler Allah'ın cennetine girerler. Yani tezkiye olanlar. Bu cennetin 3. kademesidir. Ama nefs tezkiyesinin daha ötesi de var. Nefsin halis kılınması hali. Bunun adına tasfiye deniyor. Nefsin halis kılınması. Beyne Suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ama umiru, onlar emredilmezler. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olma emrini alırlar." Onlara Allah'a kul olma emri verilir. Muhlisine, halisler olarak nefslerinin kalbini bütün negatif faktörlerden, afetlerden temizlemiş ve halis kılmışlar olarak. Muhlisine lehud dine, onun Allah'ın dininde muhlisler olarak. Hünefaya, nefslerini muhlis kılmışlar, halis kılmış olanlar olarak ve bunu hanifler sıfatıyla başarmışlar olarak. Böylece insanların Allah'a kul olmalarının derecesini vermiş oluyor Allah Teala. Allah'ın dininde nefslerini halis kılarak Allah'a kul olanlar. Nefsin halis kılınması noktasında muhlisler olarak Allah'a kul olanlar. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyordu. Nisa 125'e bakalım beraberce. Nisa 125. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme ve çuhu lillahi ve huve muhsinun ve teba milleti İbrahim'e hanifa. Onlar ki dinen din de ahsen olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Ve böylece muhsinlerden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak isimli bir müessese var. Allah'a kul olmak Allah'a teslimleri içerir. Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daha üstün bir kul olursunuz. Ruhunuzu da içinizi de nefsinizi de hani fıtratıyla Allah'a teslim edersiniz. Şimdi böyle bir dizaynda fizik vücudun Allah'a tesliminden bahsediyor Allah Teala burada. Nisa 125'te. Bu yeminin yerine getirilmesi değil, bu ahdin yerine getirilmesi. Ve yeminin yerine getirilmesi beraberce bakalım Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala ve ma umiru onlar emrolunmadılar illa liyabudullahe Allah'a kul olmak için sadece Allah'a kul olmakla emrolundular muhlisine muhlisler olarak yani nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak lehuddine onun Allah'ın dininde hünefaya hanifler olarak bunu yapıyorlar diyor Allah Teala. Ve yukuymus salate onlar namaz kılarlar ve yutuz zekata zekat verirler ve zalike dinil kayyim. Bu işte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Bakınız hanif kelimesi geçiyor. Ve Allah Teala Allah'ın kayyum olan dininden bahsediyor. Hanif kelimesiyle ifade edilen hanif dini kainatın var olduğu sürece Allah'ın koyduğu dinin adıdır. Kayyum olan din. İşte bu ifade dinde kalbin halis olması, hanifler olarak bunu gerçekleştirmek. İşte burası tasfiyeyi ifade eder. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, en son teslim ettiğimiz nefsimizle birlikte ulaştığımız yer, nefsimizin kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden, bütün katışıklardan kurtulduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte konumuz, nefs tezkiyesine başlamak ve nefs tezkiyesinin sonuna kadar ulaşmak ve nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek.

Tezkiye konusunda Allah Teala birçok ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin

164. ayet-i kerimesinde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor. Diyor ki lekad mennallahu alel müminine, Allah Teala müminler üzerine bir nimet vermiştir andolsun ki izbease, o zaman ki beas etmiştir fihim, üzerlerine resulen bir resul, min enfisihim, onların aralarından. Yetlü aleyhim ayatihi, onlara ayetleri tilavet etsin diye, ve yüzekihim, ve onların nefslerini tezkiye etsin diye. Resuller için Allah-u Teala'nın bir dizaynı, nefs tezkiyesi. Öyleyse tezkiye müessesesi İslam'ın, dinin temelini teşekkül ettirir. Allah-u Teala bütün insanları tezkiyi ve tasfiyeyi gerçekleştirsinler de Allah'a gerçek anlamda layık kullar olsunlar diye yarattığını ifade ediyor. Bütün insanların ulaşacakları nokta tasfiye olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 28 basamaklık bir dizayn içerisinde tezkiye nerede başlar, nerede tamamlanır? 14. basamakta başlar, 21. basamakta tamamlanır. Peki tasfiye? Tezkiyeden sonra da tasfiye söz konusu olur. 22. basamakta başlar ve 27. basamakta tasfiye tamamlanır. Bundan sonraki konu nedir? Nefsle alakalı olan tezkiyenin ve tasfiyenin ötesi var mıdır? Vardır. Kalbin müzeyyen olması ve neticede iradenin de Allah'a teslimi. Daimi zikrin insanı ulaştırabileceği yer külli zikirdir. Külli zikrin insanı ulaştıracağı yer tesbihtir. Öyleyse bunların hepsi konularımızın içerisinde olmalıdır. Bu minval üzere iradenin Allah'a teslim olduğu yer salah makamının 4. mertebesidir. 5. mertebesidir. Salah makamının 5. kademesi. Ve nefsin tezyin edilmesinin 12. mertebesidir. Burada tesbih başlar. Salah makamının muhtevası içinde daimi zikirden külli zikre geçilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın bütün bu hakikatlerinden hepimiz haberdar oluyoruz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde. Öyleyse tezkiye ve tasfiye müessesesine beraberce yaklaşalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmişsek, seçilenlerden birisi olarak Allah'a ulaşmayı dileriz veya dilemeyiz. Eğer dilemişsek, üçüncü basamaktayız. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dördüncü basamakta ne olacaktır? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Bu

kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbimizin Allah'a ulaşması Tekabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşecektir. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Onun kalbine hidayet ederiz. Onun kalbine hidayeti koyarız. Burası 8. basamak. Nefs tezkiyesinin başlamasının ilk adımı. Çünkü Allah Teala kalbimize ulaşınca kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, yani bu gaybdeki bir huşu, tahkiki huşu değil henüz. Ama huşu kalbin ürpermesi halidir. Kalp Allah'a çevriliyor. Nefs tezkiyesinin birinci işareti. Eğer kalbimiz Allah-u Teala'ya çevrilmeseydi nefs tezkiyesi yapamazdık. 9. basamakta nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin başlangıç noktasını görüyoruz. Allah'ın kalbimize ulaşması ve kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi söz konusu. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi ne olacaktı? Kapı şeytana çevrik kalacaktı. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını kitaba ve içindekilere, Allah'ın içindeki sözlerine müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Sonra bu indirdiklerinin muhtevasını söylüyor Allah Teala. İnsanların ciltleri, derileri, vücutları ve kalpleri bundan ürperir diyor Allah Teala. Ve bu insanlar bu gelen iki tane ikişerli gelen nesnelerden yani nurlardan etkilenerek huşu sahibi olurlar diyor Allah Teala. Sonra da kalpleri Allah'ın zikriyle aydınlanır ve yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Allah bunlarla, bu gönderdiği nurlarla kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalırsa, dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah Teala'nın Allah'tan gelen, yukarıdan aşağı inzal edilen nurlarını kalbimize ulaştırmak için aldığı ilk tedbiri görüyoruz. Kalbimize ulaşıyor. Niçin? Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmek için. E kalbimiz adım adım teçhiz oluyor. Bu birinci adım. Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle alakalı ilk adım. 9. basamaktayız. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın açtığı bir yol söz konusu.

su, nur yolu. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya açar. Böyle bir açıştan sonra o kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bütün bu teslimler göğsün yarılmasına bağlı. Eğer göğüs yarılıp da o kişinin göğsünden kalbine bu nur yolu açılmasaydı, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, o kişinin kalbine nurların ulaşması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Nurların kalbimize ulaşmasının temelinde zikir adlı bir müessese var. Zikir, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar etmenin adıdır. Zikrullah. Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye anılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için çok şeyler ifade etmeli. Allah'ı zikretmek üzerimize Allah'ın en büyük farzı. Zikir en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Namaz kılmaktan da o da bir zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve yekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o Kur'an-ı Kerim, onu, Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Bunların arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Zikir üzerimize farzdır. Çok zikir üzerimize farzdır ve daimi zikir üzerimize farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a zikirle ulaşılacağı bu ayetle kesinlik kazandığı gibi zikrin farziyeti de kesinlik kazanıyor. Açık bir şekilde emir, farz hüküm doğuruyor ve zikir yapmak Allah-u Teala'nın farzı. Bu ara sıra zikir. Ama Allah-u Teala günün yarısından daha fazla zikri de emrediyor. Çok zikri emrediyor. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminuzkürullahi zikren kesira, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Her gün günün yarısından daha fazla zikredin. Zikriniz, zikirli geçen zamanınız, zikirsiz geçen zamanınızdan çok olsun demiş oluyor Allah-u Teala.
Ve üçüncüsü, daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullâhe kıyamen kuhuden ve alâ cenûbihim. Öyleyse bu da daimi zikir. Ayaktayken de zikredin diyor. Otururken de, yan üstü yatarken de zaten insanın üç halden başka hali yok. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikir farz. Niçin farz? Nefsimizi tezkiye etmemiz ve tasfiye etmemiz için farz. Niçin farz? Mutlu olmamız için farz. Çünkü tezkiye ve tasfiye bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Öyleyse zikrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye tekrarı işte söz konusu olan bu. Ve Allah Teala göğsümüzden kalbimize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre nur yolunu açmış. Kalbimize girecek olan iki tane nur söz konusu. Bu aşamada rahmet ve fazl. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sonra diyor ki Allah Teala, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmazsa, yani nefsinin kalbine ulaşamazsa nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin temelinde mutlaka Allah'ın rahmetinin ve fazlının ulaşması lazım. Şimdi göğsünüzden kalbinize bu yol açılmadan evvel, yani 10. basamaktan bir evvelki basamakta olsanız da, 9. basamakta olsanız da Allah'ın rahmeti ve fazlı zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir. Ama yol açılmadığı için göğsünüzden içeriye giremez, tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ne zaman ki göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açar, o zaman nurlar Allah'ın katından gelir zikrettiğiniz zaman, göğsünüze geldikleri zaman yol onları davet eder, çeker kendisine ve oraya kadar gelen rahmet ve fazl isimli iki tane nur göğsünüzden o yarılan yerden geçerek kalbinize ulaşır. Rahmet ve fazl ismindeki bu iki nur kalbinize ulaşmışlardır ama kalbinizin nur kapısı mühürlüdür. Zülmani kapısı açıktır. Oradan şeytanın karanlıkları rahatlıkla kalbinizin içini kapkaranlık etmek üzere devamlı kalbinize dolarlar. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Bu bir mutsuzluk sebebidir. Çünkü iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardır bu aşamada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaştı, ne olur? Kalbinizin mühürlü olduğunu tespit eder. Rahmet ve fazl. Ve rahmet ve fazl da
nefsimizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet nurları nefsinizin kalbinden içeriye sızabilir. İşte 12. 11. basamak bu sızmanın başladığı noktadır. Artık nefsinizin kalbine Allah'ın nuru adım atmıştır. Ve nefs tezkiyesinin başlangıç noktasındasınız. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiremez. Rahmet tezkiyenin öncüsüdür. Kendisi değildir. Tezkiyeyi oluşturan fazilet isimli nurlardır. Ve fazilet daha henüz nefsinizin kalbine girememiştir. Nefsinizin kalbine sızabilen rahmet partikülleri tezkiyeyi değil, huşuyu oluşturur. Nefsinizin kalbinde huşu oluşmasını sağlayan, nefsinizin kalbine kadar ulaşabilen iki nurdan bir tanesidir. Adı rahmettir. Ve rahmet nuru nefsinizin kalbine kadar ulaşır zikrinizle ve nefsinizin kalbine sızar. Bu sızma %1'i nihayet %2'yi bulur. %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Neyle? Hak'tan inen şeyle, Hak'tan inen nurla. Hangi sebebe dayalı olarak? Allah'ın zikrine dayalı olarak. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsinizin kalbine giriyor ve huşuyu oluşturuyor. %2 nur birikimi, rahmet birikimi huşuyu oluşturur. Bu bir açıştır, uvertürdür. Rahmet açışı yapar. Ama tezkiyeyi gerçekleştiremez. Tezkiyeyi gerçekleştirenler faziletlerdir. Ve bu aşamada faziletler, yani fazıllar nefsinizin kalbine giremez. Rahmetle beraber gelmesine rağmen geri dönmek mecburiyetindedirler. Huşu 12. basamağı ifade eder. 11. basamakta nefsinizin kalbine sizi tezkiye etmenin başlangıcını, huşuyu oluşturmak üzere nurların, rahmetin ve fazlın ulaşması söz konusudur. İki nur. Rahmet, fazl. Huşu sahibi oldunuz. 12. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşti. Ne olur? Bir hak sahibisiniz. Mürşidinizi Allah'tan sormak. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar, huşu sahipleri, yakin hasıl ederek, kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları
Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'dan istihaneyi istememiz ancak huşu sahibi olursak mümkün. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi oldu, hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Niçin istiyor? Çünkü Allah-u Teala onun içine mürşide ulaşmayı vazgeçilmez bir tutku olarak yerleştiriyor. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırma konusunda söz vermiş. Mutlaka amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar, hidayete ererler. Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Ulaştırmaları için irşat makamına karşı sevgi duymaları lazım. Allah'tan onu talep etmeleri lazım. Allah onların kalplerine bu talebi verir. Söylediğimiz işlevleri yapan hep Allah'tır. Niçin? Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim verdiğim o söz mutlaka yerine gelir diyor. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Femen kânû yercû likâ Allâhe feinne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a mülâki olmayı dilerse, Allah'ın ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın sözü olduğuna göre bu kişi namazını kılmazsa bu iş olmaz. Zikrini yapmazsa olmaz. Orucunu tutmazsa olmaz. Mürşidine ulaşmazsa gene olmaz. Öyleyse kişinin bunlara istekli olmasını temin etmek Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Ve Allah bu görevi kendisini görevli kılar bu konuda, görevli sayar ve mutlaka o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Mutlaka o kişiyi bir takım hedeflere vasıl eder. Sevgileri koyar içine, namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini yerleştirir. Ve kişi zikri de sever, orucu da sever, namazı da sever, mürşit sevgisi de kalbine yerleşir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala ona onun ulaşabileceği yerdeki birisini gösterir. Ve ulaşır. Kişi ikinci defa iradesini kullanacaktır. Birinci defa kullandı, Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah onu mürşidini göstererek, mürşide ulaşması konusunda da içine sevgiyi vererek hazır hale getirdi. Kişi büyük bir ihtiyaç hissederek mürşide ulaşmaya, mürşidine ulaşır. Ve önünde diz çöker, el öper, mürşidine tabi olur. Tabiyet noktasında zikir için en önemli hususlar gerçekleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanla kulunu Allah-u Teala mürşidine ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dileyen kulunu. Ve kişi burada nefs tezkiyesine başlayacak. Nefsinin kalbine giren rahmet tezkiyenin öncüsüydü. Tezkiye değildi. Tezkiye bundan sonra başlayacak. Öyleyse tezkiyenin kalp şartlarının oluşması lazım. Bunun için Allah Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getirip yerleştiriyor. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra
Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması gerekiyor. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır. İşte o gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. O gelince birinci nimetidir Allah Teala'nın. İkinci nimet kalbin mührünü Allah'ın açmasıdır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almasıdır. Dördüncü nimeti ise kalbin içine iman kelimesini yazmasıdır. Önemli mi? Nefs tezkiyesi için son derece önemli. Tasfiyesi için de aynı öneme haiz. Kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi varken kişinin kalbi karanlıkları kendisine çeker. Karanlıkları kendine çekecek olan gücün nefsin afetlerini kendisine çekecek ve kalpte toplayacak, konsantre edecek gücün adı küfür kelimesidir. Ve Allah Teala küfrü kalpten alıyor. Peki nefs tezkiyesine engel olan ne vardı? Kişinin kalbi mühürlüydü ve rahmet sızarak içeri girmişti. Fazla hiç girememişti. Kalbin mühürünü açıyor Allah Teala. Peki sonra kişi bir imkanın sahibi oluyor. Kalbinin içine Allah iman kelimesini yazıyor. İman. Ne oldu? Kişi mümin oldu. Hem Allah'a inanıyor kişi, hem ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanıyor. İstiyor da bunu. Ve kişinin kalbinde iman da yazılı. Bu kişi gerçek bir mümin oldu. Ve nefs tezkiyesine başlıyor. Bu dört tane nimetin arkasından Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselebilmesi için kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi lazım. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücuda nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçleniyor. Allah'ın bir nimeti daha var. O kişiye eskiden 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u 10 katına ulaştırıyor. 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve verdiklerini 1'e 700'e kadar çıkaracak nefs tezkiyesi boyunca. Kişi bir derecelik sevap işlediğinde 100 katı yazılacak birinci gök katına kadar, 200 katı yazılacak ikinci gök katına kadar, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 700'e kadar, 1'e 700'e kadar bu rakam yükselecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin 19 çeşit afet yaşıyor nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbi afetler kapkaranlık olduğu için kapkaranlık. Nurlar gelecek yerine, faziletler ve afetlerin yerini alacak. İşte bu nefs tezkiyesi. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her türlü fiili işleyen afetler yok olacak. Yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan faziletler gelecek. Böylece iç dünyadaki kavga bitecek. Nefsle ruhun kavgası bitecek. Nefs tezkiyesi kavganın yarı yarıya bitmesini, nefs tasfiyesi ise kavganın tamamen bitmesini ifade eder. Nefsinizin afetlerine şeytan tesir ediyor, ruhunuzun hasletlerine ise Allah. Ve ikisi birbirine zıt iki tane kutup. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder, yasak ettiği fiilleri işlemez. Nefsin afetleri ise tam tersine Allah hangi emri vermişse onu çiğner,
yerine getirmez. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işler. Öyleyse zikir yapıyorsunuz. İster Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapın, ister diye sessiz zikir yapın, ister kalp zikri yapın, zikir zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek. Ne olur? Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet salavat isimli dört tane nur gelir. İki grup, iki tane ikili, rahmetle fazl, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili, dört tane nur oluyor, iki grup nur oluyor, ikişer ikişer gönderiyor. Zümer 23'te de Allah Teala böyle söylüyordu, Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirir diyordu. İşte Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat zikir yapmanız üzerine göğsünüze gelir. Göğsünüzden açılan, göğsünüz yarılarak açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Artık kalbin mührü açılmıştır. Bu mührün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört enerji grubu, dört grup enerji baskı yapar. Bu baskı mührü kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya kadar indirir ve zulmani kapıyı mühürler. Karanlıklar zikir boyunca nefsin kalbine giremezler. Birkaç dakikanın içinde nefsin kalbi rahmetle, fazla ve salavatla tamamen dolar. Nefsin kalbindeki afetler, karanlıklar mı? Onları kalpte tutan güç, küfür kelimesi kalpten alındığı için artık kalpte onları çekecek olan bir güç kalmamıştır. Bu sebeple kalbin içine gelen rahmet, fazl ve salavat bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkların artık hiçbir gücü kalmamıştır zikir karşısında kalpte kalabilmek için. Ve iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanın ters kutbu faziletlerdedir. İki kutup birbirini, iki zıt kutup birbirine çekecekleri için iman kelimesinin gücüne kapılan, manyetik alanına kapılan faziletler iman kelimesinin etrafında toplanmaya, ona yapışıp birikmeye başlarlar. İşte bu fazilet birikimi var ya, bu fazilet birikimi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin öncüsü tezkiyeyi değil, huşuyu sağlamış olan rahmet partikülleriydi, rahmet nurlarıydı. Rahmet nurları nefsin kalbine %2 yerleşti. İman kelimesi faziletleri etrafında toplar. Ve bu toplanan faziletler %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman nefsiniz nefsi emmareye ulaşmıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf dedi ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu nefsi emmaredir. Şerri emreden nefs kademesi. Kişi bunlardan sadece %7'sini, şerri emreden afetlerden sadece %7'sini nefsinin kalbinde temizlemiştir. Nefs, Müddessir suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, 39. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Rehine olan nefsin rehinelikten kurtulabilmesi için tezkiye olması lazım, temizlenmesi lazım. Bu temizlenmenin birinci safhası ilk %7 nurla gerçekleşir ve rehine birinci gök katının kapısını açar.
Böylece ruhun zemin kattan, vücuttan ayrılan ruhun zemin kattan birinci kata ulaşması sağlanır. Ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Ve kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala ikinci defa 107 nur birikimiyle kişinin ruhunu ikinci gök katının kapısının açılması yoluyla ikinci kata ulaştırıyor. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor, hatalar yapmak istemiyor ama nefsi o istemese de hataları yapmaya devam ediyor. Kişi Allah'ın yoluna girdi ama hatalar da devam ediyor. Çünkü nefs tezkiyesi daha başlangıç boyutlarında. Kişinin nefsini levmetmesi demek, bu konuda kararlı olmaya başlaması demek. Afetlerle mücadele konusunda. Ve kişi bu noktadan itibaren daha çok zikir yapmaya başlıyor. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime, ve nefsin ve masebaha, Şems suresi 8. ayet-i kerime, kat eflaha men zekkaha. Allah Teala buyuruyor. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru. Kişi burada herkes şeytandan devamlı ilham almaktadır. Ama Allah'tan ilham almak bu noktada başlar. Allah'tan ilham alıyor ve ruhu üçüncü gök katına ulaşmış durumda. Sonra nefsi mutmainne dördüncü gök katında ya eyyetühen nefsü mutmainneti diyor Fecr 27'de Allah Teala ve Rad 28'de diyor ki ellezine aminu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela vizikrillahi tatmeminul kulübü. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da öyle değil mi? Ellezine amenu ve tatmeynül kulübü. Onlar mutmain olmuşlardır. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Dördüncü gök katına ruhun ulaşması söz konusu. Ve beşinci gök katına ulaşma Allah'tan razı olmasıyla devam ediyor kişinin. Beşinci defa 107 nur birikimi. Altıncı gök katına ulaşması Allah'ın da kişiden razı olmasını sonuçlandırıyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı gök katında radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Allah'tan razı olmamız radiye kademesi. Allah'ın bizden razı olması mardiye kademesi. Ve yedinci kat Allah'ın zatına ulaşmak. Ruh Allah'a ulaşıyor. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaştırılıyor. Ulaşıyoru neye istinaden söylüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Ruh Allah'a döner diyor Allah Teala. Diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ila Allahil masir."
Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan bir ruh. Ama aslında onu Allah kendisine ulaştırıyor. Zümer suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi men yeşâhü yehti ileyhi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kullarından her kim, seçtiği kullarından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor ruhu kendisine, ruh Allah'a ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde faziletler 7 defa %7 birikti, %49. İki de huşuda kazanılan rahmet %51. Nefsimizin kalbindeki karanlıklar %100 iken, nefsimizde küfür kelimesi varken, şu anda nefsimizin kalbindeki karanlıklar %49'a düştü. Nefsimizin kalbinde de iman kelimesi var. İman kelimesi sebebiyle faziletler devamlı olarak nefsimizin kalbi tarafından çekiliyor. Daha çok zikirde daha çok çekim. Burası tezkiye noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %51 nurla nefsimizin kalbi tezkiye olur. İşte Fatır suresinin 18. ayet kelimesi onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye etmişse, tezkiye eden bir kişinin durumu, o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a misak vermiş, Allah'a yemin vermiştir ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu yeminini kişi böylece yerine getirmiştir. Başka bir işareti var mıdır nefs tezkiyesinin? Ruhun Allah'a geri dönmesi, ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaştığı yerde ilallahil masir kelimesi onu ifade ediyor. Allah'a dönüş, Allah'a döner diyor. Ruhu Allah'a döner. Ulaşır. İşte Allah'a ruhumuzun ulaştığı 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Kalbimizin durumuna baktığımız zaman %51 nur görürüz. Yani nefsimizin kalbinin artık %50'den bir fazlası, %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuştu. Yani ruhumuzun nurlarıyla, hasletlerle paralel bir yapıya kavuştu. Böylece nefsimizin kalbinin yarısından fazlası ruhumuzun hasletleriyle paralel. İkisi de Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. İkisi de Allah'ın yasaklarını gerçekleştirmiyor. Ama nefsimizin kalbi hala %49 afetlerle dolu. Şeytanın hakimiyetine gelince, şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebildiği için, nefs tezkiyesi boyunca şeytanın afetler konusundaki hakimiyeti aşağı indi, indi, indi. %51 hakimiyetini kaybetti iblis. Neden nefsimizin afetlerine hakim iblis? Çünkü nefsimizin afetlerinin yapısı bu. Ruhumuzun, nefsimizin afetlerinin yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik, emirleri yapmamak, ona dönük, Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka uygulamak istemine dönük. Nefsimizin bütün afetleri Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Böyle bir yapıdaki yasakları mutlaka yapmak isteyen, emirleri de mutlaka yapmak istemeyen bir yapıya iblisin de komutu aynı. Allah neye emretmişse yapmayın, yasak ettiği fiilleri işleyin. Nefsimizin afetleri zaten şeytana dönük ve şeytan onlara rahatlıkla bunu kabul ettiriyor.
Çünkü muhteva zaten ona dönük. Ve kişiler devamlı günah işliyorlar. İşte bu noktada işlenen günahların yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Çünkü nefsimizin afetlerin yarıdan fazlası artık Allah'a dönüktür. Sevgili kardeşlerim, tezkiye noktasında üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için dünya saadetinin de yarısı artık sizindir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Tezkiye olayı yok. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Tezkiye olayı başladı. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Ve dünyada da %51 sulh ve sükûne kavuştunuz. %49 kavga kaldı. Kavgalı, anlaşmazlık içinde olan alan %100'den %49'a indi. Bu arada birinci defa Allah'a kul oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim etmekle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e yükseldiği noktada. Ve devam ediyorsunuz zikrinize. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbi %51 nurdan daha çok artıyor. Ruhunuz Allah'ın zatında Allah'a ulaştıktan sonra yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi %51'den 61'e kadar bu minval üzere gidiyor. Allah'ın burada Allah'a ruhunuz ulaştığı anda artık Allah'ın evliyasısınız. Evliyadan biri oldunuz. Allah'ın velisi oldunuz. Ve velayet kademeleri 7 tane. Fena fillah 1, beka billah 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, hullelbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane velayet makamında tezkiyeyi yavaş yavaş tasfiyeye taşıyorsunuz. Tasfiyede nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtuluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktada nefsiniz tezkiye olmuş ve tasfiyeye adım attınız. Zikriniz devam ediyor ve bir gün %51 nurun %61'e ulaştığını göreceksiniz. O zaman fena fillah makamı sona eriyor. Fena fillah makamına %51 nurla giriyorsunuz. %61 nurla fena fillah makamı tamamlanıyor. Beka billah makamının sahibi oluyorsunuz. Yani Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Enam 127. Allah Teala size Allah'ın katında ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz ve zikriniz giderek artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar da tezkiyeden tasfiyeye doğru giderek artıyor. Bir gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Zikriniz sizi günün yarısından daha fazla zikre götürecek. Şeytan bütün gücüyle bunu önlemeye çalışır. Çünkü bu fizik vücudun teslimine götüren en sağlam ve kesin adımdır. Bunu önleyebilirse kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir ama fizik vücudunu henüz teslim etmemiştir. Ve şeytan belki onu yoldan çıkarabilecektir. Bütün gayretiyle irşat makamından şüpheye düşürmeye çalışır. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan düşürmeye çalışır. Ve kişi günün yarısını zikri geçtiği anda artık beka billah makamını da bitirmiştir. Allah'ın katındaki tahtın sahibi olmanın ötesine geçmiş, züht makamının sahibi olmuştur. Zahitler Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor.
Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme satıyorlar. Çünkü Yusuf'a değer vermiyorlar. Onu değersiz bir şey olarak satıyorlar. İşte kim dünyaya değer veriyorsa o kişi zahit değildir. Kim Allah'a değer veriyorsa, maneviyata değer veriyorsa o kişi zahittir. Neyle ispat edecek bunu Allah Teala'ya? Eğer o kişi her gün günün 12 saatinden daha fazla zikrediyorsa Allah'a ispat edecektir ki o dünyaya dönük değildir. O Allah'a dönüktür. Değer verdiğini de her gün ispat ediyor Allah Teala'ya. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a hasrediyor. Dünyaya değil. Allah'a hasrederek de dünya işlerini yapsa gene Allah'a hasretmiş kabul ediyor Allah Teala onu. Zikri günün yarısını aşıyor kişinin. Açtığı anda o kişi zahit olmuştur. %71 nurdan 81'e kadar böyle gider. %81 nura ulaşan bir insanın fizik vücudu artık nefsin kalbinde bulunan %19 afete hiç aldırmaz. Onları yok sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudunuzun bunları yaptığı nokta, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 25. basamaktasınız. 22. basamakta fena makamı, 23. basamakta beka makamı, 24. basamakta zühd makamı, 25. basamakta muhsinler makamı. Velayetin 7 makamından 4.sündesiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Fizik vücudunuz günün yarısından daha fazla zikirden sonra Allah'a teslim oldu. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu muhsin olan birisi olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası ve Çin fizik vücudun Allah'a teslim noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesinin ötesinde ruhunuzun tesliminde nefs tezkiyesine ulaşmıştınız. Burada onun ötesinde yeni bir teslimi gerçekleştirdiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 25. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %81'den fazla nur var. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Bu daha çok arttırmanın neticesinde daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikre ulaştığınızın ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul elbab kullarım için diyor. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ulul elbaptır, hikmet sahibi olmuştur.
Bu kişinin kalbin, bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özelliği. İkinci özelliği, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre zulmani kapının üzerindeki mühür oradan bir yere kımıldayamaz. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece zikir yapacak, rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı mühürün üzerinde olacak. Mühür asla kapının açılmasına, zulmani kapının açılmasına müsaade etmeyecek. Öyleyse o kişinin kalbinin bir defa daha kirlenmesi, afetlerle dolması veya afetlerin bir damlasının bile oraya girmesi artık mümkün değil. Bu kişiye Allah Teala zemin katın sırlarını gösterir, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Bu kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının da açılmasıdır. Sonra bu dört vasıf şartı üç tane sonuç şartını oluşturur. O kişi hayrın sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır sahibi olmuştur. Derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Tezekkürdür, ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yedi özellikle kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ve ne zaman bu kişiye Allah Teala zemin kattan sonra birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi ullelbap makamını aşmıştır, ihlas makamına ulaşmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah Teala tarafından birer birer gösterilecektir. Yedinci katın yedi tane aleminin hepsini görecektir kişi. Yedinci alemde indi ilahiyi görecektir ve indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Müntaha gösterilecektir en son. Ne zaman bir insan kalp gözüyle Allah Teala kendisine bu söylediğimiz en sondaki ağacı gösterirse, o zaman bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamının sonudur. İşte zikriniz bu noktada, ullelbap makamına ulaştığınız noktadan buraya gelinceye kadar daimi zikirdir. Salah makamının, affedersiniz, ihlas makamının son noktası söylediğimiz yedinci gök katının sonudur. Burada nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ullelbap ve ihlas makamlarında daimi zikrin sahibisiniz. Bundan sonra külli zikrin sahibi olacaksınız salah makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikrin arkası külli zikirdir. Bütün uzuvlarınızın Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz Allah Teala tarafından. Salah makamı Allah Teala tarafından Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini, yani nefslerinin kalbini halis kılarak
Allah'a kul olmakla

izlenmiştir. Katışıklar yoktur. Halistir artık kalp. Bu kişi ihlas makamının sahibidir. İşte böyle bir insan Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet ediliyor. Kendisine setir-i mintaha gösterildikten sonra. Bu ihlastan salaha geçiştir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Kişi ululelbap makamında bir mertebe nefsi müzeyyen olan birisidir. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Göğün yedi katının kendisine gösterilmesiyle ve salah makamında da dört mertebe daha devam edecektir. Sonra da ruhun Allah'a, iradenin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O kullarım diyor. O zaman Allah peygamberini ve onlarla beraber olanını diğerlerini tanıdırmayacaktır diyor. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala ya Rabbi nurumuzu tamamla. Biz diyor onların evvela günahlarını örteriz. Onlar nurumuzu tamamla dedikten sonra derler ki diyor Allah Teala bize mağfiret eyle. İşte Hadid suresinin bu 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 mertebesini, ilk 4 kademesini içeriyor. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilmek, tövbe-i nasuha gerçekleştirmek. İkinci kademesi günahların Allah-u Teala tarafından derhal örtülmesi. Üçüncü kademesi kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın ona salah nurunu ihsan etmesi. Dördüncü kademesi ise arkasından Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını, örtmüş olduğu günahlarını sevaba çevirmesi. Bu noktaya ulaşan bir kişinin külli zikri devam edecektir ama artık zikir tesbih hüviyetini alacaktır. Kişi ne yapmıştı? Önce tezkiye olmuştu. Nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tasfiyeyi de gerçekleştirdi. Halis oldu kalbi. Bütün afetlerden kişi kurtuldu. Ve salah makamının dört mertebesini aşan kişinin Allah'a iradesini de teslim etmesi ve irşada ulaşması söz konusudur. Beyne suresi 5. ayet-i kerime sahabenin irşada ulaşmasını anlatıyor. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine muhatap olurdunuz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size isyanı, küfrü, fıskı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve bundan sonra iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslim tamamlandığı zaman Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşad makamına tayin ediyor. Bu dünyada yaşamakta olan bir insanın normal standartlarda seçilmemiş olan, yani risalete seçilmemiş olan bütün insanların ulaşabileceği en üst makam burasıdır. İrşad makamı. Allah Teala kişiyi irşad makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini kullanır. Ve kişi irşad makamının
sahibi.

0: olur. Allah Teala tarafından bu makama sahip olmuştur. Böyle bir insan münkerden nehyetmek ve irfanla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Bu yetki bütün insanlarda mevcut değildir. Allah münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisini irşat makamının sahiplerine verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren önce daimi zikre ulaşan, sonra da zikri külliye ulaşan kişinin zikri daimi zikir olarak devam eder. Yani Allah kelimesi onun iç dünyasında kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam edecektir. Ama artık bu bir zikir değildir, tesbihtir. Çünkü Allah'a teslim olan, iradesini teslim eden kişinin iradesi Allah Teala tarafından teslim alınmıştır. Allah'ın iradesi o kişiye emirler verecek ve kişi Allah'ın emirlerini gerçekleştirecektir sadece. Kendi iradesi hüküm ferma olmadığı için artık sünnetullah duruma müdahale etmiştir ve kişinin zikrini sünnetullah üstlenmiştir. O noktadan itibaren o kişi tesbih sahibidir. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için kendi iradesiyle zikredememektedir. Sünnetullah ömrü boyunca onu daimi zikirde tutacaktır ki bu artık zikir olmuyor. Tesbih adını alıyor başka bir irade tarafından şekillendiği için. Bunun ötesinde Allah'ın her kademesindeki, her ülkedeki resulleri var. Onların da ötesinde devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesi bir insanı sıfırdan alır ve Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği en üstün mertebeye, irşat makamına kadar ulaştırır. Bütün insanlar için, risalete seçilmiş olanların dışındaki, ki onların sayısı zaten her zaman belirlidir, her ülke için sadece bir Resul vardır. Onun ötesindeki herkes risalete seçilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın zikir adlı müessesesinin kişiyi sıfırdan nereye ulaştırdığını beraberce gördük. Zikir neticede tesbihe dönüşüyor. Nefs evvela teskiye oluyor, sonra tasfiye oluyor. Ondan sonra tasfiyenin ötesine geçiş söz konusu, müzeyyen oluyor. Neticede bu kişi Allah Teala'nın irşat makamının sahibi oluyor. Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre, külli zikre, tesbihe, irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Lalemin er-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim,
Birinci vazifeniz etrafındaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor. Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz. Neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok bunun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulva yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah Teala gene devrede ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına
kötülük ederse, onu üzerse, Allah Teala ona bu vicdan azabını yaşatır. Kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım, diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk vermek için ne kadar gayret ederseniz, o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki
Ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman, o zaman da ben mutlu oluyorum. Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim, eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye, yani kötülük görene, sadece o kişinin, kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse. B, A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki, onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da, hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle, hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa
100 al kadar mutlu olunuz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Bunu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu ol. Mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar. Kötü davranınca karşı tarafı üzerler. Allah Teala da o üzülen kişinin üzüntüsü ne kadarsa üzen kişiye o kadar üzüntüyü mutlaka yaşatır. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse verdiğimiz şeyin onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi içinde karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlarla sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kadar köfte, o kadar ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o kadar mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz.
Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz. Bu sebeple sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz
formülünü onlara öğrettiğimizde onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkün süz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek, standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın. Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibarenki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kay küfte, o kay ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir.
O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan, mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onları neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun, o bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyunca yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız. En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz bu anlattığımız muhtevanın. İnsanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı husur haline getirin. Onları
sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin 1. kat cennetini elde etmiştir. 2. safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse 2. kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah-u Teala Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer. %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyrisülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök

fihi minhu. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım, bizlerin. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah-u Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seri sürü katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, ben istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse

O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münip kelimesi kullanıyor. Enibi kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evâbi nafiz. Bütün evap olanlar için yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başın üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur?
Cennete gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur.

Allah Teala diyor ki: "Ey amene olanlar, yani Allah'a iman edenler." Biliyorsunuz ki iki grup amene olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amene olanlar. Birinci amene oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırıncaya kadar bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd şükrediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldım. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan, böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de, böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. ...5836 sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa... ...19 cilt Kur'an tefsiri Allah-u Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah-u Teala bize dikkatle inceleterek, bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki
en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştiriniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Demin bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan geldiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamazlarlar. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki demiş ki ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar iradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da
irşat makamına sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. Bu noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade, ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah-u Teala aynı şeyi söyler irşada. Memur ve mezun kılındın. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün Resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir, yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani nebi resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. O nebi yani peygamber resullerin yerine peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde veli resuller vekalet ederler. Bütün veli resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir.
Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız. Rakamları varın siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle, dünya saadetinin yarısına Allah Teala tarafından ulaştırırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Neflerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlere ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde o olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık var olduğu olalı kainatta bir tek din var olmuştur. İkinci bir din hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından indirilmemiştir. Bütün devirlerde bütün insanlar her peygamberin yaşadığı devirde mutlak olarak o tek dini yaşadılar. Bu kainatın tek dini hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında o oğulları, torunları, torunlarının oğulları, torunları, torunları, torunları 1200 yıl yaşayan Hazreti Adem 25 yılda bir nesil yetişse 4 nesil 100 yaş eder. ...48 nesil beraber yaşamış Hazreti Adem'le. Öyleyse Hazreti Adem'in yaşadığı 1200 yıllık devredeki 48 nesil hep aynı dini yaşamış, tek dini. Nedir bu dinin özelliği? Bu dinin özelliği üçtür. Bir, Allah'ın tekliğine inanmak. Vahdet akidesi. İki, o tek Allah'a inananların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı dileyen insanları ihtiva eden, bundan itibaren, bu noktadan itibaren olan herkese ihtiva eden tevhid, bir birlik, cem oluş, Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemekle başlayan bir beraberlik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu birinci safa ve ondan sonraki bütün safalar aynı grubun devamı olarak geçiyor. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din bu kadar. Bu teslim olma yedi safadan oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Üçüncü safha ve birinci teslim. Üçüncü safhayla birinci teslim. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü safha, ikinci teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü teslim, ruhun, veçin ve nefsin Allah'a teslimi. Sonra altıncı safha, irşada ulaşıyoruz. Yedinci safha, ve dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu yedi safha, dört teslimden oluşan İslam, 28 basamak içeriyor. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse o zaman neden İslam kelimesini kullanıyoruz?
Çünkü son indirilen kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş Kur'an ve onda Arapça ismi var dinin, İslam. Din Allah'a teslim olmaktan ibarettir ve başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse İslam demekten muradımız Kur'an-ı Kerim'deki dinin son indirilişi Arapça olması hasabıyla dinin Arapça adı. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve de Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman 7 safa 4 tane de teslim görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam dini ama aynı zamanda Hanif dini olarak da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem Hanif olduğu ifade buyuruluyor, hem de İslam olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda bu 7 tane safhanın oluşması, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta gerçekleşiyor. On dördüncü basamakta bu 1. safha. 3. basamağa ulaşır ulaşmaz 5-6 dakika içinde 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve Allah Teala Furkanlar veriyor ve gören, işiten, idrak eden bir hüviyete sokuyor bizi. 7. basamaktayız. 14. basamakta 2. safhaya ulaşıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bütün dinler tabiyet esasına dayanır. Hangi din olursa olsun tabiyet mutlaka tahakkuk etmiştir. Allah Teala bütün dinlerde bütün peygamberlerin yaptığı şeyin daima tabiyet olduğunu söylüyor. Bütün peygamberleri, peygamber olarak vasıflandırdığı kişileri Allah Teala birer birer almış ele Kur'an-ı Kerim'de ve her birinin kavmine aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. Amin olun ve bana tabi olun. Hep aynı şey söylenmiş. Bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyi söylemişler ve bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuş, yaşamışlar. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliniz ki bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'la direkt ilişkideler. Allah'ın söylediklerini vahiy yoluyla alıyorlar ve kendi kavimlerine anlatıyorlar. Ama o bütün kavimlerin içinde pek az kişi Allah'ın Resullerine inanıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği sistem hangi dili konuşan insanlar varsa onların arasında, o milletin arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü
bütün devirler boyunca yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Öğrettiği din ise Kur'an'daki İslam'dır. Bu kainatın tek dininin Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Arapça olan ismidir İslam kelimesi. 14. basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. 2. safhada Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. 3. safha Allah'a ulaşma safhası, 21. basamak. Ve Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim oluyor. 3. safha ve 1. teslim. 3. safha, 1. teslim, ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yolumuza daha çok zikrimizi arttırıyoruz. Ve 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükseldiğinde fizik vücudumuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. 25. basamaktayız. Devam ediyoruz yolumuza. Bu 25. basamaktaki olgu ne? 25. basamakta hepimiz için bir müessese var. Ne var? 25. basamak, fizik vücudunun teslimi, 4. teslim. Basamak 25, teslim 4. Affedersiniz, 3. teslim, 4. safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, safha sayısı 4, teslim 2, ruh ve fizik vücut Allah'a teslim olmuş. 27. basamak, 5. safha, nefsin teslimi, 3. teslim, ruh, veç ve nefs. 5. safhada 3. teslim. Sonra irşada ulaşmak. Nefsimizi teslim ettiğimiz yer 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim etmek için bir evvelki safhaya ulaşırız. Burası irşada ulaşma noktasıdır. 28. basamağın 4. kademesi ve safhalardan 6.'sı, 6. safha. Ve ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yine 28. basamak, 5. kademe. 7. safha, teslimlerden de 4.'sü ve teslimlerin sonu. Öyleyse işte insanlık tarihi boyunca bütün dinlerdeki insanlar bunu yaşamışlar. 7 safhada 4 teslim. Arapça adı İslam olan din, kainatın tek dinidir. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve Allah Teala dinin tamamlandığını söylüyor. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki el yevme uhille lekumut tayyibat ve teamillezine utul kitabe hillun lekum ve teamukum hillun lekum
vel muhsanatü minel müminati vel muhsanatü minellezine utul kitabe min kablikum. İza atetumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la müttehizi ehtan. Ve men yekfur bil imani fekat habita amalühü ve hüve fil ahireti minel hasirin. Diyor ki bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli bir kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Burada Allah Teala Maide Suresi'nin 5. ayet-i kerimesini sizlere söyledik. Ama aslında Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinden bahsedecektik. Diyor ki Allah Teala ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar nedir? Bunlar ondan evvelki dinden, yani Hazreti İsa'nın aynı dininden sonraki devrede insanların sapmaları. Ve bütün sahabede bu sapıklıkların içinde sahabe oldular. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Burada konunun en önemli bir bölümü. Enam suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Sizin için olarak İslam'dan razı oldum. Nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Yani daha evvelki peygamberlere dini nasıl lanse ettimse, onlara nasıl anlattımsa, nasıl yaşamalarını temin ettimse, sizin için de bu Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen süre içerisinde dininizin bütününü size sunmayı tamamladım. Ve böylece üzerinizdeki nimetim tamamlandı. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allah Teala. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. İşte Arapça adıyla din İslam dinidir. Öyleyse din herhangi bir peygamber zamanında var oluyor. O peygamber bütün milletlere, kendi milleti dahi olmak üzere dini açıklıyor. Bu din ondan evvelki peygamberin dini. Bu din o sırada, bu dinin açıklaması yapıldığı sırada bütün kavimlerdeki resullerin dini. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar kavimlerine her devirde. Ama her zamanki gibi Allah'ın Resulleri insanlar tarafından dinlenmiyor. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Her peygambere ve her Resul'e, kavim Resulüne insanlar hiç inanmamışlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi bütün kavimlerimize, bütün kavimlere göndeririz. Ve ard arda göndeririz.
ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini reddettiler, inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimler Resullerini inkar etmiş. Hiçbir kavim yok inkar etmeyen. Hiç istisnası olmamış. Hangi kavme Resul gittiyse o kavmin büyük kısmı, özellikle mütegallibesi, yani şehrin ileri gelenleri, meleği diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ileri gelenlere, onlar hepsi, bir defa ileri gelenlerin hepsi mutlaka Resul'ü reddetmişler. Ondan sonra da kavmin mutlaka büyük kısmı. Her devirde bu konudaki başarı oranı çok aşağılarda kalmış. İşte bütün devirlerde yaşanan din, söylediğimiz 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimi içerir. Bütün peygamberler aynı şeyi yaşadılar. Ve onların kavimleri de. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Ve Allah için hakkıyla cihad edin. "Hüve iştebakum." O sizi seçti. "Ve ma ceale aleykum fiddini min harac." Ve dinde sizin için bir zorluk kılmadı. "Millete ebikum İbrahim." Ki o babanız İbrahim'in dinidir diyor Allah Teala. Dinde sizin için zorluk kılmadı ki o din babanız İbrahim'in dinidir. "Hüve semmâkumül müslümîne min kablü." O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. İsim koydu. "Semmâkum" sizi isimlendirdi. "Ul müslümîn" müslümîn olarak. "Min kablü" bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim'den de evvel. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın kariyeyi, bir kariyeyi yok etmek üzere harekete geçmesini kendisine söylediği zaman Hazreti İbrahim diyor ki orada senin için yaşayanlar da var. Allah Teala da buyuruyor ki bir tek ev bile bana göstersen bizim için yaşayanlar olduğunu, o zaman ben o kariyeyi helak etmekten vazgeçerim. Ve Allah Teala diyor ki o kariyede sadece bir tek Müslüman aile bulduk diyor. Müslümanlardan sadece bir tek aile vardı diyor. Öyleyse Müslüman kelimesi tabi Arapça bir tabir. O zamanki ismiyle kullanmış Allah'a teslim olanlar. Bunda da diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye biz diyor bu Kur'an'ı indirdik size. Öyleyse namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Öyleyse hedef neymiş? Allah'ın zatında yok olmak. Müslümanlar için söz konusu olan bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ama orada bitmiyor. Daha sonra fizik vücuda teslimi gerekiyor.
daha sonra nefsin de teslimi gerekiyor, daha sonra iradenin de teslimi gerekiyor. Öyleyse Allah Teala her devrin diliyle aynı manaya giren Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak değerlendirdiği insanları hep din için yetiştirmiş resulleri vasıtasıyla. Bütün devirlerde hep aynı olay söz konusu olmuş. Allah'a teslim olma dini.

Ve Arapça adıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indirip de İslam adını orada kullanınca her devirde aynı manaya gelen kelimeyi kullanmış. Yani Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelime. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, şahit oldu. Şahitti. Vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Melekler ve ulul ilim sahipleri adalet ile, onlar da melekler ve adalet ulul ilim de adaletle şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler? La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Tek bir ilahım vardı. İnned dîne indallâhil İslam. Muhakkak ki Allah'ın katında İslam'dan başka din yok.

kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَةِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ سَرِيُّ الْحِسَابِ Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah'ı seriül hesaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'tan başka ilah yok ve Allah katındaki din sadece İslam, yani Allah'a teslim olma dinidir. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Hep insanlar Allah'a, başta Resulleri olmak üzere, ister Nebi Resul olsun, ister kavimlerde Veli Resuller olsun, ama o Resul'le birlikte mutlaka tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve men yebtegi gayren İslami, kim İslam'dan başka bir din isterse dinen felen yukbele minhu, o başka istediği din ondan kabul olunmaz. Asla kabul olunmaz. Ve hüve fil ahireti minel hasirin, o kişi ahirette hüsrana düşenlerden olur. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çok olan biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyeceği için mutlaka hüsranda kalacaktır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla olacaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için kainatın tek dininden bahsediyor. Bu din İslam dini. Her devirde aynı manaya gelen, aynı hüviyeti kullanmış Allah Teala. İşte kainatın tek dininin muhtevasına baktığımız zaman bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber aynı dini 7 safhada da yaşadıklarını görüyoruz. Bütün devirlerde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar aynı şeyi yapmışlardır. Peki şimdi ne olmuştur? Şimdi din yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki din, İslam dini artık tatbikatta değildir. İslam'dan geriye sadece enkaz kalmıştır. Şeytan insanların Allah'a ulaşmasını önleyerek, Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı insanlara unutturarak İslam'ın bacaklarını kesmiştir. Sonra da insanların Allah'a teslimlerini unutturarak kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata oturtmuştur. Din nasıl evvelki devrelerdeki peygamberler tarafından, onlara bağlı olanlar tarafından yaşandıktan sonra unutulmuşsa Yahudilikte, unutulmuşsa Hristiyanlıkta, İslam'da da artık unutulmuştur. İblis her devirde aynı başarıyı sağlamış. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı şeytana hep kul olmuşlar. İşte Allah Teala dinden geriye hep bir şeyler kalmadığını, çok az insanın böyle hedefe ulaştığını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefi

ne? Arzusunu, sözünü yerine getirdi diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Her devirde bu olay olmuş. Peygamberlerin yaşadığı devirde de büyük çoğunluk gene şeytana kul olmuş. Her devirde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor ve herkese aynı şeyi ifade ediyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel kainatın ezeli dini sahabe tarafından yaşanmış mı? Yani Allah'a teslim olma dini, yani Hanif dini yaşanmış mı? Kesin. 14 asır önce bakıyoruz, bütün sahabe birinci safayı gerçekleştirmişler Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemişler mi? Kesin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar diledikleri için Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah Teala onlar diyor sahabe için şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar diyor Allah Teala çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kesin olarak kullanmış sahabe için. Tağuta kul oldukları da ayet-i kerimenin başında kesin. Tağuta kul olan sahabe, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Onlara diyor müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İslam'ın birinci safhası, kainatın tek dininin birinci safhası sahabe tarafından yaşanmış. Sonra 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de yani, sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptükleri zaman, biz sana tecelli halindeydik, senin elini öptüler ama aslında bizim elimiz sana da bütün vücuduna, eline de tecelli ettiği için o tecelli sebebiyle aslında bizim elimizi öpmüş oldular diyor Allah-u Teala. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe 14. basamağa ulaşmışlar. 12 tane ihsanla ve tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'tan 7 tane de nimet almışlar. Derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelip yerleşmiş. Derhal kalplerinin içine Allah imanı yazmış. Arkasından o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Ve o kişiye biri 10 vermeye verirken biri 100 vermeye başlamış. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabeye, vücut sahabenin ruhlarına vücudu terk etmelerini emretmiş. Hepsi terk etmişler. Sırat-ı müstakime ulaşmışlar.
nefs tezkiyesi başlamış bütün sahabede. Bütün sahabede fizik vücut Allah'a teslim olma konusunda ilerlemeye başlamış. Ve nefsin afetleri zikir yoluyla azalacağı için o kişinin nefsi de Allah-u Teala'ya bir taraftan adım adım teslim olurken, irade de nefsin afetleri azaldığı için onlarla savaşacak olan irade, düşmanın azalması sebebiyle giderek güçlenmeye başlıyor. 21. basamağa ulaşıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Yani 21. basamağa hepsi ulaşmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin olarak teslim etmişler. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki, Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, yani ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün artık İslam tatbikatında hiç adı geçmeyen şeylerden bahsediyorum size sevgili kardeşlerim. Ve kainatın tek dininin artık 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor. Ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te, ne de başka dinlerde. Büyük kitlelerden bahsediyoruz. Onlar yaşamıyorlar. Ama her din çeşidinin içinde 72 çeşit din olduğu tespit edilmiş durumda. Her birinin içinde küçük kitleler Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte o din, bütün o dinlerin içerisinde küçük kitlelerin yaşadıkları din, odur. Kainatın tek dinidir. Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Onlara da tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş olanlar var Yahudilerin aralarında. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. Kur'an'daki temel hükümlerin hepsini yerine getiriyorlar. Aralarında daimi zikrin sahipleri var. Hristiyanların arasında da küçük bir grup aynı hususları yaşıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden ibaret küçük gruplar. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya tabi olmuş başlangıçtaki kişiler, sonra onlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar. Bugüne kadar gelmiş insanlar, bizim yaşadığımız hayatın aynını onlar da yaşıyorlar.
Yani Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın tek dininin bütün özelliklerini. Sonra İslam'da aynı olay yaşanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. 7 safhasıyla İslam yaşanmış. Şimdi 7 safhada da yaşandığını göreceğiz. Sonra ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye tabi olmuşlar. Adına tabi'in diyor Allah Teala. Ondan sonra tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar daha sonraki nesil. Daha sonra gelen nesillerde tebe-i tabi'ine tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve ta bize kadar gelmiş. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve şimdi de bizlere tabi olunuyor. Öyleyse tabiyet 14 asırdır İslam'da devam etmiş. Şu anda bu durumda İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde Hristiyanlarda İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti Musa'dan bu tarafa gelen bir nizam içerisinde, tabiyetle gelen bir nizam içerisinde Yahudilerin içinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam'ı, ama üçü içinde Hanif dinini yaşayanlar var demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Bütün onlara Hanif fıtratını veren Allah-u Teala o dinin, Hanif dininin yaşantısını Hazreti İbrahim'e yaşattı. Ondan sonra Hazreti Musa'ya yaşattı. Sonra Hazreti İsa'ya yaşattı. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaşattı. Şimdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gidenler aynı dini, kainatın tek dinini, gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını teslim edip kalmışlar mı? Hayır, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar ulul elbab oldular diyor sahabe. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Söylüyor Allah Teala. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani üç hali bulunduğuna göre hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini de halis kılmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size tabi olsaydı, sizin söylediklerinizi gerçekleştirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irşada ulaşan 6. safhayı tamamlayan sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler mi? Ettikleri kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya
Bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları cennetine, onlara cennetini hazırladı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada ihsanla ensara ve muhacirine tabiinin tabi olduğu kesin bir lisanla anlatılıyor. Sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler Allah-u Teala tarafından irşat makamına getirilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah-u Teala Hazreti Musa zamanında yaşayan mürşitlerden bahsediyor. O zaman da vardı. Ondan sonra da devam ettiğini ifade ediyor onun. Onunla Tevrat'la hükmederlerdi diyor. Ve adaletle emrederlerdi. Adaletle davranırlardı. Münkerden nehyeder ve marufla emrederlerdi diyor Allah Teala. Hazreti Musa'dan itibaren bunun hep devam ettiğini söylüyor. Hazreti İsa'dan sonra da aynı şeylerin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bugün hala onun yaşadığı İslam'ı yaşayan insanlar var. Yedi safhanın yedisinde yaşamakta olan insanlar. Bunlardan bir grupta hamdolsun Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleriz. Öyleyse asıl olan Kur'an'daki İslam'dır. O kainatın tek dinidir. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din ne ondan evvel ne de ondan sonra hiç olmamıştır ve olmayacaktır. Kainat sadece bizim bu dünyamız değil, kainat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerimeyle yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasında yaşayan insanlardan bahsediyor. Yani sadece bizim gezegenimiz değil, dünyada birçok gezegende, kainatta hayat var. Onların da hepsinin dini sadece aynı din, Hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinler yoktur. Sadece din vardır. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz, hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kılacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu mülaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken, ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Allah Teala İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbüküm. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Ve eslemu lehu. Ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa, ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin, fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ. Onun diyor, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o, herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz.
Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyalarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, doğumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse
Ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor, farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki, onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunuz nedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve çinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek, hem de böyle bir şey yok demek, bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız. Ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir. Çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu
Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah-u Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O meaba sığınağa sığınana evvap adını veriyor Allah Teala. Evvap meaba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvabın, bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış ve sığınmış. Meab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyir sülükünü tamamlamışsa o kişi evvap adını alır. Ve Allah-u Teala meaba sığınanın ruhunu sığınağa, Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvap kelimesi meaba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşriye tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Allahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab meaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Zeyd Suresi'nin 20. ayet kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a
ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazla da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır. Nefret. Ruhta haslet vardır. Sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet.
100 ünite afete karşılık, 100 ünite hasret. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri süluku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine iman yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada li külli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meyaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar, onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh, devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak, mülaki olma günü. Allah'a mülaki

o dergâhta bulunan ruhlarla 7. gökkatına kadar bir yolculuk yapacaktır. 7. gökkatın 7 tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع السلامات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah bu akşamki sohbetimize başlamak istiyoruz. Konumuz mu? Faydasız ilim. İki ilim çeşidi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir faydalı ilim, bir de faydasız ilim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şerifinde buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Allah Teala diyor ki, onların ilimleri bir eşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de faydasız ilim bu denli açık bir şekilde yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim müessesesinde bakınız Allah Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o hevalarını kendilerine

İlah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine delalette bırakır. İşte Allah-u Teala'nın net ve açık ifadesi. Allah onları onların ilmi üzerine delalette bırakır. Onlar alim olduklarını zannediyorlar ama aslında dalaletteler. O hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir şirk olayıyla karşı karşıyayız. Allah'tan başka bir şey ilah ediniliyor. Hevalarını, nefslerinin afetlerini, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, ve diğer afetler, bunların muhtevası hep hevalardır. İnsanın heva ve hevesi, nefsinin afetleri ve bu afetlerin onları sürükledikleri hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala faydasız ilmin sahiplerini yapıları itibariyle de burada devreye koymuş. Allah onların Basar isimli görme hastaların üzerine kışavet çeker, perde çeker diyor. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Onların kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Kalplerini mühürler. Faydasız ilmin sahiplerinin özelliği ne? Kendisine ilim öğretecek olan kişiyi gözleri göremez, kördür. Onu düşman olarak telakki eder. Kendisine İlmi öğretecek olan kişiyi düşman olarak telakki eder. Onun ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığının farkında değildir. Onun ilmine uymayan bir ilim sergilenmektedir. Öyleyse o ilim yanlıştır. Öğrendiği faydasız ilmi doğru ve kurtarıcı olarak adlandıran din adamları için kendileri gibi düşünmeyenler yanlış ilmin sahipleridir. Öyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeleri için sebep var mı? Elbette var. Asırlardan beri insanların elleriyle yazdıkları çok sayıda kitap. Her devirde yazılan kitaplar bir sonrakilere örnek teşkil etmiş, bir sonrakiler evvelkilere kendilerinden de bir şeyler ilave etmişler, daha sonraki nesle ulaşmış, onlar da ilave etmişler. Bugüne kadar gelmiş bu insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplar. Ve sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. Her şeyin en kötü standartlarda ilim olarak insanlara sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer ilim din ilmi ise, o zaman din ilminin insanı felaha ulaştırması lazım. Kurtuluşa ulaştırması lazım. İrşada ulaştırması lazım. Allah'a ulaştırması lazım. Hep ulaştıracağı bir şeyler, bir yerler var. Ve eğer insan
doğru ilmin, faydalı ilmin sahibi ise o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Arkadan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim eder. İrşada ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah'ın ilminde bir tamamiliğe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, asırlar asırları kovalamış. Her asırda insanlar kitaplar yazmışlar. Ve o kitapları satmışlar. Bugün de aynı kitaplar piyasalarda satılıyor. Ne var ki asırlardan beri yazılan bu kitaplar sonunda İslam'ı bütünüyle ortadan kaldırmış. Faydasız ilim nedir? İnsanı kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe kurtuluşların da bütününe ulaştılar. Şimdi beraberce bakıyoruz. Sahabe 14 asır evvel ne yaptı? 1. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala buyuruyor ki, onlar diyor, sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala kullarımı müjde ediyor. Tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve saft bu sebeple Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağutun kulu iken Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tağutun kulu olmak ve Allah'ın kulu olmak. Arada bir köprü var. Amene olma köprüsü. Allah'a ulaşmayı dileme köprüsü. Dilemeyen tağutun kulu olmakta devam eder. Ama münib olan kişi, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtulur, felaha erer. İşte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne yapar Allah-u Teala? Onların üzerine rahim esması tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarındaki kışaveti kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarındaki mührü açar. Kalplerindeki ekinleti, kalplerindeki mührü açtıktan sonra alır. Kalplerindeki mührü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Böylece kör, sağır ve idraksiz olan bu kişi, gören, işiten ve müdrik bir hüviyete ulaşır. Müdrik, idrak eden demek. İdrak edebilecek olan bir noktaya ulaşır bu kişi. Bütün sahabe bu handikapı aşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
Ve Allah'ın açmayı dinledikleri anda Allah Teala derhal işitmiş, bilmiş ve görmüş. Rahim esmasıyla tecelli etmiş. Tecelli ettiği anda bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş mu? Kesin Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin müjdelediği insanlar bunlar. Bunlar sahabe. Burası üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırdı sahabeyi. Sonra sahabe Allah'ın kendilerine, kalplerine ulaşmasıyla, kalplerinin Allah'a çevirmesiyle, göğüslerinden kalplerine yol açmasıyla, nefs tezkiyesine başladılar. Kalplerine Allah'ın nuru girdi. Sonra ne oldu? Sonra mürşitlerine ulaştılar. Kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e ulaştılar. Ve tabi oldular. Olmuşlar mı? Kimsenin bir itirazı yok buna. Hep herkes biliyor ki sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların adıdır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. Sahabe, görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar kimmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ona tabi olanlar. Biz hepimiz basiretle Allah'a davet ederiz. İşte Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol, sırat-ı müstakim, bu bizim yolumuzdur. Sahabenin tarifi var ayette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Demek ki ikinci safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Kur'an tabiyeti, Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılar. Kur'an tabiyeti farz kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında olmazsa olmaz bir şart ortaya çıkar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Artık onlar faydasız ilmin sahipleridir. Kim ona öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek olmayan bir ilmin sahibi ise o faydasız ilmin sahibidir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Tağutun kulluğundan, tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Allah'ın kulu olamaz. Tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Tağuta dost olmaktan kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz. Her şey, sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olmakla başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a dost olamaz, Allah'a kul da olamaz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen, üstelik de ilim sahibi olduğunu iddia ediyorsa, o sadece faydasız ilmin sahibidir. Allah Teala açıkça onların ilim sahibi olmadıklarını anlatıyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ. Onlar muhakkak ki bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize, yani Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Milaki olmak, ruhun Allah'a ilka edilmesi, Allah'a milaki olması. Ne zaman insanın ruhu Allah'a milaki olur? ...21. basamaksa milaki olur, ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası içerisinde eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ferradu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha, ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun, ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi ilmin, hangi titrin sahibi olursa olsun, o Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Her açıdan gafleti anlatan ayetlere baktığımız zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişiler aslında bir ilmin sahibi olduklarını iddia ederler hep. Hem de bu adamlar doçenttir, bu adamlar profesördür. Eskiden belki de ordinarius profesörlük devresinde ordinarius profesördüler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bakalım Allah-u Teala bu gafleti olanlar için neler söylüyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. O cehenneme gidecek olanlar var ya diyor, onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Neyi görmezler? İrşat makamını, ilmin sahibini İrşat makamı olarak ve ilmin sahibi olarak görmezler. İki, onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. İlim sahiplerinin söylediği sözleri işitmezler, manasına varamazlar. Tabiatıyla anlayamazlar ne söylendiğini. Çünkü kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple irşat makamının anlattıklarını kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Derinlemesine, onun manasına ulaşamazlar.

0: Öyleyse işte bu işitmeyen, görmeyen ve manasına varamayan insanlar ve ilmin sahibi olduklarını iddia ediyorlar bu insanlar, işte onlar faydasız ilmin sahipleridir. Şu dünyada ne yaparsanız yapın karnınızı doyuracak olan bir takım şeyleri mutlaka vücuda getireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bir yerlerde, bir işlerde çalışarak hayatınızı mutlaka kazanacaksınız. Ama ilim bunun ötesinde bir şey. O karnınızı doyuracak olan parayı kazandığınız ilim değil asıl ilim. Sizi cehennemden kurtaracak olan ilim. Düşünün ki bu senede, bu dünyada 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Orada 200 milyar, 200 belki trilyon sene yaşamanız söz konusu. Cennet veya cehennem adı verilen o yerlerde. Cehennemde sadece işkence var, azap var. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öyleyse ilim kişiyi cehennemden kurtaracak olan ilimdir. İlim kişiyi bu dünyada mutlu kılacak olan ilimdir. İşte o ilim faydalı ilimdir. Ve de onlar, o ilmin sahipleri, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Şimdi Araf 179'a tekrar dönüyoruz. Onların diyor, kalpleri de vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar var ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şu dünyada insanların ilim kabul ettikleri şeyin neresine ulaşırlarsa ulaşsınlar, onlar bu insanları cennete ulaştıracak olan ilim sonsuza kadar bir hüznü, bir işkenceyi ifade ediyorsa veya kurtuluşu Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğu ifade ediyorsa, milyarlarca yıllık bir mutluluk, o zaman sevgili kardeşlerim, asıl ilim odur. İşte Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İki ayeti birleştirdiğimiz zaman Câsiye 23 ile bu ayeti kerimeyi ne görüyoruz? İkisinde de kişilerin görme hastaları kapalı, ikisinde de kişiler kör, sağır ve idraksiz. Allah'ın ilminden gafil olanlar ve ilimlerine rağmen Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Onları onların ilimleriyle delalette bırakırız diyor Allah Teala. İlimleri onları dalalet adı verilen çukurdan, cehennemden kurtaramıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilme baktığımız zaman Burada Allah Teala'nın söylediği şey, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Demek ki Araf 179'da da gaflet meselesi var. Gaflette olanlar, faydasız ilmin sahipleri, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Bu sebeple ilim sahibi olmaları da zaten mümkün değildir. Hangi ilmin sahibi olmaları? Faydalı ilmin sahibi olmaları, onları cehennemden kurtaracak olan ilmin sahibi olmaları mümkün değildir. Bu insanların müşterek özelliği, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Şimdi bu açıdan bakıyoruz, neden insanlar kör, sağır ve dilsiz bırakılırlar? Neden açılmaz gözleri, kulakları, kalpleri o insanların Allah-u Teala tarafından? Öyle olmayı hak ettikleri için. İşte kafirler için Allah Teala'nın dizaynı. Diyor ki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle. Söylesen de söylemesen de aynıdır, sonuç değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Özellik veriyor. Allah onların basar, görme hastaları üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semi hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürleyerek kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Öyleyse Bakara 6 ve 7'de Allah Teala hastalar üzerindeki işlevden bahsediyor. Hep aynı insanlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gaflette olan insanlar için söylüyor Allah Teala. Araf 179'da uzuvlar üzerinde engeller var. Bakara 6 ve 7'de hastalar üzerinde engeller var. Câsiye 23'te hastalar üzerinde engeller var. Ama Câsiye 23'te de Araf 179'da da Allah Teala onların ilimsiz olduklarını söylüyor. Araf 179'da Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. Câsiye 23'te ise Allah Teala onların faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır diyor. İşte zamanımızdaki din öğreticilerinin genel durumu. Kur'an unutulduğu için İnsanlar din ilmini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrendiği için neticede bir sonuca ulaşmış insanlık. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da durum değişik değil sevgili kardeşlerim. Din üçünde de unutulmuş. Üçünde de çok az insan, o toplumun %10'undan daha az insan, ilmin sahipleri, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar, mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve sonra da iradelerini. Peki Allah Teala neden lüzum görüyor o insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini görme, işitme ve idrak hastalarını engellemek gereğini neden hissediyor? Onlar Allah'ın temel hedefini saptırdıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve daha açık bir ifadeyle Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmadıkları için. Bu inancın sahibi olmayanlar, böyle bir şeyin yok olduğuna inananlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu Câsiye 23'te Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde insanların hastalarına koyduğu engellerden bahsediyor. Ve o engel koyduğu kişilerin Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Bir de Allah Teala'nın uzuvlarına engel koymaları var. Araf 179'daki engeller, uzuvlara konulan engeller, Allah orada da Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor o kişilerin. Ve uzuvlara konulan engellerin arkasında ne olduğuna bakıyoruz. Arkasında itiraz var. Arkasında Allah'ın söylediğine inanmamak var. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman Allah'a mülaki olmaya inanmayan o insanlarla senin arana hicab-ı mestur'e koyarız diyor. Yani onların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında gözlerin üzerine Allah engel koyuyor. Bir gizli perde koyuyor. Sonra niçin diyor koyarız? Seni tanımamaları için, görmemeleri için irşat makamı olarak. Onların diyor kalplerine ikinnet koyarız. Söylediklerini idrak edememeleri için. Bundan evvel onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Senin söylediklerini işitmemeleri için. Kalplerine ikinnet koyarız. Senin söylediklerini kalplerine indirerek idrak edemesinler diye. Böyle bir durumda bu insanların Allah'ın hedefine ulaşmalarının mümkün olmadığı neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki seni idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız. Fıkıh edemesinler diye koyarız diyor. Ve diyor sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarında.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zail oldu diye söylüyor. Dikkat edin bu ifadeyle ne Tevrat ne İncil batıl olmamıştır. Çünkü Tevrat'ın da İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor Allah Teala. İnsanları hidayete ulaştıran bir nur olduğunu söylüyor. Ama sonra onlarda değişiklikler yapılmış. Bir İncil 4 tane olmuş. Hatta Lukas, Yuhanna ve Markos olmak üzere 4 ayrı dizaynda dört tane İncil var ortada. Bunların ötesinde bir mağarada bulunan Barnaba İncil'i de var. Kur'an'a %100 uygun bir İncil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek oluyor ki Allah-u Teala'nın ilmi var. O ilmi kabul edenler var, inkar edenler var. İlmi inkar edenler irşadı insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini, Allah'a teslimini inkar edenler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayri hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, ayetlerimizi anlamaktan men edeceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah Teala. Ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, insanı, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslime götüren irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler.

Ve devam ediyor Allah Teala. Sırat-ı Gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Ve en yere sebiler gayye yettehuzu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onları tekzip etmeleridir, yalanlamalarıdır. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte bir defa daha Allah'ın ayetlerini yalanlayanların faydasız ilmin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahipleri irşat yolunu görüyorlar, irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu görüyorlar, gay yolunu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onları diyor Allah Teala ayetlerimizi idrak etmekten ayıracağız, çevireceğiz. Onlar yanlış bir idrakin sahibi olacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yanlış bir ilim, yanlış bir öğreniş statüsü, sonuç eşittir faydasız ilim. Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar, irşat yolunu kabul edenler, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar, rüşt yolu. Ama diğeri gay yolu, cehennem yolu. Ve Allah Teala faydasız ilmin sahiplerini bu yol ayrımında bir defa daha ortaya koyuyor. Bakara 256 ve 257. Diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyni rüştü minel kay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları birbirinden ayrıldı. İşte iki tane unsur, gene rüşt yolu, gene gay yolu. Allah'a ulaştıran yolla şeytana ulaştıran yol, cennete ulaştıran yolla cehenneme ulaştıran yol. Rüşt yolu, gay yolu. Gay yoluyla rüşt yolu beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Biri cehenneme götürür, biri cennete götürür. Gay yolu cehenneme, rüşt yolu cennete. Gay yolu şeytana, rüşt yolu Allah'a. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil urvatil vuzgâl enfisâme leha. Allah Teala diyor ki kim tagutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, yani onlara kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır, bir de insanlardan ipe sarılır.
bu mana çıkıyor Allah-u Teala'nın bundan sonraki sözlerinden. O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Bunlardan birisi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O birinci sırat-ı müstakimdedir. Bunlardan ikincisi de insanlardan biri. Bütün insanların üzerine diyor Allah Teala zillet damgası vuruldu ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. İşte Allah'ın ipine sarılan kişi kimdir? Bu ayette de belirtildiği gibi Allah'ın dostudur. Amini olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açık, bu kadar net Allah'ın öğretisi ve insanlar, ilim sahipleri hala inkar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize faydalı ilmi öğretti. İnsanları kurtaracak olan ilmi. Bir insanın gözlerinin, kulaklarının ve kalbinin kapanmasına sebebiyet veren şey, o insanların Allah'a mülaki olmayı inkar etmeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, o faydasız ilmin sahibidir. Bundan sonra Allah'a dilemedikçe, onun alacağı bütün ilimler, onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Ve o kişiler cehenneme girmek ve ebediyen orada kalmak mecburiyetinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Onların Allah'ın ilminden gafil olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu, Allah'ın ayetlerini bilmediğini söylüyor. Öyleyse insanlar kendilerini alim yerine koyarlar. Büyük gayretler içinde hazırlıklar yaparlar. İlim öğrendiklerini zannederler. Kur'an tefsirleri yaparlar. Ama Kur'an'ın ruhunu bilmezler. Ve yaptıkları Kur'an tefsirinde özellikle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, hayattayken Allah'a ulaşmasını gizlemeye çalışırlar. 23 tane Kur'an meali var ülkede bizimkinin dışında ve bu meallerin hepsinde hidayet kavramı gizlenmiştir. Faydalı ilim, faydasız ilim haline getirilmiştir. Asıl olan Kur'an çemberi içinde insanların kurtuluşa ulaşmalarıdır. Dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna ulaşmalarıdır. Ve insanlar asırlardan beri öğrenilen yanlış din tatbikatı yüzünden bu hedefi kaybetmiş durumdadırlar. Hedeften çok uzaklara düşmüş insanlar. İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de olay böyle cereyan etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi bir şey ifade etmiyor. İnsanlar o ilimden yoksunlar. O ilim insanları ısıtmıyor, insanları hedefe ulaştırmıyor onların sahip oldukları ilim. Gördük ki ilmin sahibi olmayan insanların hepsi için Allah Teala ya diyor onlar bizim ayetlerimizden gafildir ya da onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız diyor. Yani öyle bir ilmin sahipleridir ki onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar diyor Allah Teala. Sahip oldukları ilim faydalı ilim olsaydı dalalette kalabilirler miydi? Mutlaka hidayet üzere olurlardı. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Dilediği anda ilim sahibi olduğunu ifade etmiştir Allah-u Teala'ya. Ve önemli olan Allah'ın o kişinin ilim sahibi olduğunu bilmesi. Allah'ın hükmü.
Teala söylüyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edirler. Ki bu bir şirk olayıdır, gizli şirk olayıdır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılanların hepsi faydasız ilmin sahipleridir. Fırkalara ayrılanlar kimdir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemezlerse insanlar fırkalardan herhangi birine ayrılmışlardır. Hangisine ayrılırlarsa ayrılsınlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Peki fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Sadece Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını ulaştırmayı dileyenler. Dikkat edin, ulaştıranlar demiyoruz. Ulaştırmayı dileyenler, çünkü biz insanlara düşen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kendisine ulaştıracak olansa O'dur, Allah'tır. İfade gayet net olarak geliyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse açık ve kesin olarak biz sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sonuçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Onlar dalalette ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani ilim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Onları sahip oldukları ilimler ne cennet saadetine ulaştırabilir ne de dünya saadetine ulaştırabilir. Ama onlar dünyada aldıkları diplomalarda ilim sahibi unvanının gölgesinde dolaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse o kişi hiçbir zaman Allah'ın ilminin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'ın ilminin sahibi olmanızı, faydalı ilmin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle birlikte biraz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aramızdaki ilişki

Hesapları bizimle değil. Onunla. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman. O düşman Yunus'a, ama Yunus diyor ki, ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, size bir bilmece sorayım mı? Yunus'un bir dörtlüğünden bahsetmek istiyorum. Ne diyor? Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Aranızda bu sırrı çözebilecek var mı? İşte çözebilen kişi o ilmin sahibi olandır. Ne demek istiyor Yunus acaba? Yunus, bizim bugün yaşadığımız her şeyi o zaman yaşamış. Ancak onun söylediklerini yaşadığınız zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz ve her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. Burada Allah-u Teala'nın bir büyük sırrı var. Yaşamadan öğrenmek de pek mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kimse bu sırrı başkasına söyleyemez. Sadece yaşayanlar bilirler. Yunus diyor ki, ol, ben benim, ben olvanım. Sevgili kardeşlerim, hayat insanı mutluluğun zirvesine çıkartabilir. Siz layık olduğunuz seviyenin hepsini yaşarsınız. Herkes neye layıksa onu yaşar. Ama bu liyakat seviyenizin devamlı yükselmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir. Arkasında ne yatar? Zikir yatar. Bu söylediğim büyük sırrı çözmek için daimi zikre ulaşmak yetmez. Onun ötesine geçmeniz lazım. Daimi zikrin ötesinde ne var? Tesbih var. Tesbih ile zikir arasında ne farklılık var? Zikir sizin iradenizin mahsulüdür. Ama salah makamının 5. kademesine ulaşabilirseniz, salah makamının 5. kademesi Allah-u Teala'nın size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ettiği noktayı ifade eder. O noktada artık sizin iradeniz ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Külli irade size zikir açısından sahiplik vücuda getirir sizin üzerinizde ve artık siz kendi iradenizde zikreden birisi olmazsınız. Külli irade, iradeyi külliye sizi kontrolü altına almıştır
Zikriniz de artık zikir değil.

adı tesbihtir. Kesintisiz bir şekilde sizin iradenizin mahsulü olmaksızın bir büyük mükafata nail oldunuz. Önce daimi zikre ulaştınız, sonra da Allah Teala size tesbihi nasip kıldı. O nokta bu bilmeceyi çözmeye yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Çok daha ötelerde bir yerde büyük sırra ereceksiniz. O zaman her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturacak. Yunus'u çok daha iyi anlayacaksınız. Bütün söylediklerinin %100 doğru olduğunu yakalayacaksınız. Yunus'tan yüzlercesine sonra Molla Kasım Yunus'un bütün şiirlerini alıyor, derenin kenarına gidiyor, okuyor şiiri, yırtıp dereye atıyor. Ve bir şiir bir Molla Kasım gelir, seni hesaba çeker diyor Yunus. Molla Kasım'dan yüzlerce yıl evvel Yunus diyor ki bir Molla Kasım gelir, seni hesaba çeker. Molla Kasım bir şeriat adamı. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ilahi bir konu devreye girerse bizim kalbimizde bir değişme olur. Bu değişme ürpermeye sebebiyet verir. O zaman sakallarımızın genişlediğini göreceksiniz. Demin olduğu gibi. Aynı anda aynı şeyi yaşıyoruz. Onunla. Sevgili kardeşlerim, Molla Kasım'ın halini düşünebiliyor musunuz? Ne diyor Yunus? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor Yunus bu ders. Gönüllere yazılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül ne istiyor biliyor musunuz? Hepinizin Yunus'un ne söylediğini anlayabilecek bir seviyeye gelmenizi. Ama okumakla olmaz ki. İlimle olmaz. İrfanla olur. Yunus'un bu söylediklerini arif olan anlar sözü yeterli değildir. Arif olan da anlamaz. Allah ile çok çok özel bir zevki yaşayan sadece bilir. Her zaman o bir tek kişidir. Devrin imamı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki size bütün güzellikleri anlatmak isteriz. Bir yerde hudut var. Onun ötesini yaşarız. Ama anlatamayız. Ne kadar çok istiyor hepinizin anlayabilmesini, hepinizin yaşamasını. Ama Yunus'un o anlattığı şey herkese nasip olmaz. Her devirde bir kişi yaşar. Yarenlik etmek,
Size güzellikleri anlatmak, sizi mutluluğa davet etmek, bu bizim hayatımız. Bununla yaşarız, bununla nefes alırız. Bu bize hayat nefesidir. Allah Teala'nın. Her şeyi size öğretmek üzere Allah Teala bize öğretti. Ama bir üst hudut var. O hududu sadece her devirde bir yaşayan aşabilir. Ötekiler sadece kelimelere bakarlar ama onun gerçek manasını yaşamadıkça anlamaları mümkün değildir. Herkes kendisine göre bir yorum yapar. Bana ben de demem. Ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok seviyoruz. Tek istediğimiz şey, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız. Bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim hazır olmamız bir şey ifade etmez. Siz ehil olmak, yani layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olmadığınız bir şeyi Allah'tan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Liyakat gayretin ürünüdür. Layık olan kişi layık olabilmek için layık olma seviyesinin gayretinin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bizimki mi? Bizimki öyle olmadı. Bizimki kesbi değildir, vehbidir. Bize bakmayın. Ama sevgili kardeşlerim, hepiniz için en yüksek seviyelere çıkmak söz konusudur. Ama o nokta farklı bir nokta. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve layık olanları mutlaka saadetin en üst noktalarına çıkartır. O en üst noktanın da ötesinde bir kişi mutlaka vardır. O sırrın sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O kadar uzaklarda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sadece o dilekle mutluluğu yaşar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah Teala ona da bizim yaşadığımız mutluluğu yaşatır. Ama bu Allah'ın yardımıdır ve orada biter. O noktadan itibaren kişinin üzerindeki koruyucu kalkanını Allah Teala'nın kaldırması üzerine iblis yeniden devrededir o ana kadar. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar geçen devre içerisinde o kişi Allah'ın özel koruması altındadır. Şeytan veya şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Bu vuslattır. Herkes için kapılar açıktır. Bu büyük mutluluğu kişi bu süreç içerisinde yaşar. 7-8 aylık bir devre hayatının pencereleri açarak dışarıya mutluyum diye bağıracağı günleri ifade eder. Bağırmak geleceği günleri kişinin içinden öyle
bir his gelir. Mutluyum diye pencereleri açıp bağırmak ister etrafa. Sonra Allah'ın koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan yeniden devrededir. İşte bakın Allah Teala ne kadar güzel anlatmış bunu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman nefslerinin kalbi %100 kapkaranlıktı. Ruhları da %100 nur içindeydi. Dengeyle, böyle bir dengeyle dünyaya geldiler. Sonra ruh kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi üzerine mürşidine tabiyeti sırasında vücudundan ayrıldı. Ve nefsin kalbinde %51 nur oluşana kadar 7 tane gök katında yolculuğunu yaptı. Ve o noktada Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla doldu. %49 halen karanlık. Bu nokta Allah-u Teala'nın herkesi taşıdığı noktadır. Kim olursa olsun, dünyadaki düşünebileceğiniz bütün günahları işlemiş olan birisi olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cehennemden kurtulmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün negatif faktörlerden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Cennete sadece takva sahipleri girebilir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hedef gösterdiği o tek fırkanın muhtevasında olamazlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar tek fırkanın sahipleri olamazlar. Allah'ı ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Gelin sizinle Hazreti İbrahim'in Hanif diline bakalım beraberce. Kaç özelliği vardı? 3 özelliği vardı. Ki Peygamber Efendimiz Hazretleri Hanif'ti. Birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Tek Allah vardır diyor Allah Teala. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlla sadece Allah. İkinci özellik Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahdetin yanında tevhid akidesi geliyor. Hanif dininin, İslam dininin ikinci özelliği. Sonra da üçüncü özellik teslim. İşte dini din yapan asıl üçüncüsüdür.
İkincisini her dileyen kişi gerçekleştirir. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tevhidin içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tevhidin içine girmiştir. Mutlaka Allah Teala onun ruhunu, eğer hayatı yeterse 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Peki dilemezse ne olacak? Dilemezse o kişinin kalbi bir ömür boyu kapkaranlık kalacak. Şimdi ayet-i kerimeye dönelim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları diyor Allah Teala zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar aminudurlar. Yani Allah'ın sevdiği mümin adını verdiği kişiler, hak mümin adını verdiği kişiler, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte her kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi Allah'ın dostudur. Gördünüz ki Allah da onun dostu. O kişiyi Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor. Yani nefsinin kalbini %50'den daha fazla nurla dolduruyor. Ama şimdi Allah Teala diyor ki kafirlere gelince diyor. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından onlar nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Şimdi Allah'ın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken %51 nura ulaştı. Herkes ulaşır, sıkıntısız olarak hiçbir sıkıntı çekmeden Allah Teala'nın yardımıyla nefsinin kalbinde %51 nur birikimi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkeste gerçekleşir. Problem bundan sonra başlıyor. Şeytan o kişiye musallat olur. Artık koruyucu kalkan yoktur. Şeytanı kişiden uzak tutan, şeytanın asla aşamayacağı o engel kaldırılmıştır. Ve şeytan eğer başarabilirse kişiye tesir etmeyi, kişinin ulaştığı o 33 bin zikir seviyesi adım adım aşağıya doğru inmeye başlar. Ve giderek zikirsizliğe dönüşür. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki nurlar azalır. Kişi yoluna bu tarzda devam ederse sonunda mutlaka düşer. Her kim vuslata ulaştıktan sonra o 33 bin zikrini devam ettirebilse hiçbir zaman düşmesi söz konusu olmaz. Üçüncü kat cennete mutlaka girer. Ama eğer kişi daha büyük mükafatlar bekliyorsa bunun yolu ve mutluluğun artmasının yolu o kişinin zikrini arttırmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırın. Ne kadar zikriniz artarsa o kadar Allah'a yakın olursunuz. İşte 33 bin zikirden, ruhun Allah'a tesliminden sonraki dik yokuş, bu zikri günün yarısından mutlaka öteye geçirmektir. Geçirebilmeniz için fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için
mutlaka zahit olmak mecburiyetindesiniz önce. Yani en az her gün 12 saat zikretmek mecburiyetindesiniz. Bu zikri gerçekleştiremezseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Gel gerçekleştiremem ben, bu çok zor bir şey diyorsanız yanlış diyorsunuz. Siz gayret edeceksiniz. Gayret ettiğiniz zaman Allah Teala'nın size bütün bu nimetleri verdiğini göreceksiniz. Gayret sizin gayretiniz. Sonra himmet, mürşidin himmeti. Ondan sonra yardım, nusret, Allah'ın nusreti, gayret, himmet, nusret. Bir üçlü gayretin neticesi o kişi mutlaka mürşidinin himmetine nail olur. İrşat makamı Allah'tan o kişi için yardım ister. Bu mürşidin himmetidir. Arkasından Allah'ın nusreti gelir. İşte bütün bunlar kişinin Allah yolundaki gayretine bağımlı olan hususlardır. Bu sebeple iştiyakla başlayan bir müessese, iştiyak, liyakat ve mükafat standartlarını ihtiva edecektir. Kim daha çok bir şeyler yapmak arzusunun vazgeçilmez bir şekilde sahibi ise, o iştiyakin sahibidir. Başkalarından daha çok hizmet eder Allah için, başkalarından daha çok zikir yapar, daha çok ibadet eder, daha çok Allah'ı sever. Normal seviyeden bahsediyoruz başkaları dediğimiz zaman. İşte bir insanın iştiyaki, liyakati ve liyakatin seviyesine göre Allah-u Teala'nın mutlaka vereceği mükafatı art arda gerçekleşir. Öyleyse Allah yolunda hedeflere varmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyerek işe başlamak söz konusudur. Allah'ın sizi eğer dileğiniz kalbi dilekse Allah Teala derhal ondan haberdar olur. Çünkü sizin sözünüze bakmaz. Gözünüze de bakmaz. Ama buraya kalbinize bakar Allah Teala. Kalbinizde ne var ne yok. Önemli olan Allah için odur. Eğer burada kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir dilek vücuda gelmişse, o zaman siz Allah'ın mutlak olarak yardımını alırsınız. Bu yardım sizi ruhen Allah'a mutlaka ulaştırır. İşte önemli olan vuslattan sonra o statüyü en az aynı seviyede koruyabilmek, o kişi yolundan düşmez. Üçüncü kat cennete girecektir. Öyle kaldığını, aynı seviyeyi devam ettirdiğini düşünelim. 33 bin zikrini bir ömür boyu devam ettiriyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Zikrini devam ettirdiği için nefsinin kalbindeki afetlerin çoğalması mümkün değildir. Hasletlerin azalması da mümkün değildir. Öyleyse bu bir kurtuluştur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde öyle kişilerden bahsediyor ki tağut onlara insan ve cin şeytanlar musallat olmuşlar ve onları çıktıkları yerden aşağı düşürmüşler. Onlar tağutun dostudurlar diyor ve de kişi tağutun dostu olduğu andan itibaren artık Allah Teala onlara müminler demiyor, kafirler diyor.
Kim tağut tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından aldatılır da zikirlerini azaltmaya başlarsa, onlar nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir. Kalbini karanlığa, küfre açmak olarak vasıflandırıyor Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kalplerini küfre, karanlığa açanlardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bunun adı fısktır. Devrin imamına tabi olmayan herkes başlangıçta fısktadır. Tabi olmaktan muradı en azından inanmayı ifade eder. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman zaten fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fısktadır. Dileyince fısktan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Fıskla bir ilişkisi yoktur. Fıskla değildir. Ama eğer yozlaşırsa, zikrini yapmakta kendine düşen gayreti göstermezse, adım adım kazandıklarını kaybedecektir. Mutlaka fıska düşecektir. İşte Bakara suresinin 257. ayet kelimesinde Allah'ın bahsettiği kafirler o fıska düşenlerdir. Tağut'un o nurlanmış olan kalplerini nurdan tekrar zulmete ulaştırdığı insanlardır.

Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda bir kapkaranlık olan bir kalbin %50'den fazla nurlanması olayı var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mutlaka bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama kim o noktadan sonra tağutun tesirine girerse, insan ve cin şeytanlar onları etkiler ve onlar adım adım kazandıkları her şeyi kaybetmeye başlarlar. Neticede kalpleri tekrar başlangıçtaki gibi kapkaranlık olur. Öyleyse en kötü ihtimal kişinin vuslattan sonra bu karanlığa tekrar düşmesi, cennetin üçüncü katını hak etmişken cehenneme gitmeye yeniden mahkum olması. İkinci ihtimal kötü değil. Eğer kişi aynı zikir seviyesini koruyabilirse, ibadetlerine devam ederse, üçüncü kat cenneti elinden kaçırmadan bir dünya hayatını bitirir. Yani zikri 33 bin ve üzeri olduğu sürece ama yukarı doğru trend yükselmiyorsa kişi üçüncü kat cennete mutlaka girer. Önemli olan üçüncü gruba girebilmek. Kişinin zikrini gün geçtikçe arttırarak 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikrini devamlı arttırması ve bu zikrin tesbih ile yapılan zikir sona erdikten sonra da kişinin iç dünyasında zaman içerisinde adım adım uykuda olan kesimin de zikre dönüşmesi. Kişi zikrini ne kadar arttırabilirse o kadar üst makama ulaşır. Zikrini gün yarısından daha fazla arttırır da fizik gücünü Allah'a teslim ederse o noktadan sonra da düşmesi kolay bir olay değildir. Fizik vücut tesliminden sonra çok az insanın düşmesi söz konusu olabilir. Çok nadir bir olaydır. Bu sebeple hiç olmuyor demek de mümkündür. İstisnalar kaideleri bozmazsa fizik vücudun teslimine ulaşan kişinin oradan tekrar aşağı düşmesi kolay kolay mümkün değildir. Mümkün değildir diyebiliriz. Daha ötesi zaten daimi zikirdir. Daimi zikirden düşmek söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolundaki merdiven ...28 basamaklık merdiven sizlerin manevi tekamülü için Allah Teala tarafından nasip kılınmıştır. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın bu güzelliklerini yaşamaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İşte her kim hiçbir şey yapamasa bile 33 bin zikrini devam ettirebilirse o kişi düşmeden yoluna devam eder. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Söylemek istediğimiz o ki siz öyle olmayın. Zikrinizi arttırın sevgili kardeşlerim. Neden üçüncü kat, dördüncü kat cennetin sahibi olun, beşinci kat cennetin sahibi olun, altıncı kat cennetin sahibi olun, yedinci kat cennetin sahibi olun. Olmak mümkün mü? Tabii mümkün. Bütün sahabe olmuşlar. Sahabe dediklerimizin hepsi yedinci kat cennetin sahibi olmuş. Adın cennetlerine Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala onların Fevzül Azim'in sahibi olduklarını.
Hazül Azim'in sahibi olduklarını, Ecrül Azim'in sahibi olduklarını, bir azim kelimesi de yeterli. Bu en üst cennet olan adın cennetine gitmenin temel şartıdır. Bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sahabe Kunel Ebin'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardandı diyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devre boyunca o tabiine tabi olanlar da henüz ortada yoklar. Tabiine kadar getirmiş Allah Teala Tövbe yüzü. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Ve hayatlarını o standartla içinde tamamlamışlar. Ondan sonra kurtuluşa ulaşan bir fırka daha var. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Onlar tebe-i tabi'in. İşte bugüne kadar gelen bir dizayn içerisinde onlar kendilerinden sonra gelen nesillerden tebe-i tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra bu tabi olanlara tabi olanlar ta bizim zamanımıza kadar geliyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin, unutmayın sakın bunu, sadece mutlu olmanızı ister. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan olmanızı ister. Ama o hedefe ulaşmanız sizin gayretinize, iştiyakinize ve liyakatinize bağlıdır. Gayret sizden, himmet bizden ama nusret Allah'tan. Allah'ın yardımını almak için unutmayın sevgili kardeşlerim. O yardıma layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın yardımlarıyla en üst mertebelere yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

0: Atıyorum.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu seferki zikir sohbetini bir cevap olarak da değerlendirebilirsiniz. Konumuz akaid ve nebi ve resul kavramları. Üniversitelerde, din öğretim üniversitelerde önemli derslerden biri de akaid'tir. Akaidin normal standartlarda dört ayağından bahsetmek söz konusu. Birinci ayakta bütün nebiler resuldür ifadesi var. Bu bütünüyle gerçeği ifade ediyor. Bütün nebiler gerçekten aynı zamanda mutlaka resuldür. İkinci ayağı bütün resuller nebidir. Bu yanlış. Zaten konumuz bunları açıklamak. Üçüncü ayağı resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü ayağı nebiler kendilerine kitap verilmeyen resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu dört temel faktörün içerisine bir beşincisi de otomatik olarak giriyor. Nebi olunmadan resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, beş tane ayaktan sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür ifadesi doğru. Evvela Türkçemizdeki muhtevaya bakalım. Türkçemizde Farsçadan gelen bir kelime kullanılır peygamberler, peygamber olarak. Nebi kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kelimesinin, nebi kelimesinin, Arapça nebi kelimesinin Türkçe karşılığı peygamberdir. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilmiş olanlardır. Allah Teala biz nebilerimize kitap indiririz diyor. O kitapla hükmetsinler diye. Yani kitaba bütün kaideleri koyarız ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler diye. Kur'an indirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'ın büyük bölümü İslam hukukuna aittir. İnsanların hak ve adalet müesseseleri içerisinde davranış biçimlerini dikkate alan, Allah'ın doğrularından hareket etmeyi emreden bir dizayn. Şimdi akaidde ve bugüne kadar gelen bütün tatbikat dizaynı içerisinde bütün nebiler aynı zamanda resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. Onun için onu bir kenara ayırıyoruz. Orada bir ihtilaf söz konusu değil.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizayınımız içerisinde bize öğretilen konu, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerine dayanır. Allah bize başka bir ilmi değil sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğretti. Allah bize fiziğin ötesini yaşattı. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Kur'an doğrularını sizlere öğretmekle vazifeli olduğumuz konusu muhtevanın bütününü tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz bununla vazifeliyiz. Unutulan bütün Kur'an gerçeklerini sizlere açıklamak, din öğreticilerine de açıklamakla kalmayarak öğretmek. Ki bütün insanlar bu noktadan itibaren artık üniversitelerimizden yanlışları değil, Kur'an'a ters düşen hurafeleri değil, Kur'an'ın ta kendisini öğrensinler. Öyleyse demek oluyor ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. O devre dışı. Şimdi geliyoruz bütün Resuller nebidir ifadesine. Bu konu bütünüyle yanlış bir konu sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamber kelimesinin karşılığı olarak yer almıştır. Ve peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Hatemün nebiyindir diyor. Nebilerin hatemidir, mührüdür. Nübüvvet müessesesi diyor Allah-u Teala, onunla hitam bulur diyor, son bulur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama risalet kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Risaletin muhtevasına baktığımız zaman risaletin devamlılığının mutlak bir zaruret olduğunu görürüz. Allah Teala risalet konusunda diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse herhangi bir kavimdeki insanların cehenneme gidebilmesi veya cehennemden kurtulabilmesi, her ikisi de orada mutlaka bir Resul'ün varlığına dayalı. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların diyor gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler,
Hayır, hayvanlardan daha çok beraatedirler. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Cehennem insanların ve cinlerin çoğu için yaratılmış. Bu cehenneme girecek olan insanların çoğu mutlaka bir Resul'ün bulunduğu yerden, Resul'ün tebliğine muhatap olduktan sonra cehenneme gidecektir. Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Resuller bütün kavimlere gitmişler. Nereden çıkartıyoruz bunu? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Ama bunların resul olan nezirler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde insanlardan bahsediyor. Cehenneme gelen insanlardan. İnsanlar zümre zümre cehenneme sürülürler diyor. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizlere bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi ikaz etmediler mi, uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Söylemek istediği şey son derece açık. Allah'ın resullerinden bahsediyor ve diyor ki Allah'ın nezirlerinden de bahsediyor. Her ikisi içinde diyor ki onlar amin olanları müjdelesinler diye ve diğerlerini ikaz etsinler, uyarsınlar diye onları vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala resulleri amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye ve amin olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu Mülk suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesinde nezir kelimesi geçiyor. Ama biraz sonra Zümer 71'e ulaştığımızda aynı ifade kullanıldığı için buradaki nezirlerin de resul olduğu kesinleşiyor. Bu ayetin bitiminden sonra oraya geçeceğiz. Mülk 8 9 10'dayız. Size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi uyarmadılar mı? Buraya bugün cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizin için Allah'ın cenneti söz konusudur demediler mi manası çıkıyor. Allah Teala biz resullerimizi başka bir şey için değil, amin olanları müjdelesinler, amini olmayanları uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri
uyarsınlar diye göndeririz diyor. İrsal ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın indinde bir risalet müessesesi var. Bu nezirler, resulleri de bazen nebileri de ifade ediyor. Bazen resullerden de daha aşağı bir kademede evliyayı da ifade ediyor, mürşitleri de ifade ediyor. Ama burada bu ayette Mülk 8-9-10'da buradaki nezir kelimesi mutlaka resul kademesinde bir muhteva taşıyor. Nebiler de bu standardın içinde olabilir tabii. Bunların resul olduğunu biraz sonra anlatacağımız Zümer 71'e göre şekillendiriyoruz. Mutlaka buradaki nezir kelimesi Zümer 71'deki resulle aynı paralelde diye. Bu suale muhatap olanlar, yani size nezirler gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizi bununla uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Yani size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir demediler mi? Cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci faktör, cehenneme gidenlerin birinci özelliği. Ama biz onlara inanmadık. Allah'ın Resullerine inanmamak cehenneme gideceklerin birinci özelliği. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar, indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Üçüncü özelliği, ve biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Ne diyor cehenneme girenler? Allah'ın nezirleri bize geldiler, Allah'ın resulleri bize geldiler. Ve bu söylediğiniz gibi bize tebliğde bulundular, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette olarak görüyoruz.

İşte devam ediyor ayet-i kerimeler. Mülk 8, 9, 10. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada ateşte mi olurdu? Ne demek istiyor? Yani Resul'ün söylediklerini işitmemiş. İşitmemiş çünkü kulaklarında vakıa var. İşitmemiş çünkü kulakları mühürlü. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği reddetmiş. Ve kulakları mühürlenmiş. Gözleri irşat makamına karşı kör olmuş. Kalbi de mühürlü. Görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü kişinin durumuna göre. Ve tabii böyle insanlar öğrendikleri kitabi ilim sebebiyle, yani emaniye ilim sebebiyle, Allah onlar kitabı bilmezler, emaniye ile iştigal ederler ifadesini kullanıyor. İşte bu zamanın din adamları. Eğer onlar Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesindeki kişiler eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi işiteceklerdi, göreceklerdi ve idrak edeceklerdi. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala derhal onların üzerinde tecelli ediyor ve onların görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalplerini gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Görme hassasını, işitme hassasını ve idrak hassasını açıyor Allah Teala. Eğer biz görseydik ve işitseydik burada cehennemde mi olurduk ifadesi, işitseydik ve idrak etseydik ifadesi, o kişinin bunlardan yoksun olduğunu, kendisine yapılan tebliğe negatif cevap vermiş ve her tarafı kapatılmış olan bir insan olduğunu görüyoruz. Biz insanların arasında cehenneme uğramadan cennete gidecek olan hiç kimse yoktur diyor Allah Teala. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bir kısmı uğramak kelimesini kullanıyor. Bir kısmı orada kapıdan geçecekler ve dizüstü çökmüş vaziyetteyken bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hüviyetleri de kafir olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir, kafirdir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü de unutulan hükümlerin arasında. Şimdi neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Demek ki bütün insanlara nezir geliyor ve herkese hitap ediyor. İşitmeyen kimse kalmıyor. Herkes nezirin söylediğini işliyor. Burada işitmekten muradımız kulağın sadece duyması. Nezir diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, amel olmayanlar ister mümin olsun, ister kafir olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, küfür hüviyetinde kalmak durumdalar. Mümin de olsalar cennete girmeleri mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Her devirde, her yerde

Mutlaka Allah'ın Resulleri var. Cehenneme herkes uğrayacağına göre herkese bu tebliğ yapılacak. Tebliğ yapılanlardan bir kısmı bu cevabı verecek. Evet, geldiler. Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri bize geldiler. İşte bir başka ayet-i kerime, Zümer Suresi 71. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri gelenlere derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyup da bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Bakınız ifade Mülk Suresinin 8. ve 8. ayet-i kerimesiyle aynı. Size birincisinde Allah'ın nezirleri gelmedi mi deniyor. Burada da Zümer 71'de Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Aynı. Ve sizi bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Bununla ikaz etmediler mi sizi? Öyleyse cevap, evet, geldiler ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Demek ki bütün insanlar, cehenneme giren bütün insanlara mutlaka Allah'ın Resulü gelmiş, onlara hitap etmiş. Öyleyse Resuller bütün zaman parçalarında var olacaktır. Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona erdiğine göre ondan sonra da kıyamete kadar Resuller devam edeceğine göre bütün Resuller nebidir ifadesi hiçbir geçerlilik kazanmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Resuller vardı ve onlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir Resuldü ama aynı zamanda peygamberdi, nebiydi ama nübüvvet onunla birlikte son buldu. Ama kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini Zümer 71 açık bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Resuller, Nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadığına göre bütün Resuller Nebi olabilir mi? Evvela Risaleti peygamberlik olarak kabul eden insanlar büyük bir yanlışın içindeler. Bütün Resuller Nebi değildir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'de geçen Resullerden sadece bir kısmı Nebi'dir. Yani peygamberdir. İşte burada açık ve kesin bir ifadeyle ispat edilmektedir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğuna göre ondan sonra da Resul geleceğine göre ondan sonra gelen Resullerin nebi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? İşte Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetler. Habibim gelecekteki o güne
o günü gözetle ki o gün bütün gökleri bir duman kaplayacaktır, diyor Allah Teala. Bunun fitne olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün bütün dünyayı kaplamış olan fitne. Onlar diyecekler ki, biz müminiz, bizden bu azabı kaldır. Bir defa Allah Teala diyor ki, bir duman ki bütün insanları saracaktır. Öyle bir durum ki sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası bu ilimsizlikle cihazlanmış durumda. Mücehhez ve ilimsizlikle ilim sahibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi buradaki muhtevaya bakalım beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği konusunu ifade ediyoruz. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır diyor. Herhangi bir yerden çıkan bir duman değil, bütün insanları saran bir fitneden bahsediyor Allah Teala. Sonra diyor ki, onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden bu azabı kaldırsak bile siz kısa bir zaman sonra tekrar küfre döneceksiniz, diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlara apaçık bir Resul gönderdik diyor. Ama onlar o Resul'e öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve delidir dediler, diyor Allah Teala. Ve ondan ibret almadılar diyor. Öyleyse o devir gözetle diyor. O devirde ki duhan olacak, fitne, büyük fitne olacak, bütün dünyayı kaplayan bir fitne olacak, şu anda olmuş durumda, o devrede bir Resul göndereceğiz diyor Allah Teala. Gören kim? Gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kendisinden yüzlerce yıl sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebilerin sonuncusuysa, ki söyledik demin ayet-i kerimeyi, kesin bir olgu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebilerin mührü, sonu, hitamı, nübüvvet, peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber bitiyor. Ama burada o Resul'ün ondan sonra geleceği kesin. Öyleyse bütün Resuller nebi olamazlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra gelen hiçbir Resul'ün nebi olması mümkün değildir. Öyle değil mi sevgili din adamları? Akaidin kurucuları, neredesiniz? Sizlere sesleniyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Siz de akaidde insanlara bunun tam tersini öğretiyorsunuz. Öyleyse bütün Resuller nebi değildir. Olması mümkün değildir. Sadece bu açıdan değil. Bu bir defa tarihi bir misal olarak kesinlikle söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecektir. Ama Resul geleceği bu ayette kesinleşmiş durumda. Resul gelecekse bu Resul'ün nebi olması mümkün değildir nübüvvet bittiğine göre. Demek ki bütün Resuller nebi değildir. İkinci ayak iflas etti. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bütün Resullerin nebi olmadığı konusu söylediğimiz İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde de belli. Biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme helak etmeyiz diyor Allah Teala. O kavme azap etmeyiz diyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor biz ona onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Hangi kavim var olmuşsa, hangi kavim var olacaksa, o kavimler içinde mutlaka bir Resul, onların kendi dinleriyle konuşan bir Resul şu anda da bütün kavimlerin işlerinde.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün Resuller Nebi olamazlar. Bir kısmı Resuldürler, Nebi değildirler, onlar Veli Resullerdir. Bir kısmı Nebidirler, onlar da Nebi Resullerdir. Ve Nebi Resullerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha Nebi gelmesi mümkün değil. Bu sebeple bütün Resuller Nebi olamazlar. Bu kaide iflas etmiş durumda. Şimdi gelelim, Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözüne. Bu söz bir başka ayakla tamamlanıyor. Nebiler de kendilerine kitap verilmemiş, Resullerin kitaplarıyla idare eden peygamberlerdir deniyor. Evvela nübüvvet müessesesi peygamberliktir. Risalet müessesesi peygamberlik değildir. Konunun ana yanlışı burada. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen son nebi. İfade doğru mu o zaman? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Risaleti cephesinden olayı alıyoruz. O son kitabın sahibi. Kitap ona verilmiş. Öyleyse son kitap, şeriat kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ve o bir nebi resul. Peki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyoruz. Ondan sonra da resuller var. En azından bu söylediğimiz ayet-i kerime, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resulün geleceğini söylüyor. Ama onlara şeriat kitabı verilmiyor. Hiçbir Resulün, hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kavimlere kıyamete kadar Resul gelecek. Ama hiçbirine onunla hükmetsinler diye bir şeriat kitabı verilmiyor. Verilmesi de mümkün değil. Allah'ın kanunu zaten böyle. Öyleyse buradan da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Risalet müessesesi devam edecektir ama şeriat kitabının sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Allah Teala Kur'an'da bunu söylüyor. Son nebisine indirdiği son kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen resuller kendilerine kitap verilmesi mümkün olmadığına göre, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü, o da üçüncü ayağa da gitti. Öyleyse akaidin üçüncü ayağı da yanlış. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü tamamen yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar Resullerin geleceği, demin söylediğimiz ayetlerden belli ki cehenneme gideceklerin hepsi kendilerine Resul geldiğini söylüyorlar. Öyleyse kıyamete kadar Resul var olacak, çünkü kıyamete kadar yaşayan bütün insanların gidecekleri yer ya cehennem ya cennet. Cehenneme gidecekler kesin şekilde, insanların çoğu, cehennem onun için yaratılmış ve onların hepsi
aynı şeyi söylüyorlar bize Resul geldi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resul gelmeye devam edecek. Ama onların hiçbir zaman kitabı olmayacak. Hiçbir peygamber olmayan Resulüne Allah Teala şeriat kitabı indirmemiştir. Kime inmiştir şeriat kitabı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiştir. Kime inmiştir ondan evvel? Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ya inmiştir Kur'an-ı Kerim ve ikincisi İncil. Ondan evvel kime inmiştir? Hazreti Musa'ya inmiştir. Hazreti İsa'dan yüzlerce sene evvel. Adı Tevrat. Bunlar şeriat kitabıdır. Bakınız Allah-u Teala'nın söylediği ifadeye dikkatle bakın. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Resullerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz demiyor. Allah-u Teala Resullerine bir sohbet kitabı yazdırabilir. Ama onunla hükmedeceği bir şeriat kitabını indirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kitapları sadece nebilerine indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse kıyamete kadar Resuller gelmeye devam edeceğine göre o Resullere hiçbir zaman hükmetsinler diye şeriat kitabının verilmeyeceği de sadece nebilere şeriat kitabı indirileceği kesin hükmü gereğince böyle bir husus mümkün değildir. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir ifadesi nasıl sıfırlanıyorsa, yok oluyorsa, kendine mümkün oluyorsa Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü de gene kehennem yekündür. Akaidin üçüncü ayağı. Aslında üçüncü ayakla dördüncü ayak birbirinin içinde, gene bunu üçüncü ayak olarak da ikinci kesimine geçebiliriz. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir ifadesi. Nebilere kitap verilmediği iddia ediliyor. Allah Teala diyor ki Ahzab 40'ta o nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti kesin, peygamberliği kesin. Ve hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen peygamber olarak açık ve kesin olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim ona verilmiş. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Hükmetsinler ifadesi var olduğu için bunun şeriat kitabı olduğu kesindir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir canlı delildir. Akaidin kaidelerinin hepsinin birer birer çökmesi sadedinde. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir deniyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğuna göre nebidir ve kendisine Kur'an-ı Kerim şeriat kitabı indirilmiştir. Bu ayak da gitti. Ne kaldı? Nebi olunmadan Resul olunmaz ifadesi. Sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir yanlışlık var. Bütün nebiler zaten Resul'dür. Nebi olunmadan Resul olunmazmış. Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki söylediğimiz ayetlerde sadece Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde değil.
Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde de 30. ayetlerinde de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini de ayetlerle hep anlattık. Yetmez, daha ilavelerimiz var. Ama şu Furkan suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetlerine beraberce bakalım. Diyor ki kişi, ah keşke ben filanı kendime dost edinmeseydim. O gün diyor onlar parmaklarını ısırırlar ve böyle söylerler diyor. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydım diyor. Onun sözünü dinlemeseydim de Allah'ın Resulüne tabi olsaydım. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'ı bırakıp gittiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmemiştir. Ali İmran 119 şöyle söylüyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmedi. Tam aksine Kur'an'a bütün gücüyle insanlar, sahabe sarıldı. Ama bu devirde Kur'an terk edildi. Bütün İslam'ın başına gelenler de hep bu yüzden sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın terk edilmesi yüzünden. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an'ın terk edildiği bir devir söz konusu. İşte o devir, o devirdeki Resul konuşuyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Kaç yüz defa söyledik bunu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesin. Demin söylediğimiz ayetlerden bu kesin olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resuller hep yaşayacağına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebi olduğuna göre, artık onların önce nebi olup da sonra Resul olması mümkün mü? Ne kadar gaflet içinde bir Kur'an'ı incelemek zahmetine katlanmayan din adamları oluşmuş bizim ülkemizde. Ama bütün dünyadaki İslam dininin alimleri hepsi bu durumda sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, biz de onlar gibi olacaktık. Hepimiz birlikte, sizler de, biz de hepimiz birlikte cehenneme doğru yol alıyor olacaktık şimdi sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bütünüyle boş bir iddiadır. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, Resullerse kıyamete kadar devam edeceğine göre edecek mi? Söylediğimiz ayetler zannediyoruz yeterli ispat vasıtasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İsra 15'te Allah-u Teala diyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Allah-u
Allah Teala'nın ifadesi Zümer 71'de cehennemin kapılarındaki bekçilerin size Resuller geldi mi size şöyle şöyle tebliğde bulundular mı sualine cehenneme gelenlerin hepsi evet diye cevap veriyor. Öyleyse şu dünyada verilen gezegenin veya kainatın neresinde yaşamış olurlarsa olsunlar insanlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara bir Resul mutlak olarak gelmiş durumda. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devredeki insanlar cehenneme gitmeyecekler mi? Herkesin gideceği yer orası ve hepsine söylenecek, hepsinden aynı cevap alınacak. Evet, geldiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra Resuller gelecek kıyamete kadar ve hiçbiri de Nebi olamayacaklar. Öyle değil mi sevgili din adamları? Şu bildiğiniz zannettiğiniz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzakta olduğunuzu fark ettiniz mi? Şimdi gelelim bütün Resullerin Nebi olması konusundaki diğer delillere. Bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldan beri dünya üzerinde Nebi yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Ondan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel 600 yıl Nebi yok. 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan yüzlerce sene evvel Hazreti Musa, ama aradan geçen yüzlerce senede Nebi yok, peygamber yok. Ama Resuller bütün devirlerde hep var olmuşlar. Var olmuşlar mı? İşte ispatı. Müminin 44. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor, ard arda gönderiyor. Daha evvel söylediğimiz ayetlerden anlaşıldığı gibi kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde göndermeye devam edecek. Öyleyse Resuller, Nebi olmayan Resuller ard arda gönderiliyor ama Nebi Resullerin arasında fetret devirleri var. Öyleyse söylediğimiz açıdan meseleye baktığımız zaman Nebi Resul'le Veli Resul'ün kesin bir ayrımı söz konusu. Allah Teala bütün kavimlere diyor İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde, onların lisanlarıyla mutlaka Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlerde demek ki müminin 44'e geri aralıksız yaşayacak olan Resuller var. Bunlar kesintisiz olarak bütün kavimlerde var olacaktır. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Ama bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimlere Resul gidiyorsa, aralıksız gidiyorsa ve kıyamete kadar geçen zaman devresinde herkes mutlaka bir Resul'le muhatap olmuşsa, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği, Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesindir. Nebilerle Resuller arasındaki en büyük Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farklılık demek daha doğru bir ifade. Veli Resuller kıyamete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerin içinde hep var olacaktır. Resul'e muhatap olmayan hiç kimse yaşamış olmayacaktır. Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan muhtevaya baktığımız zaman cinlerden de meleklerden de Resuller görüyoruz. Allah Teala kiramen katibi meleklerine Resul diyor. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olan, can alacak olan meleklere gene Resul diyor. Allah Teala
Ey cinler ve insanlar, sizlere sizlerden Resuller gelmedi mi diyor. Veli Resuller cinler arasında da var, insanlar arasında da var, meleklerden de Resul var. Ama ne cinlerden, ne meleklerden nebi yok. Sonra Allah Teala Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği elçiye Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul adıyla geçiyor. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği vazifeli kişi de Resul olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Risalet müessesesi, yani veli resullük bütün kavimlerde kıyamete kadar aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bu yüzden göğsümüzü gere gere rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir veli resul yaşamakta. Her biri kendi dilleriyle, kendi ırklarına, kendi ülkesinin mensuplarına bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyor. Ama onlar başka bir dinin sahipleriymiş, netice değişmez. Hangi dinin sahipleri olurlarsa olsunlar, o Resuller onlara Allah'ın hakikatlerini anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Yalnız resullerinden rızaya ulaşmış birisine söyler diyor. Bu rıza aslında iradenin teslimini içeren, tasarruf rızasına sahip olan kişi için geçerlidir, Resul için geçerlidir. O sadece devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufunda olan kişi sadece devrin imamıdır. İşte bu Resul, tasarruf altındaki Resul, peygamber değildir. Bütün devirlerde vardır. Ama peygamberlerin olduğu bütün devirlerde de mutlaka peygamberler devrin imamıdır. Peygamberlerin arasındaki fetret devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan, günde 7 vakit kılınan huzur namazı devam eder. Ama peygamberlerin arasındaki devrede, fetret devirlerinde bu görev devrin veli resulleri tarafından Allah-u Teala'nın tayiniyle derüft edilir. Onlar vekil sıfatıyla bu görevi yaparlar. O görevin asaleten sahipleri peygamberlerdir. Son asaleten sahip olan da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ilahiyat fakültelerinde öğretilen akaid ilmi, akaid dersi 5 ayağından 4'ünde sakattır. Sadece bir ayak kalmıştır geriye, doğruyu ifade edebilen. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Onun için nebi dediğimiz zaman bileceğiz ki o mutlaka bir nebi resuldür. Ama nebilerin bulunmadığı yerde, mevcut olmadığı devirlerde imamet gene devam eder. Huzur namazının imamlığı veli resuller tarafından, Allah'ın seçtiği bir veli resul tarafından derüft edilir. Vekaleten görev yapılır. O Resullerse
veli Resul'dür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı mutlaka vardır. Mutlaka huzur namazının imamı Resul'dür. Ama çoğunlukla veli Resul'dür. Çünkü peygamberler sayılı kişilerdir ve sadece onların hayatı boyunca nebi resuller nübüvvetlerinin gereği olan ve asaleten onları o göreve tayin ettiren bir mevkiin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte akaid, işte Kur'an'ın hakikatleri, ikisi arasında Allah'ın söylediklerinin ne kadar değiştirilmiş olduğuna dair kesin delillerin varlığından başka bir farklılık yok. Allah'ın bütün söylediklerini akaid yok etmiş. Akaidin beş ayağından dördü Kur'an'a ters düşüyor. Sadece bir tanesi bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi tam olarak yerine oturuyor. Ve bizim ülkemizdeki din alimleri daha bu hakikatlerin yeni yeni farkına varıyorlar. Üstelik bizim için zavallı nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir ifadesini bizim için kullanarak. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlara dinlerini öğretecek olan kişiye verdikleri terim bu, kullandıkları terim bu. Nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir diyor. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi, ilim sahibi olan sizleri bütün dünyaya ilim öğretmekle vazifeli kıldığını hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'tan bizim vasıtamızla doğrudan ilmi alanlarsınız. Dünya ilminin yanlışlığı sizi bağlamaz. Bütün dünya ilmi sizlerden öğrenecektir. Allah Teala'nın huzurunda siz geleceğin hidayet meşalelerini selamlıyorum. Güneş doğmuştur. Son bulutlar yavaş yavaş gökleri terk ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Değerli izleyenler, dinleyenler ve değerli öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi hayata getirmiş. Allah var olmamızı irade buyurduğu için varız. Eğer bizi yaratmak istemeseydi, şimdi hiçbirimiz mevcut olmayacaktık. Öyleyse kainatın ve bizlerin yaratıcısı olan Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi yaratmış. Varız. Şu dünyada bir hayatı yaşıyoruz. İnsan olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri yaratmış ve bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Hedef aldığı şey bu. Bizlerin mutluluğu, hepimizin saadete ulaşması Allah'ın temel ilkesidir. O hepimizin mutluluğu yaşamasını istiyor. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir dünya hayatı ve arkasından da herkesin cennete girmesi Allah'ın temel isteğidir. Ama orada durun. Çünkü cennetinizi veya cehenneminizi oluşturacak olan siz kendinizsiniz. Şu dünyayı kendinize cennet yapabilirsiniz ya da cehennem yapabilirsiniz. Her halükarda sizler için sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bu dünya hayatında cennetini yaşarsınız, mutlu bir insan olursunuz ya da cehennemini yaşarsınız, mutsuz bir insan olursunuz. Ki ikinci olay söz konusuysa gideceğiniz yerde kesinlikle cehennemdir. Öyleyse her şey bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyordu Allah Teala? Kalpleriniz diyor. Onlar diyor, kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylediler. Kalplerinde olmayan bir talebi dilleriyle söylediler diyor. Hani şu münafıklardan oturanlar savaşa katılmayanlar Allah Teala'nın o ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın söylediği şey onlar diyor her ne kadar biz de savaşa katılmak istiyoruz dedilerse de onlar savaşacaktık. Savaş sona ermiş. Ondan sonra diyorlar ki biz de savaşacaktık, savaşmak istiyorduk. Allah Teala buyuruyor, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylüyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere sesleniyorum. Bu dilek kalbinizde olan bir dilek olmalıdır. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylüyorsanız, Allah'a kalpten ulaşmayı dilemiyor da lafla, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsanız, bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Burada bir hedefe gitmeniz mümkün değildir. Allah'ın katında
sizi kıymetli kılan şey Allah'a ulaşma dileğinizdir ve bu dileği kalpten yaptığınız takdirde dileğiniz geçerlidir. Yoksa geçerli değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun başlangıç noktası neresidir? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Burası sizin mümin olduğunuz yerdir. Amini olduğunuz yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Burası sizin tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunuz noktadır. Burası sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğunuz noktadır. Burası sizin dalaletten hidayete adım attığınız noktadır. Burası sizin tağutun dostu iken Allah'ın dostu olduğunuz noktadır. Burası sizin tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Burası sizin cehennemden kurtulduğunuz, cennet ehli olduğunuz noktadır. Cenneti hak ettiğiniz noktadır. Fısktan kurtulduğunuz noktadır. Küfürden kurtulduğunuz noktadır. Cehennemden kurtulduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelidir. Mutluluk gemisi o iskeleden yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mutlu olamazsınız. Şu dünyada mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Huzursuzlukla, kavgalarla dolu, mutsuz, sıkıntılı bir hayat. Bu hayatta zengin olabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Ama bu kazandığınız paralarla mutluluğu satın alamadığınızı göreceksiniz. Birçok insan için ben para kazanayım, mutlaka mutlu olurum felsefesi söz konusudur. Hiç kimse para kazandığı için mutlu olamaz. Mutluluk ayrı bir konudur. Mutluluk evvela dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Kim o mutlu olmayı dileyenler? Onlar kimlerse, cennet saadetine ulaşmak istiyorlarsa yapmaları lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da bunu gördüğü anda onu kendisine ulaştırmayı dileyecektir. O kişiyi Allah da kendisine ulaştırmayı dileyecektir. Öyleyse karşılıklı talepler. Önce biz insanlar kendi irademizle, serbest irademizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilediğimiz anda Allah'ın koruyucu kalkanı üzerimizi kaplar, tağutla ilişkimizi keser, tağutun bizi Allah'ın yolundan alıkoymasına, Allah'ın yolundan saptırmasına asla müsaade etmez. Allah'ın koruyucu kalkanının altında artık muhafaza altına alınmışızdır. İşte bu noktadan itibaren o kişi cennet mutluluğunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın ifatı yazdığı kişi bu noktadan itibaren bir güzelliği yaşamaya başlar. O
bu noktadan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Dünya saadeti içinde bir gayretin içindedir. Ama Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı o kişinin üzerine geldiği noktadan itibaren o kişi artık mutludur. Çünkü Allah onun iradesini kendi iradesine bağlamıştır. Muhafaza altına almıştır. Ve kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracaktır ruhen. Böyle bir dizaynda kişi için mutluluk söz konusudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Derhal Allah Teala onda 7 tane furkan oluşturacaktır. Bu 7 furkanın her biriyle o kişinin günahlarını örtecektir. Günahları tamamen örtülecektir. Ve örtüldüğü andan itibaren de o kişi Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Çünkü sevapları, günahları tamamen örtüldüğü için o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Öyleyse kişinin günahlarının sevaplarını aştığı bir noktadan ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Allah'ın kanunuysa cennete girebilmek için mutlaka sevapların günahları aşması gerekir. Allah'ın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah'ın koruyucu sistemi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizin için hüküm fermadır ve sizi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırıncaya kadar geçen zaman süresinde şeytanın bütün tuzaklarından Allah korur. Bu süre 5-6 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşıncaya kadar geçen safha. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi ölse de ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ölümden sonra ulaşacaktır ama kişi evvelce cenneti hak ettiği için o kişi ruhunu Allah'a canlıyken, hayattayken kendisi ulaştıramadığı halde öldükten sonra ruhunun Allah'a ulaşmasına rağmen gene de Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ömrü 5-6 aylık bir zaman parçasına sahip olmamıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti o kişi zaten elde etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzel olan nokta budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yeni hayat. Bu yeni hayatınızı en güzel standartlarda Allah-u Teala gözlerinizin önüne seriyor. Buyurun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennetim sizin olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtüleceği için ve Allah'ın kanunu da sevapları günahlarından fazla olan mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun bütün günahlarını örter. Övecek kişiyi sevapları günahlarından fazla olan bir noktaya derhal ulaştırır. 6-7 dakika içinde olay tamamlanmıştır. Kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım.

Sadece bir tek şey sizi kurtuluşa ulaştırabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe ondan sonraki safhaların hiçbirisi oluşmaz. İkinci safhada mürşidinize ulaşırsınız. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını bize bahşetti. Mutluluğunuzun nerede başladığını, nereye kadar ulaştığını hepiniz bileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde sizin için mutluluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde cennet mutluluğunu, dünya hayatı da dünya mutluluğunu ihtiva eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cennet mutluluğuna hiçbir zaman ulaşamayacakları gibi dünya mutluluğunu da yaşayamazlar. Öyleyse her şey elinizde sevgili kardeşlerim. Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve Allah'ın sizin için öngördüğü, hedef tayin ettiği mutluluğu yaşayın. Bu mutluluğu yaşayabilmeniz ancak böyle bir talebin sahibi olmanız da mümkün. Başka türlüsü hiç mümkün değil. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan odur, mutluluktur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu saadetin, bu mutluluğun sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu güzelliği birlikte yaşamak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Öylesine Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatıyor ki her şey. Düşünün bir defa. Ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala diyor ki onların ticaretleri hiçbir işe yaramadı. Hidayete karşılık hidayeti satın almamışlar. Hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Allah'a ulaşmayı bilememişler. Onların ticareti onlara hiçbir menfaat, fayda sağlamadı diyor Allah-u Teala. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayetine dikkatle bakın. O hidayet sizi hedefe ulaştıracaktır. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğer hidayetler arkadan mutlaka onu takip edecektir. Mürşide ulaşmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mutlaka onu takip edecektir. Sadece 6 aylık bir ömrünüzün olması yeterli. Öyleyse şu dünya adı verilen gezegende yaşıyorsunuz. İstediğiniz şey ne? Mutluluk mu? O zaman mutluluk ayaklarınızın altında. Bir dileğinizle mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır.
arkasından da ruhunuzu

kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda kesin sözü var. Diyor ki Allah-u Teala, kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mülaki kılar diyor. Kendisine ulaştırır. Hidayet kelimesiyle ilka kelimesi çok ayrı köklerden olmalarına rağmen ikisi de ulaşmak manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a hidayet olmasıdır. İşte Şura 13'te yehdi ileyhi men yunib diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor.

Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine mülaki kılar diyor. Gene ulaştırır. İlka, ulaşma, vasıl olma anlamına geliyor. Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar hariç diyor. Kimler? Huşu sahipleri hariç diyor. Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında ister Allah'a yönelmek şeklinde ifade edilsin. Münip böyle bir kelime Allah'a ulaşmayı değil de Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ona karşı, Allah'a karşı. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime den anlaşılıyor ki bir sonraki ayet-i kerime ile birlikte mütalaa ettiğimiz zaman Allah

Allah'a. Ulaşmak söz konusu. Bu ulaşma vetiresi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama burada Allah-u Teala'nın enteresan bir ifadesi var. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ona karşı, Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi hizbiyle, kendi her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir diyor Allah-u Teala. İki grup insan var, fırkalara ayrılanlar ve tek bir fırkayı vücuda getirenler. İşte müminler sadece o tek fırkadakilerdir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini yerine getirdi. Bir tek müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, o bir tek fırkanın dışındaki, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ne diyordu İblis? Allah'ın huzurundan kovulması üzerine, ya Rabbi diyordu, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından mutlaka önlerine çıkacağım. Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından mutlaka sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Başarmış mı? Evet, başarmış. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 73 fırkadan 72'si tağuta kul oluyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluğun yolunu gösteriyor Allah-u Teala. Nasıl bir mutluluğa ulaşma söz konusu? Hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmak söz konusu. Ama bir dilek olmazsa olmaz. Mutluluğun olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bundan sonraki bütün safhaları yaşarlar. Onların bütün engelleri alınır. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bu insanlar, gören, işiten, idrak eden insanlar olur. Allah kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalbine nur yolu açar. Onlar zikir yaparlar, Allah'ın katından gelen rahmete faz göğüslerinden içeriye girer. Kalplerine rahmet nurları ulaşır. Sonra zikir yaparlar, kalplerine ulaşan bu rahmet nurları ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlar için ise Allah'ın garantisi var. Onlar irşat makamına ulaşmayı diledikleri zaman mutlaka Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterecek. Ve istiyorlar onlar ulaşmayı mürşitlerine. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitlerini gösteriyor. 14. basamak. Burası artan hidayeti gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, hidayet üzere olur. Ama Allah-u Teala onların hidayetlerini arttırırız diyor. İşte bu artan hidayettir. Kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur? Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alır. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan alan kişi 7 tane de nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbinin içine iman yazılır.
Bu derin imamın ruhu kimin başımıza gelmişse o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Emrini verir. Ve ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Sonra o kişinin nefs tezkiyesine başlaması, amel-i salihat işlemesi söz konusudur. Islah edici ameller, nefsin kalbindeki afetleri azaltmak suretiyle yerine fazılları yerleştiren bir statü. Öyleyse burada bir noktaya işaret etmemiz lazım. İnsanlar hayata eşit şartlarla başlarlar. Kulvara herkes eşit şartlarda ulaşır. Hayat bir yarıştır. Nedir kişilerin durumu? Nefslerimiz var. Kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhlarımız var. Kalbi %100 hasletlerle dolu. Öyleyse iki tane yüzlerinden 100 dengede sağ kanat ve sol kanat. Sağ kanat ruhumuz, sol kanat nefsimiz. Sol kanat baştan aşağı afetlerle dolu. Sağ kanat baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetinden sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca nefsinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlar göğüsten o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşırlar ve kalbin nur kapısının üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirirler. Kalp o sırada baştan aşağı karanlıklarla doludur. Zülmani kapı kapanınca karanlıkların kalbe girmesi artık engellenmiştir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının ömrün üzerine baskısı oradan kalbinize şeytanın karanlıklarının inmesine, ulaşmasına, çıkmasına kesinlikle müsaade etmez. Ve karanlıklar nefsinizin kalbine zikir boyunca giremezler. Öyleyse ne olur? Nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Rabbani kapıdan giren nurlarla aydınlanır. Ötekiler de kapı dışarı edilir. Karanlıklar hiç kalmaz nefsinizin kalbinde. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. 3-4 dakikalık bir zaman bu iş için yeterlidir. Ondan sonra da zikir boyunca nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle, affedersiniz, fazıllarla, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllarla dolar. Böyle bir statü içerisinde nefsinizin kalbi. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları ilk %7'ye ulaştığı zaman ruhunuz birinci gök katına doğru yola çıkacaktır. Böyle bir şey için zikir temel şarttır. Ve ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbinde de %7 nur birikimi gerçekleşti. İki de rahmet nuru %9 eder ama biz %7'leri hesaplayarak çıkalım. Nefsi emare burası. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvamedesiniz. Ruhunuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına yükseliyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainedesiniz. Dördüncü kattasınız. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedesiniz. Allah, siz Allah'tan razısınız. Beşinci gök katındasınız. Ruhunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi altıncı gök katındasınız. Nefsi mardiyedesiniz. Allah da sizden razı oldu. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedesiniz. Yani nefsinizin kalbindeki nurların toplamı karanlıkları aştı. %51, %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur nefsinizin kalbini işgal etti. Alacakaranlık oldu nefsiniz. Ama aydınlık taraf
karanlık tarafı geçti. %49'a karanlığa karşılık, zulmete karşılık %51 nur, %2 rahmet, %49 fazıl. Aslında fazıllarla afetler %49 üzerinden birbirine eşit. %2 rahmet dengeyi fazıllar lehine değiştiriyor. Ruhunuz mu vücudunuzdan çoktan ayrılmıştı, Allah'a vasıl oldu. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı noktadan Allah'a varıncaya kadar geçen süre 3-4 aylık bir zaman parçasıdır. Bu zaman zarfında ruhunuzun görevini başınız üzerindeki devrin imamının ruhu gerçekleştirir. Ama ondan sonra %51 nurdan sonra artık ruhunuzun iç dünyanıza tesiri olmayacaktır. Nefsinizin kendi içinde meseleler çözülecektir. %51 rahmet, %2 rahmet artı %49 fazıl, %51 nefsinizin kalbinin aklandığını gösterir. Böyle bir noktayı Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde anlatıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bu kişi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbine %51 nur doldurmayı başarmıştır. Nefs içindeki denge nurların lehine dönüşmüştür. Ruhun bu noktadan itibaren bir fonksiyonu yok artık. Nefsinizin kalbi giderek fazıllarla dolacaktır. %51'den sonra Allah'ın evliyası olduğunuz fena makamındasınız, %61'e kadar çıkarsınız. Beka makamında %71'e kadar çıkarsınız. Zühd makamında 81'e kadar çıkarsınız. Böylece Muhsinler makamı fizik vücudunu teslim ettiğiniz yerdir. Ullelbap ve ihlas makamlarında nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Salam makamının ilk dört kademesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve Allah ile olan o müstesna yaklaşım sona erer. Orada iradeniz Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Allah-u Teala size irşada memur ve mevzum kılındığınız cümlesiyle irşat görevi verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın öğretisi bunların hepsini gerçekleştirme imkanını veriyor sizlere. Unutmayın ki hepimiz sadece bir yaratıktan ibaretiz. Sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Yaratan o, Allah-u Teala. Bazı dışarıdan kişiler bize diyorlar ki böyle parmağını yukarı kaldırıp Allah'a işaret etme, o zaman Allah'a mekan izafe ediyorsun diyorlar. Biz de doğru diyoruz, Allah'a mekan izafe ediyoruz. Allah'a mekana ihtiyacı yoktur. Ama o Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim yukarıdan aşağı indirilmiştir. Kim tarafından? Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Açık ifade, bu kitabı biz indirdik diyor Allah-u Teala ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Hicr suresinde.
Öyleyse Allah Teala oradadır. Arşa istiva ettiğini, arşa oturduğunu söylüyor Allah Teala. 7 altı alemi yaratmış. Bir asıl, bir zıt olmak üzere. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Allah Teala her şeyi zıttıyla kayım kıldığını ve çift yarattığını söylüyor. Onun için alemlerin sayısı 7 değildir, 6'dır. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, fizik vücudumuzun ve nefsimizin alemleri. Gayb alemi ve onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin fizik vücutlarının ve nefslerinin alemleri. Emr alemi, ruhların alemi ve zulmani alem, şeytanların alemi. 6 alem. 3 asıl, 3 onun zıttı. Peki 7. bir alem sayılabilecek olan bir şey var mı? Allah'ın ilmi ve rahmeti de bütün alemleri kuşatmıştır. Ama alem değildir. Allah'ın rahmeti ve ilmi onu oluşturmaktadır. Kainattaki her varlığı Allah'ın rahmeti ve ilmi kaplar. Bu sebeple Allah her yaptığımızdan anında haberdardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala kainatı bu standartlarda yaratmış, insanı da yaratmış. Diyor ki ben yeryüzünde mutlaka bir halife kılacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır, yaratıcıdır. Bizlerse hepimiz sadece birer mahlukuz. Melekler de mahluktur, cinler de mahluktur. Aklınıza giren canlı ve cansız her şey, her şey, her şey sadece mahluktur. Sadece Allah Halık'tır. Ve bize ruhundan üfürerek bizi ruh sahibi kılmış ama ruhumuzu da kendisine hayatta kinayet etmemizi, teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. Her mutluluğunuzun temelinde de bu vardır. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırıp da ona teslim ederse 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu demektir ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etmeyi başarmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu noktadaki muhtevaya hadi gelin beraberce bakalım. Allah Teala ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçen devre için hepinize garanti veriyor. Diyor ki kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Emrat suresinin 27. ayet-i kerimesinde hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala kesin olarak bunu söylüyor. İşte bu keyfiyet Allah Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Ve Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. 21. basamak. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Ve buraya kadarı Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonrası
garantinin dışına çıkar. Peki burada ne olur? Burada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdığı noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebi, bu dileği kalbinizden yapacaksınız. Sakın siz de o insanlar gibi olmayın. Allah ki onlara diyor ki, onlar sana dilleriyle kalplerinde olmayan bir şeyi söylediler. İşte siz de kalbinizde olan bir şeyi Allah'a ulaştıracaksınız. O dilek kalbinizde olacak. Kalbinizdeki şurada, kalbinizdeki bir dileği Allah'a iç dünyanızdaki iç sesinizle veya dış sesinizle ulaştıracaksınız. Ama kalbinizde mevcut olan bir dileği ulaştıracaksınız. Hep kalbinize bakan Allah Teala bunu kalbinizde görmek ister. İşte her şey böyle başlar. Kişi birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda 6-7 dakika içinde Allah Teala onun kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri fazla hale getirir. Bütün kaybettiği dereceleri örter. Ona furkanlar verir. Ve bu noktadan itibaren kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Nefs eskisi başlıyor. Henüz dünya saadeti başkalarından biraz çok farklı değil. Sadece Allah'ın kontrolü altında olduğu için tağutun kendisine yapabileceği negatif şeylere Allah Teala mani olduğu için o kişi bir mutluluk devresi geçirecektir. Ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar da bu koruyucu kalkan devam eder. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman hem koruyucu kalkanın şeytanın telkinlerinden onu kurtarması sebebiyle hem de nefsinin kalbindeki fazıllar arttığı cihetle kişi her gün biraz daha mutlu olacaktır. Ve 21. basamakta ruhunu o kişi Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapma zevkini Allah vermiştir. Namaz kılmayı Allah bir zevk haline getirmiştir. Oruç tutunca karnının acıkmamasını temin etmiştir Allah Teala. Böyle bir statü söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah garantisini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı güne kadar veriyor ki burası nefsinizin kalbinde zaten %51 fazıl birikimi gerçekleştiği için dünya saadetinin de yarısını aşan bir mutluluk artık sizindir. Bunu devam ettirebilmeniz, o noktaya kadar ulaştığınız 33 bin zikrinizi devam ettirmenize bağlı. Eğer devam ederseniz hedeflere gidebilirsiniz. Bu bir tek dileğinize karşı Allah'ın size bahşettiği mutluluklara bir göz atın. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, kalbi bir dilek karşılığı, kalbinizde olanı Allah'a ulaştırmanız kaydıyla Allah Teala size dünya saadetinin yarısını veriyor. Nefsinizin kalbinde %51 haslet varsa, fazıllar varsa %49 karanlık kalmıştır. Öyleyse aydınlıklar, nurlar karanlıklara galebe çalmıştır. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası pozitif olacaktır. Kaldı ki bundan sonraki devrede de pozitif istikamete ilerlemeniz her geçen gün daha kesin bir kurtuluşu müjdeler. Fizik vücudunuzun, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimine kadar hep artarak giden bir mutlulukla yaşarsınız. Ama en azından yarısı, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz zekatı sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek.
Siz zikri sevmeyeceksiniz Allah sevdirerek. Ama mutlaka sevdirerek. Ve ruhunuzu kendisine ulaştıracak. O ulaştıracak. Bu cennet saadetinin üçüncü katıdır. Dünya saadetinin ise yarısıdır. Allah'ın garantisi de buraya kadar. Bundan sonra sizin gayretinize bağlı bir olay. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz ve zikrinizi aynı seviyede devam ettirip de biraz da yükseltebilirseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Eğer zikrinizi daha çok arttırırsanız, daimi zikre doğru yaklaşırsınız ve bir gün nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Sonrası mutlaka gelir, irşada ulaşırsınız. Daha sonrası da mutlaka gelir, iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mutluluk diyorsanız bu sizin elinizde olan bir şey. Siz de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlak kurtuluşa ulaşırsınız. Dilemiyorsunuz, eğer dilemiyorsanız o zaman da mutsuzluğu kendi elinize seçtiniz demektir. Seçim size bırakılmış. Sizin hür iradeniz kendi mutluluğunuzun mimarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ああ、みた
1: いな。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz Allah'ın huzurunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle birlikte bir bütünüz. Eğer Allah-u Teala'nın bize nasip buyurduğu bu ilmi sizlere ulaştıramasaydık, Allah'ın bize bu ilmi vermesinin ne faydası olurdu ki? Ne hükmü olurdu ki? Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Söylediklerimizi öğreniyorsunuz ve öğretiyorsunuz. Kitap nedir? Hikmet nedir? Öğrendiniz ve öğretmektesiniz. İşte bu öğrenme eyleminin standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, meselenin temelini Allah sevgisinin teşkil ettiğini görüyoruz. Allah'ı sevmek her şeyden çok daha önemli bir konu. Allah'ı sevmek hangi ölçüde? Kendinizden daha çok sevmek. Hangi ölçüde? Tamamen onu sevmek. Kendinizi mi daha çok seviyorsunuz? Yoksa Allah'ı mı daha çok seviyorsunuz? Ne diyorsunuz? Çoğunuzdan şöyle bir cevap geleceğini biliyorum. Elbette Allah'ı daha çok seviyoruz. Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'ı daha çok sevmiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir tek ibadeti kesintisiz ibadettir. İbadettir, o ibadet zikirdir. İnsanın Allah'a olan sevgisini gösteren en sağlam delil. Sevgili kardeşlerim, her gün 24 saattir. Bu 24 saatin ne kadarını zikirle geçiriyorsunuz? Eğer Allah-u Teala için yaptığınız zikir ibadeti günde sadece bir saatse, o zaman %95 kendinizi seviyorsunuz demektir. İbadetiniz 12 saat olsaydı, %50 kendinizi, %50 de Allah'ı seviyor olacaktınız. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman zamanın bütününü Allah için harcayan birisi olacaksınız. O zaman ben Allah'ı en çok sevenlerdenim diyebilirsiniz. Gerçekten ölü olmalısınız. Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarında yazdırdığı o sözü hiç unutmayın. En çok seni seveniz, seni
en çok seveniz? Ne diyor Allah Teala seni en çok seveniz dediği zaman? Seni çok insan sever. Çok kişi sever. Ama onların arasında en çok biz seni severiz. Birinci açı, en çok seni seveniz'in manası bu. Seni en çok seveniz,

Seni en çok seveniz seni sevenler çoktur. Ama onların arasında en çok seni biz severiz. En çok seni seveniz bizim sevdiklerimiz çoktur. Ama onların arasında en çok sevilen sensin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın sevdikleri çoktur. O sevdiklerin arasında en çok sevilen biziz. Bizi sevenler çoktur. Ama o sevenler arasında en çok seven Allah'tır. İkisi birbirinden çok farklı sevgili kardeşlerim. Manalar arasındaki farklılığı gördünüz. Bize bunu ilk yazdığı zaman neden severiz değil de seveniz şeklinde yazdırdığını sormuştuk. O da demişti, eğer en çok seni severiz, seni en çok severiz dersek ikisinin de manası aynı olur. En çok seni severiz de aynı şey, seni en çok severiz de aynı şey. Seni en çok severiz ne demek? Sevdiklerimiz arasında en çok seni severiz. En çok seni severiz gene aynı şey. Sevdiklerimiz arasında en çok seni severiz. Ama seni en çok sevenizle en çok seni seveniz arasında mana farklılığı var. Allah'ın sevdiklerinin arasında en çok bizi sevmesi, birinci açıdan değerlendirme, çok sevdiği var ama o sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Bizi çok sevenler var ikinci açıdan. Sevenler arasında en çok seven o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala'nın cephesinden bakıldığı zaman öyle ince manalar taşıyor ki can dostlarım, gönül dostlarım, ona hayran olmamak mümkün değil. Hani ne diyoruz? Allah'tan hoşlanır önce insanlar. Sonra Allah'ı severler. İkinci aşama. Sonra Allah'a aşık olurlar. Üçüncü aşama. Sonra Allah'a hayran olurlar. Son aşama bu. Bunun da daimi zikirden sonra gene safhaları var. Son safha iradenin teslimi herkes için. Umanlar nesilleri için ondan da ötesi var. Devrin imamları içinse daha da ötesi var. Tasarruf. Allah-u Teala'nın tasarrufu altında olmak. Ona her yaptığını Allah yaptırır. O kendisine hiçbir zaman bir yetki sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer biz bu ilmi almışsak ve siz olmasanız, bu ilmin bize sizlere faydalı olmadıktan sonra hangi açıdan bir değer izafesi söz konusu olabilirdi ki? Allah öğretmiş bize, biz onları size aktaramadıktan sonra, sadece biz öğrendikten sonra, bütün güzellikleri sadece biz yaşadıktan sonra, onun kıymeti olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bize ilmi sizlere öğretebilmek için verdi. Onun için yaşıyoruz. Hayatımızı buna vakfettik. İşte en çok seni seveniz,
seni en çok seveniz diyen Allah Teala'nın bu kadar çok sevgisinin arkasında, bizi sevenlerin arasında en çok seven olması açısından, onun sevdikleri arasında en çok sevilen biz olmamız açısından mesele bütünleşiyor. O zaman biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Düşünün şu dünya üzerinde şartlar ne olursa olsun. Eğer onu seviyorsanız her yerde mutlusunuz. Bir hapishane, bir deliler evi, orada da dünyadaki en mutlu insansınız. Her şey, o zaman sormaz mısınız kendi kendinize, çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye? Sevgili kardeşlerim, onu sevmek bir mazhariyettir. Allah'ı sevmek bir muhteşem dizayndır. Mutluluktan uçarsınız. İçinizden bağırmak gelir, çok mutluyum diye. Sevginiz ne kadar üst boyuta çıkarsa o kadar mutlusunuz, o kadar huzurlusunuz. Bu mutluluk ve huzur müessesesi öyle bir olay ki, dünyada yaşanan birçok insana çok büyük üzüntüler izafe edebilecek olan olaylar, o zaman size hiç tesir etmez. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. Geri kalan her şey o zaman bir kıymet ifade etmez. Eskilerin tabiriyle onların bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sadece Allah vardır. Sadece ona olan derin aşkınızın hayranlığa dönüşmüş olan son safhası vardır. Allah'a hayran olursunuz. Manası, hayat açısından, yaşam açısından sadece Allah için olursunuz. Bunun cemaat halinde yaşayan bir toplumdaki değer ölçüsü başkaları için yaşamaktır. Öyle bir insan olursunuz ki artık kendinizin bir değeri yoktur. Gece gündüz çalışma zevki verir Allah Teala size. Hep çalışırsınız. Allah için çalışırsınız ve başkaları için yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak demek, insanın hayatını Allah'a adaması demektir. İşte bizim hayatımıza yakından bakın, ne göreceksiniz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir Kur'an aşaması içindeyiz. Yıllardan beri Kur'an-ı Kerimleri üst üste çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 19 cilt normal Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Bir ciltte hepsinin sadece Kur'an sayfalarına eşdeğer standartlarında, eşdeğer standartlarda 605 sayfalık bütün bir Kur'an bir tek cilt oluşturacak. Bununla beraber 20 cilt. Sevgili kardeşlerim, ortalama 500 sayfadan yaklaşık 10 bin sayfalık bir Kur'an tefsiri tamamlama emri verdi Allah Teala bize. Bazı ciltler ondan çok daha kalın oldu.
Bazıları biraz daha ince oldu. Fakat bu çalışma bizi oraya götürüyor. O bir sayfa olmaz. 9.000 sayfa olur. 21. cildide Allah Teala bir emir olarak ulaştırdı. 21. cilt başka bir Kur'an cildi olacak. Gene bir tek cilt. Ama Kur'an'ın ayetler itibariyle sıralanması değil. Konular itibariyle sadece Kur'an ayetlerini alarak bir Kur'an oluşturmak. Hidayet ayetleri, vuslat ayetleri, dalalet ayetleri, 19 ayrı konuda konuları tespit ettik. Bir Kur'an-ı Kerim cildi daha. 21 cilt. O zaman sonuç mutlaka 10.000 sayfayı aşacaktır. Yuvarlak hesap 10.000 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyatı. Hiçbir ayet atlanmaksızın bir değer ölçüsüne Allah'ın öğrettiği, başkalarının ulaşamadığı standartlarda bir Kur'an dizaynı. Allah Teala'nın verdiği emir bu doğrultuda. Onun için yaşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz sevgili kardeşlerim Allah için. Bizim hayatımızın zevki çalışmak. Evde çalışırız. Camide çalışırız. Çalışma odamızda, çalıştığımız yerde çalışırız. Buradaki bir gaz istasyonunda bir çalışma odamız var. Sevgili kardeşlerim, herkes orada vazifesini yapar. Biz de o kardeşlerimizi vazifesi başında tamamen konuya hakim oldukları cihetle serbest bir çalışma standardı içinde bırakırız. Ve biz Allah'ın bize emrettiği çalışmayı yaparız. Ne olur? Hayat, hani tadından yenmez derler ya, öyle bir dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız %100 Allah'ı seversiniz. Kendinize ayıracak zamanınız olmaz. İşte o zaman her şey çok üst seviyede bir lezzet alır, tat alır, yaşamak zevki verir insana. Yaşamak güzel bir şey sevgili kardeşlerim. İdealler uğruna yaşıyorsanız, Allah Teala size idealler vermişse, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini öğretmekle vazifeliyseniz, unutulmuş olan Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın temelleri 7 Safa, 4 Teslim. 3 kitabın da esasını teşkil ediyor. Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. İncil'i alıyoruz ele. Bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim İncil'de de farz. Gene yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar
Hepsi yedi safa ve dört teslimi yaşamışlar. Sonra geliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslim farz. O ve sahabesi yedi safa ve dört teslimi de yaşamışlar. Kur'an hem farziyeti hem de onların hepsini yaşadığını söylüyor. Yeter mi? Gene yetmez. Kur'an aynı zamanda Hazreti Musa ve ona tabi olanlara da yedi safa ve dört teslimi farz kılıyor. Farz kılındığını söylüyor. Ve onların, yani Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını açıklıyor Kur'an tek başına. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine, yani hepimize farziyetini söylüyor Allah-u Teala. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin hepsini yaşadığını söylüyor yedi safa ve dört teslimin. Ondan sonra gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya da farz kıldığını söylüyor yedi safa ve dört teslimin. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını gene Kur'an anlatıyor. Gene yetmez. Hazreti İsa'ya da yedi safa ve dört teslimi farz kıldığını ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yedi safa ve dört teslimi hepsinin yaşadıklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in

tam bir paralellik var. Ne kadar severseniz o kadar teslim olursunuz. Ne kadar teslim olursanız o kadar seversiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani ne diyordu Orhan bile, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevincimi, huzurumu, mutluluğumu diyorum sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatsam? Yaşamak eğer başkaları içinse, o zaman yaşamak kainattaki kesintisiz muhteşem bir zevk sevgili kardeşlerim. Hayatınızı eğer başkalarına adarsanız, siz neyin nasıl olduğunu hiç incelemeden, irdelemeden, dünya hayatına ait olan hususlardan bahsediyorum. Bakarsınız ki Allah Teala sizi bir yerlere getirmiş. Başkalarına hizmet edebileceğiniz bir yerler. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 15. cilt baskıya girmiş durumda. 16. cildin yazıları tamamlandı. Gönderilecek. Adım adım gidiyoruz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde. Allah Teala'nın emrettiği ritim içinde, zaman skalasındaki değerlendirmeleri içinde, onun eksiksiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmak mı hayatımızın en büyük zevki? Niçin? O en çok sevdiğimiz var ya, Allah. Onun için yaşamak. İşte bu dünyadaki en güzel şey sevgili kardeşlerim. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Hani mutluluktan uçmak var ya, mutluluktan uçarsınız. Nasıl anlatacağım bilmiyorum size. Ama onu sevin sevgili kardeşlerim. Sevdikçe mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. Sonra Allah Teala size işler verecek. Belki başınızı kaşıyacak zamanınız olmayacak. Ama mutlu olacaksınız. Onu her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla seveceksiniz. Ona açık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. İşte o hayranlık devresi var ya, orada artık sizin hayatınızın bir değeri kalmaz. Siz yoksunuz. O var. Hayatınızın her saniyesi onun için yaşanacak. Onun emirlerini yerine getirmenin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Emri veren o, ama size o emri gerçekleştirirken dünyadaki en büyük hazları tattıran, sonsuz bir mutluluğu yaşatan gene o, sahibiniz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel ki. İşte anlatabilmek zor bir şey. Bu kadar mutluluk, bu kadar huzur, her şeyin bu kadar güzel oluşu, ona olan aşkınızı, ona olan büyük sevginizi, her gün onun kalbinizi biraz daha besleyerek biraz daha arttırması, huzuru, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız. Zaten günlerin nasıl geçtiğini anlayamazsınız ki. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini insanın anlaması mümkün değildir. Başlar ve biter günler. Bu kadar çabuk gün mü geçermiş dersiniz? Hiç anlamadan haftaları, ayları, yılları

verirsiniz. Ama her zaman Allah Teala size sizin yapmanız lazım gelen başkalarının yapamayacağı bir yerlere ulaştırır. Dünyadaki en büyük görevleri verir. Umurunuzda bile olmaz zamanın nasıl geçtiği. Nasıl bu işi yaptığınızı fark edemeden yıllar geçer. Cilt cilt Kur'an-ı Kerimler belirir. Şu anda dünyadaki en üst seviyedeki Kur'an çalışması bizim tarafımızdan yapılıyor sevgili kardeşlerim. Her geçen gün yeni bir veçe veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerimlere. İkinci baskı yapıldığı zamanki gelecek yıllarda yapılacak. Çok yeni bir dizayn içerisinde ikinci baskıyı gerçekleştireceğiz. Sevgili kardeşlerim, 30 yıl Allah Teala'nın bize ilk tebliğ yapmasından bu tarafa 30 yıl geçti. 30 yıl içinde Allah Teala bize hep öğretti, hep öğretti. Biz de hep size öğrettik. Bizim dışımızdakilerin hiç bilmediği şeyleri öğrendiniz. Sevgili kardeşlerim, dinin istikametinden ne kadar saptırıldığını öğrendiniz. Birçok Kur'an-ı Kerim yazarının insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediğini öğrendiniz. Biliyorsunuz bizimkinin dışında 22 tane Kur'an meali var Türkiye'de. O meallerin hepsini aldık. Hepsinde hidayet kavramıyla alakalı olan bütün ayetleri gözden geçirdik ve kanayan bir yara ile karşılaştık. Gözler yaşartıcı, çok büyük bir hüzne düşürücü bir sonuçla karşılaştık. 22 Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi birçok yerlerde hidayeti bir kısmı isteyerek bilerek, bir kısmı farkına bile varmadan çevrelerinde kullanılan tabirlere uyarak yok etmişler. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması demek hidayet. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmran 73. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Ruhunuz var. Sizin değil, onun. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte o üfürülen ruh ile birlikte yaşıyorduk. Sonra onu sahibine Allah'a gönderdik. Allah'ın bizdeki ruhunu onun sahibine gönderdik. Allah emanetlerin o emanetlerin sahibine ulaştırılmasını emrediyor. İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. İnnallâhi muhakkak ki Allah ye'murukum sizlere emreder. En
tuaddü tevdi edilmesini, teslim edilmesini, ulaştırılması el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah Teala o emanetlerin sahiplerine iade edilmesi lazım, şart, farz demiyor. O emanetlerin onların yegane sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi edilmesini, teslim edilmesini, verilmesini, ulaştırılmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık olanlardan değiliz. Biz Allah'a hayran olan çok az sayıda kişilerden biriyiz. İrade teslim olmadan Allah'a hayran olunmaz. Ama onun ötesini yaşamak da söz konusu. Biz onun ötesini yaşayan dünya üzerindeki en son noktaya ulaşmış olan tek kişiyiz. Öyle olduğunu o Kur'an-ı Kerim ciltlerini okuyan kişi net olarak görecektir. Ne yaptık o Kur'an-ı Kerimlerde? Lügat meselesini devre dışı bıraktık. Ne yaptık? Her ayette kelime kelime manalarını da verdik. Her ayette o ayetin her kelimesi derc edildi Kur'an-ı Kerim'e. Her birinin karşılığında da o ayette geçen kelimelerin manası yer aldı. Sonra da onların cümle haline getirilmesiyle oluşan ve başkalarına pek benzemeyen Allah'ın öğretisiyle her noktada ona sorularak yazılan bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Böyle bir dizaynda Allah'a biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Sevgili kardeşlerim, dünyada yazılabilmiş olanın en güzelini Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ama daha güzeli baştan aşağı yeniden dizayn ettiğimiz ikinci baskıda gerçekleşecek. Neden? Çünkü o Kur'an-ı Kerim bizim manevi gelişmemizin hudutları içinde adım adım hedefe yürüdü. Öyleyse o manevi gelişmenin izleri orada görünür. Bu itibarla Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı son noktanın standartları birinci ciltten itibaren bütün ciltlere ulaştırılmalıdır. Bu ise her şey tamamlanıp bittikten sonra kuş bakışı 20 cildin 21 cilt olacak. 21 cildin her birine baktığımızda o zaman tamamlandıktan sonra geriye dönüp birinci ayetten itibaren Bakara suresinin birinci ayeti kerimesinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i her şeyi Allah-u Teala bize öğrettikten sonra ikinci defa gözden geçirerek ikinci baskıyı yapmak Allah-u Teala'nın çok daha büyük bir nimeti olacak diye düşünüyorum. Neden? Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in başlangıcına Allah-u Teala'nın bize sonradan adım adım öğrettiği bütün hakikatlerin başlangıçta bilinmediği için eksiklikler görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız.
Allah Teala'nın öğrettiği kadar biliriz. Bu öğreti 30 yıldır devam ediyor. Öğretinin başı ve sonu birbirinden farklı bir dizaynda ve bugün 31. yılın dizaynına doğru yaklaşıyoruz. Her yeni yıl yeni şeyleri Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle noktalandı. Ve bir evvelki yıl bilmediğimiz şeyleri Allah-u Teala öğretti. O zaman bizim öğretimizle paralel giden bir Kur'an-ı Kerim dizaynında Kur'an-ı Kerim'in bütünü tamamlandıktan sonra artık ekmel bir ilim var. Bu tekamül etmiş kamil ilim bizi sona götürdü. İşte o sonu baştan itibaren bir defa daha yaşayacağız. Her şeyi öğretinin sonundaki tamamlanmış ilimle bir defa daha gözden geçirip bu dünyada unutulmaz bir eseri sizlere takdim edeceğiz. Bu birinci baskı. Birinci baskı bu yıl içinde inşallah tamamlanmış olacak. 2007 yılının sonuna kadar Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef bu. İnşallah sağlık verir, sıhhat verir. Bütün Kur'an'ı ona olan bizde vücuda getirdiği engin sevgimizle, aşkımızla, hayranlığımızla Kur'an-ı Kerim'in üzerine göz nuruyla o sevgiyi, aşkı, hayranlığı Kur'an-ı Kerim'e dökerek, oradaki manayı içerek tamamlamak istiyoruz. İnşallah ikinci baskı birincisinden çok daha ekmel olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sadece sevmiyoruz. Ona hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hayranlığa ulaşan bir sevgi selinde yıkamasını, kalbinizi de yıkamasını, bütün güzellikleri sizlerin üzerine göndermesini, huzur içinde bir dünya hayatı yaşadıktan sonra Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı hepiniz için Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Onu seviyoruz. Ona hayranız. Allah Teala'nın sonsuz mutlulukları sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat ala ve salala.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı kudursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kâfirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenu olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenu olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetlerini

fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kâfirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kâfirlerle cihad et, savaş ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah, gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti. Ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu, Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta

savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fezzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok, sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Elif'e bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha, me as-salawatu ala Muhammad, ish-bilayim, ish-bilayim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fırkalara ayrılmak. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sıratı müstakimen ve muhakkak ki bu benim istikamet üzere olan müstakim olan yolumdur. Sırati diyor Allah Teala benim yolum oluyor o zaman. Müstakim, istikamet üzere olan benim yolum. Fettebiuhu, öyleyse o yola tabi olun. Ve la tettebius subule ve yollara, yani diğer yollara, o yolun dışındaki diğer yollara tabi olmayın. Ve teferreka bikum an sebilihi. O zaman eğer o diğer yollara, sebillere saparsanız, tabi olursanız, o zaman sizi onun Allah'ın yolundan ayırır diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi. İşte böylece size onu vasiyet etti. Onunla bihi, onunla vasiyet etti. Emretti. Lealikum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fırkalara ayrılmamak Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için veçhini ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Yani Hanif dinini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratırız diyor Allah Teala. O Hanif dini ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek kainatın yegane dinidir diyor Allah Teala. Ve sonuca bakıyoruz. Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanları hep Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din hiç olmayacaktır. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah Teala'nın işaretini görüyoruz.
İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olacak. O din Hanif dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Rum 32'de de şöyle söylüyor. Böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ali ise Hanif olmanın temel standardını veriyor Allah Teala. Hanif olmanın temel standardı tek bir fırkanın içinde olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. O Hanif dini ki o din Hazreti İbrahim'in dinidir ve o müşriklerden olmadı diyor. Neden? Hazreti İbrahim tek fırkada olandı ve kendisine tabi olanların hepsi de o tek fırkanın içinde bulunanlardı. Yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde şunu görüyoruz. Sadece o tek fırkada olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki orada Kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. İnsanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Öyleyse şeytan ne demişti? Kıyamete kadar onları kendime bağlayacağım ve pek azı hariç hepsi bana tabi olacaklar. Pek azı hariç hepsi diyor Allah Teala. Affedersiniz şeytan diyor bunu. Allah Teala diyor ki seni de huzurumdan kovuyorum. Onları da kovuyorum diyor. Ve Allah Teala'nın hedefiyle şeytanınki tamamen birbirine ters. Allah Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat veriyor onun talebi üzerine.
Kıyamete kadar da şeytan insanları Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecek. Bu durumda Allah Teala ne diyor? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Allah'a inananlar. Ama Allah'a inananlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Müminler, Allah'a inananlar, lügat manası itibariyle müminler. Bir de hak müminler. Mümin olmak hiç kimseyi, yani Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Her ne kadar hardal tanesi olan kadar kalbinde iman olan, cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider diye bir uydurma hadis var ise de mevzu hadis, aslında bu hadis mevcut değildir. İnsanlar tarafından uydurulmuştur. Çünkü görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a inansa da cehennemden kurtulamaz. Gerçekten öyle mi? Evet, aynen öyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala orada innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki, onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesindedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse 73. fırkayı oluştururlar. Bu 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu şirkte olmayanlar ve takva sahibi olanlardır. Öyleyse Allah Teala fırkalara ayrılmamayı hedef iddia etmiş insanlar için. Bu Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinden ve 32. ayetlerinden sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala şunları söylüyor. Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz
indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve Allah Teala konumuzla ilişkili noktaya geliyor. Sana şeriat kıldık. Sizlere de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Görülüyor ki Rum suresinin 30 ve 31. ayetleri bu ayet-i kerime ile yakından alakalı. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Rum 30'da ne diyordu? Dini kaim kılmak üzere ve çini zatını dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. Sen hanifsin diyor Allah Teala. Ve gördük ki hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. İşte oradaki muhteva, Rum 30'daki muhteva, hanif olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in veçini dine doğrultması, dinin kayyum olması, ezelden ebede kadar hiçbir değişikliğe tabi olmaması ve arkasından Rum 31, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler haniftir. Dileyenler, diledikleri takdirde takva sahipleridir ve diledikleri anda bütün insanlar şirkten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu şirk gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır. Ve fırkalara ayrılanlar 72 tane fırka oluştururlar. İşte o fırkalara ayrılanlardan bahsediyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri bir tek fırka oluşturur diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer cehennem olanlardır diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye buyuruyor Allah Teala. Şura 13'te. Sonra diyor ki müşriklere onlara yaptığın talep ağır geldi. Ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş olursunuz, şirkten de kurtulmuş olursunuz. Ne kaybedersiniz ki? Sadece bir dilekte bulunacaksınız, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, böylece şirkten kurtulmuş olacaksınız. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkına bu konuda uyarıda bulunuyor, onlara müracaat ediyor, talepte bulunuyor. Dinde diyor fırkalara ayrılmayın, Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun. Müşriklere onun için diyor ağır geldi bu söz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerini söylediler. Ayet-i kerimenin nasıl bittiğine gelin beraberce bakalım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları
O Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ötekilerin Allah'a ulaşması söz konusu değil. Öyleyse bağlantıları gözden geçirdiğimiz zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Dinde fırkalara ayrılanlar şirktedir. Dinde fırkalara ayrılanlar takva sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılanlar dalalettedir. Hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de gafildir. Öyleyse Hz. İbrahim'in Hanif dininin temeli nedir, esası nedir? Birinci esas vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır diyor Hz. İbrahim. Allah-u Teala da insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerine ve bütün her kavimdeki kavim resullerine Allah'ın tekliğini, tek bir Allah'ın var olduğunu açıklamıştır ve başkalarına böyle açıklanmasını emretmiştir. Allah tektir. İşte bu Allah'ın vahdet akidesi. İkinci akide, tevhid. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Bütün insanların toplanması lazım gelen tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte bütün insanlardan cennete girebilecekler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O tek fırkanın içinde olanlardır. Geri kalan bütün insanlar 72 fırkayı oluştururlar. Hiçbiri cehennemden kurtulamaz. Ama her fırkanın içinde Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup bütün devirlerde var olmuştur ve var olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde fırkalara ayrılmamak asıldır. Allah Teala Hanif dinini koymuştur. Dinde fırkalara ayrılmayalım diye. Ve bakıyoruz Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Dalalette bırakır onları. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a yönelirse
Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Allah Teala onları mutlaka cehenneme atmayacaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cehenneme girecekler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyenler için gidilecek yer mutlak olarak cennettir. Dilemeyenlerin hepsinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için hedef dinde fırkalara ayrılmamaktır, vahdettir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliğidir bu, en büyük özellik. Dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak. Sonraki tevhid müessesesi, insanların oluşturduğu tek toplumun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum tevhidi oluşturuyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliği tevhid. Üçüncü özelliği affedersiniz teslim. Vahdet, tek Allah'a inanmak. Tevhid, tek Allah'a inananların bir başka ifadeyle tek Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhidi oluşturuyor. Hanif dininin üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan dört tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hayatınıza mutlaka cennete doğru giden bir yola ulaşmak imkanını, fırsatını vermelisiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş vardır. Onlar fırkalara ayrılmayanlardır. İşte onun için Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Dalalette kalırlar onlar diyor Allah Teala. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Ama dilediğini dalalette tutar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kalıra ayrılmak müessesesine baktığımız zaman oradakilerin şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların, sadece tek fırkada olanlar, onlar müminler ve Allah'ın kulları. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler ve tağutun kulları.
İşte dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Onlar tağutun kulları. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu velillezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, amenü olmayanlara, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kalbi kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken, kalbi nurlarla dolar. Ama diğerleri, kalpleri hep kapkaranlık olarak kalırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbi karanlıktan kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler sizin olsun diye düşünürüz. Bunun için Kur'an'ı temel yapı itibariyle bilmek zorundasınız. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım, bunu öğreneceksiniz. Bir insanın fırkalara ayrılmaması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Gördük ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve fırkalara ayrılanlar şirkte olduğu için onlar hem takva sahipleridir Allah'a ulaşmayı dileyenler hem de müşrik değildirler, şirkte değildirler.

Dinde fırkalara ayrılmamak o kişiyi Allah'ın kulu yapar. Gördük ki demin söylediğimiz Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah onların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetten sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar tabiyetle birlikte. Bu iman kelimesi fazıllar için bir cazibe merkezi olur, çekim noktası olur. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurdan, rahmetle fazın ikincisini teşkil eden fazıllar, o kişinin nefsinin kalbine ulaştıkları zaman, nefsin kalbindeki manyetik alana tutulurlar. Manyetik alan, rahmet, faz ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleşirler. Ondan evvel nefsin kalbine sadece %2 oranında rahmet nuru girmiştir. Bu noktadan itibaren fazıl girecektir. Allah'a ulaşmayı denediği andan itibaren. Ve o kişi için fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmet nuru ile beraber o kişinin kalbindeki nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. İşte ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 7 safa aşmıştır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Bunları aşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aşarsa ne olur? Bu saydığımız 7 kademenin her birinde kişinin nefsinde %7 nur birikimi olmalıdır ki, tahakkuk etmelidir ki, nefsin kalbi %7 nurla dolmalıdır ki, o kişi bulunduğu kademeden bir üst kademeye geçsin. Ruhu da zemin kattan birinci kata ulaşsın. Birinci kattan ikinci kata, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata ulaşsın. 7 tane alemi geçsin ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde önemli olan konu bu. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen muhteva Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe yönelmek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Hedef bu. Bütün insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Allah garanti ediyor. İşte Allah'ın dostlarını Allah nefslerinin kalbine %51 nur yerleştirerek her %7 nur birikiminde onları bir gök katı onların ruhunu aşırtarak 7. defa %7 nur birikiminde Sitret-i Münteha'dan öteye geçip Allah'ın zatına o kişinin ruhunun ulaşmasını sağlar Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmamak dinin
şiarıdır. Fırkalara ayrılmamak dinin hedefidir. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey odur. Tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içindeki insanlardır. Dilemeyenlerse 73 iki tane fırkaya ayrılmışlardır. Bunların içinde, o fırkaların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte onlar, her fırkanın içindeki küçücük gruplar, onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların birbirinden ayrılmasını, fırkalaşmasını ve dost olmaları gereken insanların birbirine düşman olmasını hiçbir zaman istemez. Bunu emretmez. Hedef bellidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırabilenler, sadece bu vasfın sahipleridir. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dilemek kişiyi o noktaya ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O gün kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için nefs tezkiyesi yoluyla sadece onunla ulaşabilir. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimi bu istikamette bir gelişmeyi ifade eder. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emarede zemin kattan birinci kata çıkılır. İkinci defa %7

Ruhu altıncı gökkatına ulaşır. Tezkiye kademesi nefsin kalbinde. %49 rahmet, %2, %49 fazıl, %2 rahmet oluşmuştur. Böylece kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi hedefine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Farikalara ayrılmamak konumuzun temel hedefi. Fırkalara ayrılan Allah'ın Kur'an'daki ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılan kişi cehennemden yakasını kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne yaparsa yapsın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar kolaysa, sadece söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemekse, insanların kendilerini yüzlerce defa, binlerce defa tekrar edilmesine rağmen hala Allah'a ulaşmayı dilememelerini neye bağlıyoruz? Bağnazlığa bağlıyoruz. Din açısından insanlar diyorlar ki bizim dinimiz zaten var. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve bununla mutlaka cennete gireriz. İşte insanlara buradaki büyük yanlışı anlatmak hepimiz için vicdan borcudur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dinde fırkalara ayrılmamış olan birisidir ve gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekte bulunacak insanlar, bunun karşılığında Allah onları mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak, ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştırır o kişinin. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan kesim Allah'ın garantisindedir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetin sahibi olur ve üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü kişi, dilemiş ve ölmüşse birinci kat cenneti mutlaka elde eder. Mürşidine tabi oldu, sonra öldü, mutlaka ikinci kat cenneti elde eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, sonra öldü, mutlaka üçüncü kat cenneti elde eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbetin de sonuna geldik. Dinde fırkalara ayrılmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hepinize emrediyor ki fırkalara ayrılmayınız. Allah Teala'nın dizaynında fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu Kur'an'daki adı Hanif dini olan bir tek din. Kainatta sadece o din var olmuştur. Kıyamete kadar da o din var olmaya devam edecektir. İkinci bir din Allah'ın

kabul ettiği ve insanları kurtuluşa ulaştırdığı ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam dini de Hanif dinidir. Hazreti İsa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini de Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. İkinci bir din, üçüncü bir din, daha fazla dinler hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Allah'a göre bütün insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din vardır. O tek din yaşanır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kaatöhön.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzü billahi mineşşeytanir racim. Hay Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İstakîm sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Ezzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yudum yudum içmek için gene bir aradayız. Allah'ın bir zikir sohbeti. Konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Hani şu ruh vücuttan çıkarsa İnsan ölür, insana hayat veren ruhtur safsatasını uyduranlara bir cevap olmak üzere. Ruhun Allah'a nasıl ulaşacağını sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan başlayalım konumuza. İslam veya kainatın tek dini, hangisini kullanırsanız kullanın, ikinci bir din hiç olmadı. İslam dini, Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini, işte bu din. Sizlere bahsettiğimiz, bütün boyutlarını öğretmeye çalıştığımız bir din. 28 basamaktan oluşuyor Vel Asr suresine göre. 4 tane 7 basamak. Öyleyse ilk 7 basamağı söyleyelim. 1. basamak, olayları yaşıyoruz. Madde 1. 2. basamak, olayları değerlendiriyoruz. 3. Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyor da başkalarının da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorsak kesinlikle seçilmemiz mümkün değil. O zaman kalbimizde ya zayıf var, ya maraz var, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek istemiyoruz, karşı çıkıyoruz, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyoruz. O takdirde Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdiniz. Seçilenler %90'ı her zaman aşar. Seçilmeyenler çok azınlıkta kalırlar. Onlar Allah'ın dostu olmayanlardır. Ve ikinci basamakta genel olarak seçiliriz. Önemli olan 3. basamağa geçiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 3. basamağa geçemez. 1. ve 2. basamakta yaşayıp da 3. basamağa atlayamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde insanların %90'dan fazlası ilk 2 basamağı işgal edenlerdir. 3. basamak ve yukarısı hep %10'un altındaki insanlar tarafından işgal edilir. Öyleyse 3. basamak, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diliyorsak kurtulduk. Mutlaka Allah-u Teala bizi cennetine alacak demektir. Dilemeseydik bu mümkün değildi. İşte Allah-u Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın kesinlikle bir hüküm koyduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, yetmez. O insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse her şey buradan başlıyor. Buna Allah'a yönelmek diyor Allah-u Teala. Enib kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi,

Bu kelimeler her biri Allah'a ulaşmayı dinlemek anlamına kullanılıyor. Allah'a yönelmek üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Ve mutlaka Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah onu mutlaka ruhen kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala diyor ki kim bana Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bir de Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu hidayet Allah-u Teala tarafından 12 defa üzerimize farz kılınmış. 12 defa farz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On iki defa Allah-u Teala'nın farzı söz konusu. Birincisi Zümer 54 ve en iyi büyü, görüyorsunuz burada kullandığı ifadeyi Allah-u Teala'nın en iyi büyü, Allah'a yönelmek ve en iyi büyü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu. Min kabli en yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ruhunuzu teslim edin. Fizik vücudunuzu muhsin kılın, fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi ahsen kılın, nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve iradenizi 12 kademe nefsinizin kalbi müzeyyen olduktan sonra, müzeyyen olan nefsinizin arkasından iradenizi de Allah'a teslim edin. Teslim müessesesi bunların hepsini birden içeriyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İkinci ayet-i kerime Münimine ileyhi ve yettekun. Rabbine yönel, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Münibine kelimesi, yünip kelimesi, ikisi de Allah'a yönelmek. Yönelen kişi mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üçüncü ayet-i kerimeye bakalım. Fecr 27-28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Buradaki Allah'a kaçmak ve sığınmak müessesesi ruhun Allah'a ölmeden evvel Allah'a kaçarak Allah'a sığınması. Allah-u Teala her şeyden evvel bir sığınaktır. Allah-u Teala
diyor ki Ali İmran Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen sığınaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ruhumuz ulaştığı zaman ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılır. İşte ruhumuzun Allah'a sarıldığı noktada ruh Allah'ta yok olmuştur. Allah'ın zatı kendisine ait olan ruhu geri almıştır. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala ruh Allah'a geri dönmüştür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun sığınağa dönmesi asıldır. Öyleyse ruhumuzun sığınağı Allah'ın zatıdır. Sığınak me'ab kelimesiyle ifade ediliyor. Sığınağa ulaşan da evvab kelimesiyle ifade ediliyor. Me'aba sığınan demek evvab. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Me'ab kelimesiyle evvab kelimesinin aynı kökten gelip gelmediğini gelin lügattan

Evden dönülecek yerde hangi kökten geldiğini yazmıyor. İkisinde de evvap, evden geliyor. Rücu eden, geri dönen. Evapta vav var. Meapta vav yok. Öyleyse aynı kökten değil. Evet. Bunun dizaynı meap sığınılacak yer. Allah'ın zatı sığınılacak yerdir. Sığınaktır. Evvap da geri dönen, geri dönerek ulaşan anlamına geliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhun Allah'a geri dönmesi. Beşinci ayet-i kerime Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yönelen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak. Aynı yola tabi ol. Sen de yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel. Ondan sonra da sırat-ı müstakime tabi olarak bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşa.

Yay T. İlâ sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah oraya Allah'ın zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaşır diyor. Ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam 87 ve 88'de de Allah'a ulaştıran, Allah'a hidayet eden yol olarak anlatılıyor. Selam yurduna davet eder ifadesi de teslim yurduna davet eder istikametinde, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder manasına geliyor. 7. ayet-i kerime suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ruhun Allah'a dönerek Allah'a ulaşması söz konusu. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala.

Ve böylece 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Ra'd 20 ve 21'de diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmazlarsa? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüsele, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Burada ruhun Allah'a ulaştırılması bir emir olarak söyleniyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise belli, kendi zatına davet ediyor. Nerede görmüştük? Demin Yunus 125'te görmüştük. 9. ayet-i kerime oldu. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin devamında ise sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki onların her biri sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolundan ayırırlar, fırkalara ayırırlar diyor. Onuncu ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Aleyhisselatü Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize diyor ki madem biz galu dediler ki bela evet dedikten sonra Allah-u Teala diyor madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, bana fizik vücudunuz hayattayken geri döneceğinize dair misak verin. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ey nefsler, nefsinizi tezkiye, daha sonra da tasfiye edeceğinize dair, yani bana teslim edeceğinize dair bana yemin verin diyor Allah-u Teala. Ve sonra da soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse hadi bakalım diyor Allah-u Teala, madem işittiniz yeminlerinizi verin bakalım, yemin, misak ve ahd. Ruhumuzda, beçimizde, nefsimizde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor, nefsimiz de yemin veriyor. Allah-u Teala bunun üzerine onlardan
ikrar almak üzere soruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Atana diyoruz, itaat ettik. Evvela sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, biz işittik. Ondan sonra soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki, misakinizi üzerinize farz kıldım. Allah Teala diyor ki, size ahdim var. Ahdimi mutlaka yerine getirin. Ve bi ahdillahi efu ifadesiyle söylüyor bunu. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Ve diyor, bunların hepsini bana teslim edeceğinize dair bir de bu ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve Allah-u Teala'nın emrini yerine getireceklerine dair verdikleri yemin, misak ve ahdinizi başkalarına da anlatacağınıza, öğreteceğinize dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Ahdimi yerine getireceğinize, yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair bir de bu yemin, misak ve ahdinizi saklamayacağınıza, gizlemeyeceğinize, başka insanlara da anlatacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala. Misakin orada iki manası var. Bizden Allah Teala kesin bir söz, misak alıyor. Dört vücudumuzun da teslimesi, üç vücudumuz ve irademizin teslimi söz konusu. Bir de bunların hiçbirini gizlemeyeceğimizi, insanlara mutlaka anlatacağımızı Allah Teala bizden misak alarak garanti altına alıyor. Onun için Araf 172'de diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların hepsinin ruhlarını çıkardım. Onların çocuklarının ruhlarını çıkardım. Onlardan da onların ruhlarını çıkardım. Onların fizik vücutlarını çıkardım. Ve onları ruh ve fizik vücut olarak nefslerine şahit tuttum. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değildim demesinler diye? Ahdimizden haberdar değildim. Misakimizden haberdar değildik demesin diye. Öyleyse insanoğlu kıyamet günü geldiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilir. Ama bunu diyememesi için Allah Teala diyor ki, ezelde onların hepsinden misak aldım. Misaklerini de üzerlerine farz kıldım. O misakimizde diyor ki Allah Teala, bunu herkese söyleyeceklerine dair, saklamayacaklarına dair onlardan kesin söz, misak almadık mı biz diyor Allah Teala. İşte o misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak, irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu, bu ruhumuzla Allah arasındaki misak. Allah arasındaki bir yemin, ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a teslim edeceğiz. Allah Teala tam 12 defa üzerimize farz kılmış. 12.'si de Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri sahibine, sahiplerine teslim etmeyi, teslim etmenizi emreder diyor. Allah emanetleri onların ehline, onların sahibine teslim etmenizi emreder. Ruhunuz emanet 1, fizik vücudunuz emanet 2, nefsiniz emanet 3, iradeniz emanet 4,
emanetlerin hepsini onların sahibi olan Allah'a teslim etmeniz emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki tam 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ruhumuzun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış ve bir de ceza müessesesini koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kazandığı dereceler itibariyle. Ne demek istiyor? Kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar, dereceler itibariyle durumu hangi standartta olanlardır? Bunun cevabı Ali İmran suresi, bunun cevabı Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsrandalar, gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalmak durumundalar. Çünkü ne diyordu Allah Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yani hüsranda olanlar bu insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vaka ile karşı karşıyasınız. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a döndürmekle, iade etmekle, teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Yüzden fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesiyle alakalı. Ve buna rağmen insanların bir kısmı ruh insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyorlar. Bunu demekle kalmıyorlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin hemen hepsinde aynı şey var. Ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sadece ölenlerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Hayattayken kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir şeytanın tuzağı. Çünkü insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Şeytan da bunu hiç istemez. İster ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların topyekun cehenneme gitmesi bir takım insanların şiarıdır, hedefidir. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki biz kitaplarla, indirdiğimiz kitaplarla insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlattık ki ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, hidayeti,
İşte insanlardan her kim benim ayetlerimi diyor Allah Teala ve hidayeti o kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla bildirdiğim, emrettiğim hidayeti gizleyenler, ketmedenler var ya diyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor. İşte kim derse ki ruh insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. İşte onlar Allah'ın lanetine muhatap olacak olan zavallılardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran zavallılardır. Onların durumunu bakın Allah Teala ne kadar net anlatıyor. Ali İmran Nisa 167 168 169. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ne diyor Allah Teala? Onlar kafirlerdir diyor. Ve Allah'ın yolundan men ederler diyor. Başka insanların da kendileri sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başka insanların da ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırarak Allah'a döndürmesini engellerler, men ederler insanları diyor Allah'ın sebilinden. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Onlar hem kafirdirler diyor, hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala 10 tane insanla onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve ondan sonra da ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı. Allah'a ulaşacaktı. Ama mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Furkan suresinin 69-70. Ayetleri gereğince Allah onları mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Furkan 69 ve 70'te? Diyor ki onlar ki günahları çok olanlardır. Cehenneme gideceklerdir onlar diyor Allah Teala ve günahları da artacaktır. Ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine amülü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a insanların dönüşü sırasında bir de günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarika müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz.
Allah onları ancak cehennem yoluna, sıratı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindeti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın konulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah-u Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velhasr suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şer edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime şerh eder ve teslime açar diyor, İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzde bakıyor ki yol açılmış, o şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize ne rahmet ne de faz giremiyor. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız. Nefsimizin kalbine giren bu rahmet, sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif, rahmet. Onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi
Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alır. Bir, birinci nimet, başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbinin mührünü açar Allah-u Teala. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar. Ve kalbin içine imanı yazar Allah-u Teala. Dördüncü nimet, mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve sıfaz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emmare Allah Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Aman Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah Teala nefsimizin kalbini %14 fazılarla donatmış durumda. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela Uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Allah Teala nefsimizi levmetmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse fücuru ve takvası şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir.
ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaineye ulaştığımız zaman Allah'ın bütün verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala, Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. katta. Birisi mardiye, Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi Tezkiye Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır.

sığınağa sığınıyor ve evvap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak, bu makama fena fillah deniyor. Velayetin yedi makamından birincisi. Bu akşamki konumuz buraya kadar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize. Bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının evvela, her şeyden evvel üzerimize 12 defa, ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun 2 defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun." Onlar diyor, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp 7 tane gök katını aşıracak. Sitretil müntahaya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır. Ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

kan jag stå in efter oss och ta en stocken. En av ta och det som gav en man då vi har det här var Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Üçüncü safha

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı hayır, kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1., 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş, bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudunun Allah'a teslimini.
Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş iblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerine ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş, hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız, değerli alimler yetiştirmişiz, halen de öyle durum, fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim, başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi
artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar, hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva, yedi tane aminu olmak, yedi safa takva, yedi safa aminu olmak, yedi safa hidayet, yedi safa felah. Yedi safa

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha, takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safhadan olunan, yedi safhadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle 6 tanesinin aynı basamaklara, rıza kavramının ise bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercune likayna beradu bil hayatet dünya vatmeinnu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar ve makanu yeksubun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Vellezî neştenebû tâgûte. Onlar şeytana tâgûte en yâbuduha. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbu ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Ve kul oldular. Bana diyor Allah Teala, çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabidü şeytane, şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o size ap açık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor. Kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala, ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alavlaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz, ha hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında hidayet sahibisiniz.
Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz 10 tane ihsanla, ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor, ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor, fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor, nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor, o da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amen olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe Allah'a gördünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak, affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah-u Teala takva sahibi olmayı farz kılmış, amene olmayı farz kılmış, hidayete ermeyi farz kılmış, felaha ulaşmayı farz kılmış, Allah'a kul olmayı farz kılmış, Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış, Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor.
Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasında gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor, beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor, beka makamı. 25. basamakta fizik vücut, nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir.
Ve madem ki biz bu beş şartın hepsini gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen, Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan altı safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek, Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte
Allah Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. 6. safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah-u Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin Hakka Tukati'ye teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu muslimun. Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamının sahip oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabiin diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmemiş.
Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki, takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o nisan ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90, nefsin tesliminde %100, irşada ulaşıldığında iradenin tesliminde gene %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese, sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini İblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, ameni olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun 7'si de yerli bir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar? Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar? İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuzu ruhunuz sizden ayrılmışsa
ayrıldı.

hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik.

Sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Sahabe. Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Bir defa daha. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadarıdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanlara bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek? Çoğunuz bana biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz?
Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse, o benim cennetime, benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah-u Teala onları kaçıncı kat cennetine alır. Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi
bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime, dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkes muktesebatları itibariyle kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız amenü olan bir insan oluyor. Siz amenü olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amenü olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amenü olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amenü olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa amenü olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci defa amenü olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. Beşinci, altıncı defa amenü olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci defa amenü olur. Amenü olmak dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki size baştan haber verdiğimiz o güzellik Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı dileyen
herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İlle lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe âmenû olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler, günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar, dilemeyenler dalaletliler, gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. Femen kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te وَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, enab kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla Allah onlara hayat vermişse? Hayat vermedi. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor.
yedinci gök katında yedi tane alemden geçirerek Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler, onlar, o insanlar, onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, onlar seçilmezler. Ve Allah Teala diyor ki, o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman 3. basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? 1. Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli
ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Rahim Esması Tecelli'nin sonuçlarını söylüyor. Allah-u Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek, sonraki güne, yevmül ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözleri, gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastaları üzerinde kışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayeti girmesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama işitmezler. Onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Araf 178'de Allah-u Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki bakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmıştır, kulaklarındaki bakra alınmıştır, kalbindeki ekinde alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah Rahim Esması'nda tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihfat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki bakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestürü alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın
nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, nezirin söylediğini, bütün nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yamulun içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah-u Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. E şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı müstürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7-8 8-9-10. Ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ard arda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine, bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun, nezir olduğunu söylüyorsun. Sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun, Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihfat koymuş olsaydı,
Ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestura var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalbinde ekinet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestura alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinet alınmışsa, o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk suresinin 8, 9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer suresinin 51. ayeti kerimesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlevlerden bahsediyor Allah-u Teala. Birinde nezir, birinde Resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size. Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın Resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse Resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mestura, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayeti kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah Teala onların kalplerinin içine ihbat koyarız, yani ekinneti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestura alınmış olsaydı,
biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında bakra olması, kalbinde ekinnet olması orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestürü olmayanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için bu söylediğimiz vakra, hicab-ı mestüre, ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek, ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek, onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan, tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerine düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa,
ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazıl birikimi, %49 bunlar eder, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

diyorsunuz, sevmek. Hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu dönelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse, o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse, ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile, dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever. Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi?

Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız demişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir, bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide, eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa, üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da
nefrete asla ulaşmadan o kişiye belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Afet kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az, daha az bir davranış biçimine sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar
Nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoşsa da geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla
davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın, belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren
Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur.
Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah-u Teala neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey, sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice 0'dır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Buna 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah-u Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah-u Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki, size verdiğim ruh var ya,
O emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah-u Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazılarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7, 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 nurla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç neticede %51 nura karşılık 49 artı 2 %51 eder. Geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2 yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman Suresi 1. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Elif, Lam, Mim. Mukatta harfleri. Ayet 2. Lokman Suresi 2. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil hakim. Tilke bu ayatü ayetler. El kitabı kitap, el hakimi hakim, hikmet ve hüküm sahibi. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Ayet 3, Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Huden bir hidayet ve rahmeten ve rahmet lil muhsinin, muhsinler için. Muhsinler için hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Kimler için diyor? Muhsinler için. Yani kimdir muhsin? İhsan alan, Allah-u Teala'dan ihsan alan kişi. Peki nerede alıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeden almıyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ihsanlar başlıyor. 12 tane ihsanda mürşidine ulaşıyor kişi. 7 tane de nimet oluyor. Sonra da bu noktada 14. basamağa varmıştır. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İhsanla tabi oluyor. Onun için muhsinler hedefe yürüyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi ihsan alma noktasına girmiştir. Birinci muhsin olma noktası. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci muhsin olma noktası. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü muhsin olma noktası. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde 4. Nefsini teslim ettiğinde 5. İrşada ulaştığında 6. Ve iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman 7. Muhsin kademesindeki kişi. Ama muhsin olmak en çok fizik vücudunun teslimi noktasında kullanıldığı için fizik vücudunun teslimi noktasına muhsinler makamı diyoruz. Oysa ki Allah'tan ihsan alan herkes muhsindir. İhsan almaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlar. Ve 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunes zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine o kimseler onlar yukimune ikame ederler es-salatı namaz. İkame ederler. İkame ederler. Es-salatı namaz. Ve yutune ve verirler. Ez-zekâde zekat. Ve hüm ve onlar. Bi'el ahirete ahirete. Hüm onlar. Yukinûn. Kesin olarak inanırlar. Ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Onlar namazı ikame ederler. Yani namazı kılarlar. Namazı kıyamla gerçekleştirirler ve zekatı verirler ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahirete
yukinin olmak, yakin hasıl ederek inanmak,

Kim insanlar? Muhsinler için hidayet erdirici ve rahmettir diyor. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. O yakin hasıl edenleri, muhsinleri söylüyor. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Kesin bir bilgiyle onlar ahirete yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahiret nedir? Ahirete ulaşmaktan bahsediyor Allah Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ve likail ahirete habitat amalühüm diyor Allah Teala. Kim bizim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmaya, yani Allah'a ulaşmaya tekzip ederse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Araf 147. Ama Kehf 105'te Allah Teala diyor ki, onlar Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. İşte İki grup aynı. Allah'a mülaki olmak, ahirete mülaki olmak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Sonuç, her ikisinde de amellerin boşa gitmesi, amellerin heba olması. Öyleyse Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey olmalı ki cezalarda aynı çıkıyor. Öyleyse ahirete yakin hasıl ederler. Allah'a ulaşmaya, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl ederler. Kesin olarak inanırlar. Neticesine ulaşıyoruz. Ve aynı kişilerden bahsediyor. Muhsinler. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan ihsan alanlar. Mürşitlerine ihsanla ulaşacak olanlar. Ayet 5, Lokman Suresi. Ülaike ala hüden min Rabbihim. Ve ülaike hümül müflihun. İşte onlar ülaike ala hüden, hidayet üzerinde. Min Rabbihim, Rablerinden. Ve ülake ve işte onlar, hum onlar, el müflihun, felah erenlerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir.

onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ne zaman hidayete adım attılar? Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzere oldular. Hidayette oldular, hidayete ermediler. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayette oldular. Hidayet üzere oldular. Hidayet üzerinde oldular. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri andan itibaren muhsindirler. Diledikleri andan itibaren Rablerinden hidayet üzerindedirler. Diledikleri andan itibaren felaha erenlerdir. Ve diledikleri andan itibaren ahirete yakin hasıl ederler. Onlar muhsinlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim muhsinler için bir hidayet, hidayet erdirici ve rahmettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes muhsindir. Ve onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Rablerinden Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayettedirler. Hidayet üzeredirler. Hidayete ermemişlerdir ama hidayet üzeredirler. Ülâike hümül müflihûn. Onlar felaha erenler. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an felaha ermişlerdir. Cennet onlarındır. Ve 6. ayet-i kerimesi Lokman suresinin ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun muhin ve min ve dan ennâsi insanlar ve minnennâsi insanlar ve insanlardan men kimse yeşteri satın alırlar lehve boş lüzumsuz şeyler el hadisi söz li yudille saptırmak için an sebilillahi Allah'ın yolundan bir gayri olmaksızın ilmin ilim ve yettehizaha onu edinirler ve onu edinirler huzüven eğlence alay konusu ilahike işte onlar lehum onlar azabin azap muhinun muhin aşağılayıcı. Demin hidayette olanlardan bahsettikten sonra şimdi de insanlardan diğer kısmından bahsediyor insanların. İnsanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. Yeşleri iştira etmek, boş şeyleri satın alırlar. Boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence yani alay konusu edinirler. Ve işte onlar için muhin aşağılayıcı bir azap vardır. Kim bu insanlar? Bunlar faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala diyor ki ilimleri olmaksızın Allah'ın verdiği ilim olmaksızın. Hani insanlar tarafından elde edilen yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuş insanlar, Kur'an'ın bütün hakikatlerini o emaniye kitaplar değiştirmişler. Ve o emaniye kitaplara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın alırlar diyor Allah-u Teala. İşte Nisa 167-169 167-168-169 İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katta lüdalalem bahida
İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Sonra diyor Allah-u Teala, Allah onlara mağfiret etmez. Onları Allah tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse olay belli. Allah'ın yolundan men edenler, ebediyen cehenneme gidenler ve ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için gayret ederler ve onu, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini eğlence, alay konusu edinirler ve Allah'ın Resullerini alay konusu edinirler. Onlarla alay ederler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap var diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime, Lokman 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna vella müstekberîn ke'enlem yesma ha ke enne fi uzu neyhi vakra fe beşirhu bi azabin elîm. Ve izâ tutla okunduğu zaman aleyhi onlara ayetüne ayetlerimiz vella döndü, dönüp gitti müstekbiren kibirlenerek ke gibi en olmak, yani mastareki. Lem yesmeha, onu işitmedi, işitmiyor. Ke enne, sanki gibi fi içinde. Uzunehi, onun iki kulağı. Vakran, vakra işitme engel. Fe artık, böylece, öyleyse. Beşirhu, onu müjdele. Bi ile azabin azap, elimin elim. Müjdelemek Arapça'da hem üzüntülü bir haberi söylemek için, üzecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Hem de sevindirecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Her ikisinde de müjdelemek kullanılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Sanki onun kulaklarına vakra varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, haber ver.

onun Allah'a ölmeden hemen ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicabı mesture koyarız. Gizli bir perde onların gözlerinin üzerine yani. Gizli bir perde koyarız. Ve kulaklarına vakra koyarız seni işitmelerine engel olmak için. Ve kalplerine ikinet koyarız seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu. Şimdi burada da aynı standartlar var ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Nefretle veya kibirlenerek döner. Onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elin bir azapla müjdele, haber ver.

Müjdele, yani ikaz et. Uyar.

Burada Allah Teala onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi diyor. Aslında var olduğu kesin. Bu kişi bir evvelki ayete geçen boş sözleri satın alan, ilimleri olmaksızın Allah yolundan saptırmak için boş sözleri satın alan kişi ve Allah'ın davetini eğlence ve Kur'an-ı Kerim'i eğlence ve alay konusu edinirler. Kulaklarında vakra olduğu için böyle yapmış oluyorlar. Ve orada da sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah Teala. Burada kibirlenerek dönüp gitmekten bahsediyor. Yaklaşık ifadeler kullanılmış. Lokman Suresi 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine aminu ve amilus salihati lehum cennetun naim. İnne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilu es salihati ve salih yani nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için cennetun cennetler naim. Nimetleri bol olan cennetler vardır. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Nimetlerle donatılmış cennetler. Sevgili kardeşlerim, amin olmak 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amin olursunuz. Birinci safhadasınız. Üçüncü basamak. Ruhun mürşidinize ulaştığınız zaman 12 tane insanla 14. basamaktasınız. İkinci defa amin olursunuz. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amin olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, irşat makamına tayin edildiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Burada aminu olanlar ve salih amel yapanlar diyor. Demek ki nefs tezkiyesinin başladığı bir amini olma. En az 14. basamaktan bahsediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlamış. Ama salih amel yapanlar için de nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren bütün kademeler geçerli. Fizik vücudun teslimi de salih amel yapanların, amelü salihat yapanların, fizik nefslerini teslim edenler de, irşada ulaşanlar da, iradelerini Allah'a teslim edenler de hepsi aynı statünün içinde. Allah razı olsun. Lokman Suresi 9.

Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha vaadallahi hakka ve huvel azizül hakim. Halidine kalıcı olanlar fiha orada vaadallahi Allah'ın vaadi hakkan hak ve huve ve o ve azizü el azizü aziz yüce güçlü üstün olan el hakimü hakim hüküm ve hikmet sahibi. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır. Ve o, Allah, azizdir, yücedir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi aminidir. Amini olanların hepsi yedi kat cennetin her birine dağılacaklardır. Lokman suresinin bu 9. ayet-i kerimesinde amen olmak nerede başlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın dostu olmuşlardır diyor Allah Teala daha evvel. Yunus 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Korkudan kurtuldukları an, mahzun olmaktan da kurtuldukları an, ellezine amenu ve kanu yettekun ve onlar amen olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Ve hem dünya hayatında müjdeler vardır, hem ahiret hayatında. Buradaki ilk takvadan başlayarak giriyor devreye Allah Teala ama arkasından onların adın cennetlerine gideceğini söylüyor. O zaman son takvaya kadar bütün takvalar orada yer alıyor. Yani en son söylediği Allah Teala'nın Fevzül Azim'in onlara ait olması. Yunus 64'ten sonra Fevzül Azim'e gelinceye kadar amel olması sıralamasının hepsi giriyor devreye. Korkudan ve mahzuniyetten kurtuldukları nokta amel olma noktası. Bu üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama ondan sonra 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak, 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi 7 safhanın hepsi giriyor oraya. Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha ve elka fil ardi revasiye en temide bikum ve besse fiha min kulli dabbeh ve enzelna mines sema'i ma'en fe embetna fiha min kulli zevcin kerim. Halaka yarattı, halk etti. Es semavati semalar, gökler bir gayri olmadan olmaksızın amedin direkler. Terevneha, onu görüyorsunuz. Ve elka, altta yerleştirdi, oluşturdu. Fi el ardı, arzda yeryüzünde. Revasiye, sabit ve yüksek dağlar. Entemi de sarsar diye, sarsmasın diye. Bikum sizin için. Ve besse ve yaydı. Fiha orada, min, den, dan. Kulli her hepsi. Her şeyden, hepsinden. Dabetin, yürüyen hayvan. Ve enzelna ve biz indirdik. Mines semai, semadan göklerden, vayen su. Ve böylece emmetna, nebat bitki yetiştirdik. Yetiştirdik. Fiha orada minden dan kulli her hepsi zevcin eş çift, kerimin kerim, güzel, çok ikram edilen. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar, sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim bitkiden çift yetiştirdik.

Şimdi Allah Teala diyor ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı. Ve sizi sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Her çeşit yürüyen hayvan. Aklınıza dinozordan başlayın da ne geliyorsa hepsi Allah Teala tarafından yaratıldı. Yani kainatın denge sağlaması için yüksek dağlar oluşturdu diyor. Dünyanın merkezinden her tarafa doğru uzanan aksların iki ucundaki ağırlık daima birbirine eşittir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bütün kainattaki dengeyi nasıl koruduğunu düşünün. Şu veya bu sebeple ne zaman bu dengede bir bozulma olursa Allah-u Teala bir zelzeleyle o dengeyi yerli yerine yeniden oturtuyor. Her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı diyor. Dikkat edin, bunların arasında insan yok. İnsan özel olarak yaratılmış. Hayvanlar dabbe adını verdiği Allah-u Teala her çeşit hayvan o bir tek hücreden başlıyor. Hayatı suda tek hücreden başlatıyor Allah-u Teala ve hayvan nesilleri adım adım maymuna kadar ulaşıyor. Ama maymundan insana ulaşmıyor. İnsanı Allah-u Teala o tek hücreli bitkiden sonra vücuda getirdiği o hayvanlar grubundan vücuda getirmiyor. Allah-u Teala ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı insan olarak yaratmış. Ve o devirde de din bütün boyutlarıyla vardı. Oğullarından Habil ile Kabil arasındaki ilişkiyi gördüğümüz zaman Adem Aleyhisselam onlar arasındaki konuşmada Habil kardeşinin kendisini öldürmesine karşılık ben sana elimi uzatmam diyor. Kendimi korumam diyor sana karşı. Beni öldürmek istiyorsan öldürebilirsin. Bu onun kendini korumayacak kadar büyük bir takvanın sahibi olduğunu gösteriyor. Kaderim ölümse ben ölürüm diyor. Takvanın muhtevası en üst kademe takva. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı. Bizim gibi konuşuyorlardı. Lisanları vardı. Öyle mağara devri falan yaşamadı Adem Aleyhisselam'la onun çocukları. Mağara devrinde yaşayanlar atom savaşlarından sonra dünyanın kim bilir kaçıncı atom savaşında atom bombasının zedelediği insan olma vasfını yarı yarıya kaybetmiş olan sadece üreme imkanları olan insanlar ve onlar mağaralarda yaşamışlar. Öyle yontma taş devri, cilalı taş devri bunların hepsi atom savaşından sonraki sonuçlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı insan diğer hayvanlar gibi o tek hücreden yaratılmış değildir. Topraktan yaratılmıştır Adem Aleyhisselam ve Allah Teala ona can vermiş, sonra da ruh üfürmüştür emanet olarak. Ayet 11. Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Haza halkullahi fe eruni maza halakallezine min dunihi. Beliz zalimune fi dalalin mubin. Haza bu, Halkullah'ı Allah'ın yaratması. Fe artık Eruni bana gösterin maza ne halaka yarattı. Ellezine onlar minden dunihi dunihi ondan başka onun dışında bel hayır iz o zaman zalimun zulmedenler zalimler fi içinde dalalin dalalet sapıklık mübinin apaçık. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır zalimler apaçık dalalet içindedirler. Bu Allah'ın yaratmasıdır diyor Allah Teala. Semaları da yaratan Allah'tır. Yerleri de yaratan Allah'tır.
bütün canlıları da yaratan Allah'tır. Gökleri direksiz olarak yarattı. Her çeşit yürüyen hayvandan üretti, yaydı. Her kelim bitkiden çift yetiştirdik diyor Allah Teala.

İşte bu yaratma diyor Allah'ın yaratmasıdır 11. ayette. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve şimdi de zavallı ateistler insanın maymundan üretildiği, maymundan oluştuğu tezini hala müdafaa ediyorlar. Ne kadar zavallı bir yaklaşım sevgili kardeşlerim. İnsan olmanın onurunu yaşayamıyorlar. Muhakkak maymunlarla bir akrabalık kurmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük dengesizlik olur mu? Maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Maymunların bütün vücutları kıllarla kaplı. Maymunların beyni vücutlarına oranla, insanın vücuduna oranla beyninin 1/5 kadar. Ve kromozom sayıları insana benzemiyor. Öyleyse bu muhtevayı dikkatli yerlerine oturttuğunuz zaman aklı başında olan hiç kimse maymundan insanın oluştuğunu söyleyemez. Lokman Suresi 12. ayet-i kerime ve lekat ateyna lukmanel hikmete enişkür lillah ve men yeşkür fe innema yeşkuru li nefsihi ve men kefere fe innallâhe ganiyyün hamid. Ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik lukman el hikmete hikmet en eşkür şükretsin li allahi allaha ve men ve kim yeşkür şükreder fe artık innema sadece yeşkürü şükreder li nefsihi kendi nefsi için ve men ve kim keferi inkar eder nankörlük eder fe o zaman o takdirde inne allahi muhakkak ki Allah ganiyün gani muhtaç olmayan hamidün hamd edilen. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin diye. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim inkar ederse, nankörlük ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Öyleyse Lokman'a hikmet verilmesinin arkasında Allah'a şükretme talebi var Allah'ın. Allah'a şükretsin diye hikmet verdik diyor. Öyleyse Lokman daimi zikre ulaşmış ve sahibi olmuş. Ve şükredenlerden olmuş. Buradaki

Kim? Kim? Küfrederse. Nankörlük ederse, inkar ederse.

kefere, inkar eder, nankörlük eder. Muhakkak ki o takdiri, muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Hamittir, hamd edilendir.

Bu ayet-i kerime insan, Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin olarak alakalı. Allah-u Teala orada diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız, hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Burada da şükreden ve küfreden var. Kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, yani inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir diyor bu ayet-i kerimede. Orada Allah-u Teala hidayet erdirmeye hazır ama insan Allah'a ulaşmayı dilemezse küfredenlerden oluyor, dilerse şükredenlerden oluyor. Öyleyse burada da Allah-u Teala'ya şükreden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ise hiçbir zaman şükretmeyecektir. O hep küfürde kalacaktır. Şükrese de şükrü kabule şayan olmaz. Kafirlerin duasına icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. O kişi hep küfürde kalacaktır. Lokman suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Lukmanu libnihi.

إخوانه لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ve İskalebe demişti Lukmanu Lukman İbni Libnihi oğluna ve hüve ve o yaizuhu ona vaaz eder, öğüt verir. Ya bineyye, ey oğlum, oğulcuğum, yavrum, la tüşük, şirk koşma billahi, bi Allahi, billahi, Allah'a, inne muhakkak ki eşşirke şirk ve elbette zulmün zulümdür, azimun çok büyük. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Allah'a şirk koşma. Murat ne buradan? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor Hazreti Lokman oğluna. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bu Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve namaz kıl, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ona, Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Parça parça olmuşlardır, grup grup olmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hiçbiri diğerinin söylediğini kabul etmez. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Öyleyse genel anlamda şirk, puta tapmak anlamına geliyorsa da açık şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kumandasında insanlar. Farkında değiller ama ne yazık ki şeytanın kumandasındalar. Ve Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emredildiler diyor Allah Teala. Şeytanın adımlarına tabi olanlarsa sadece nefs tezkiyesi yapmayanlar, takva sahibi olmayanlardır. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın adımlarına tabi olanları, şeytanın kullarını, Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak ifade ediyor. Ve görüyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten mutlak olarak kurtulmuştur. Hem açık şirkten hem gizli şirkten. Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni eniş kür li ve li
valideyk ileyel masir. Ve vassayna ve tavsiye ettik, farz kıldık. El insanı insan, bir valideyhi onun anne ve babasını, hameletu onu yüklendi, taşıdı. Ümmühü onun annesi, vehnen zorluk, ala üzerine, vehnin zorluk. Ve fisaluhu ve onun sütten ayrılması, onun sütten ayrılması, fi içinde ameyni, 2 sene yıl. Enişkürli, bana şükretmem, veli valideyke ve senin anne babana, ileye banadır, elmasiyeru dönüş. Biz insana, anne baba ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Bana, anne ve babana şükret. Dönüş banadır.

Bana, anne ve babana, yani hem bana hem anne ve babana şükret, dönüş banadır diyor Allah Teala. Burada dönüş banadır diye ifade açıkça edilmiş. Öyleyse 13. ayet-i kerimede Allah'a şirk koşmanın anlamı kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala ayet 14'te dönüşün kendisine olduğunu söylüyor. İleyel masir, dönüş, ulaşma banadır diyor. Ve şirk koşma demekten muradının da bu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün fela tutihuma ve sahib huma fid dünya marufen vettebi sebile men enabe ileyye. Sümme ileyye mercukum fe unebbiukum bima kuntum tamilun. Ve in ve eğer cahedake o ikisi seninle mücadele ederlerse ala üzerine en tüşrike senin şirk koşman bima şey ile leyse değil yok olmadı. Leke senin bihi ona ait onunla ilmün bilgi ilim ve o zaman o takdirde la tutihuma onlara o ikisine itaat etme ve sahipime ve ikisine sahip ol fi dünya dünyada marufen iyilikle marufe güzellikle ve tebi ve tabi ol sebile yol men kim enabe yöneldi ileye bana sümme sonra ileye bana mercukum sizin rücuğunuz dönüşünüz ve o zaman münebbiukum size haber vereceğim bima şeyleri kuntum olduğunuz tahminin yapıyorsunuz. Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhuna ulaşmak üzere yola çıkanların

ruhunu bana ulaştırmak üzere. Ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. 3 ayet evvel geçen Allah'a yönel ifadesi. Oğluna ne diyordu? Bazı direkte demişti ki, ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Yani fırkalar ayrılardan olma. Yani Allah'a yönel. Muhakkak ki şirk azim büyük bir zulümdür. Gerçekten kişinin kendisine zulmetmesidir. 13. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği müessese, orada da söylemiştik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Ve böylece burada kesinleşiyor o ifade için kullanıldığı. Çünkü bana yönelenlerin ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. O yol, aynı yol, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra dönüşünüz banadır. Ölümden sonra da gene bana döndürüleceksiniz diyor. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Sakın bana yönelenlerin yoluna tabi ol ifadesiyle sonra dönüşünüz banadır ifadesini aynı ifadenin devamı sanmayın. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol, bana ulaşmak için yola çıkanların yoluna tabi ol. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ötekileri ulaştırmaz. Öyleyse burada sonra dönüşünüz banadır deyince Allah Teala bütün insanların dönüşünün kendisine olduğunu söylüyor. Bunlar bu dönüş ölümden sonraki dönüştür. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmak başka şey. Ölümden sonra Allah'a ruhun dönüşü başka şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. En güzel şekilde Kur'an-ı Kerim tefsirini Allah Teala tamamlatsın dualarımızla. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كلامدان evveldir. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkarız. Allah'ın ismiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz mağfiret ve af. Aslında af kelimesi Türkçemize daha çok yerleşmiştir. Çoğu insan mağfiret kelimesi geçtiğinde onun da af manasına geldiğini bilmez. Af gibi bir şey der. Aslında yanlış da söylememiş olur. Af gibi bir şey. Mağfiret o da aftır. Mağfiret iki af meselesini birden de kapsayabilir. Bir tekini de kapsayabilir. Öyleyse Allah'ın af müessesesine baktığımız zaman bunun günahların affedilmesini veya iki defa affedilmesini, yani günahların sevaba çevrilmesini ihata ettiğini görür. Mağfiret kelimesi ve af kelimesi Allah-u Teala'nın dizaynında. Mağfiret kelimesi hem bir defa affı hem de iki defa affı, yani günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Af ise bir defa affı içeriyor. Öyleyse günahlar söz konusu. Olayları iki ayrı kategoride toplamak mümkün oluyor sadece. İki tarafta iki olay. Bir, derecat kazandıran olaylar, İki derecat kaybettiren olaylar. Hayatınızın her saniyesinde kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de efalinizi, yani fiillerinizi, yani aksiyonlarınızı, yapmakta olduğunuz her şeyi filme alıyorlar. Üç boyutlu bir film. Bu üç boyutlu filmlere hologram deniyor zamanımızda. Lazer ışınlarının ortaya çıkardığı bir muhteşem dizayn. Görüntüler üç boyutlu oluşuyor ve bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeden ortada üç boyutlu olarak oynuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filminizde her saniye mutlaka
ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmış veya kaybetmiş olmayasınız. Bu derecat adil standartlar altında cereyan eder. Derecat sistemini tanzim eden müessese mizan müessesesidir. Derecat kaybettiren ve kazandıran olaylar karşılıklı isimler alırlar. Günah derecat kaybettirir, sevap derecat kazandırır. Ya da derecat kazandıran işlemlerin adı sevaptır, derecat kaybettiren işlemlerin adı günahtır. Aynı hüviyet içerisinde şer kaybettiğimiz derecelerdir, hayır kazandığımız derecelerdir. Aynı standart içinde seyyiat derecat kaybettiğimiz olaylardır. Hasenat derecat kazandığımız olaylardır. Hep pozitif ve negatif olarak üç ayrı isim kullanıyor Allah-u Teala. İşte günahlar işlenmişse Allah-u Teala'nın burada üç türlü müdahalesi var. Bir, herhangi bir günah hakkında Allah'tan af dilerseniz eğer, Allah-u Teala o günahınızı affederse, bu spesifik bir olaydır. Bütün olayların içinde bir tanesi sizin için çok önemlidir. Allah'tan o işlediğiniz günahın affını dilersiniz. Allah-u Teala kabul buyurursa öteki günahlarınız aynen durur, kaybettiğiniz dereceler. Ama o derece kadar pozitif derece verir size Allah-u Teala. O günah sebebiyle kaybettiğiniz derecat negatif derecattır, eksi derecattır, nakıs derecattır. Allah-u Teala size aynı miktarda pozitif derecat verir, yani artı derece verir, yani zâid derece verir. Nakıs ve zâid, Arapça adı, artı ve eksi, Türkçe adı, pozitif ve negatif, Latince adı. Ama dereceler bu standartlarda tahakkuk eder. Herhangi bir günahı, spesifik bir günahı işleyen ve sadece o günah konusunda Allah-u Teala'nın af dileyen kişinin Allah-u Teala günahını affettiği zaman ne yapar? O günah ne kadar derecedeyse, ne kadar negatif derecedeyse aynı miktarda pozitif derecat verir kişiye. Böylece o günah bir kazançla sıfırlanır. Allah'tan talep üzerine Allah bunu lütfederse verir, dilerse bu dereceyi vermez, günahınızı örtmez. Bu bir günahın örtülmesi, bir başka ifadeyle o günahın, spesifik bir günahın, tek başına bir günahın affedilmesi olayıdır. O kadar kaç derecat kaybetmişseniz o olayda, o kadar derecatı Allah-u Teala size verir ve o günahınızı örter. Ne yapmıştır? O günahınızı affetmiştir. Afla günahın örtülmesi aynı işlevdir. Peki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Hayatınızın bir belli noktasına kadar dilemiyorsunuz. Dilemediğiniz sürece günahlarınız devamlı, sevaplarınızdan fazla. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala ne yapıyor? Kim dilerse dilesin, ne kadar büyük günahı olursa olsun,
Hangi günahları işlemiş olursa olsun kişi, Allah Teala onun günahlarını örter. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileği Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür ve Allah ard arda 5 dakika içinde o kişinin günahlarını örter. O kişiye rahim esması tecelli etmeye başlar. Bu tecelli gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınmasını, kulaklardaki vakranın alınmasını, kalpteki ekinetin alınmasını, onun yerine ihfat konulmasını, Allah'ın kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesini ve o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmasını, ard arda Allah tahakkuk ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bunları yapmasını, bu işlevlerin hepsini vücuda getirmesini mutlaka sağlar. Birinci de spesifik afta, yani herhangi bir konuda bir insanın işlediği günahın affedilmesi konusunda Allah'ın bir garantisi yok. Affeder ya da etmez. Onun bileceği iş. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere Kur'an'ın insanlar tarafından bugün artık unutulmuş olan sırlarını veriyoruz. Şeytanın insanlara unutturduğu sırlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun o güne kadar işlediği bütün günahları bu işlemlerde o kişiye devamlı derecat kazandırarak örter. Beş dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin bütün günahları örtülmüştür. Her işlevde, demin saydığım işlevlerin her birinde Allah bir miktar derecat vererek, hayat filmine derecat kaydettirerek o kişinin günahlarını örter. Sevapları mevcut olduğu için o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu bir garantidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, onuncu basamakta günahları örtülür. 5 dakikalık bir zaman parçası kişinin 10. basamağa gelmesi için yeterlidir.

Öyleyse herkes sağlam bir garantinin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra o kişi huşuya ulaşır. Daha sonra da Allah Teala huşuya ulaştığı için o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Böylece 10 tane ihsan vermiş olur ona. Mürşidini göstermekle kalmaz, mürşit sevgisi verir kişinin kalbine. Ve kişi irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda o kişinin günahları örtüldükten sonra işlediği bütün günahlar sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, bu da garanti. Öyleyse, hadi gelin sizinle beraber dinleyelim eski bir büyük evliyayı. Hatırlayacaksınız kim olduğunu ben söylediğim zaman. İster putperest olun, ister mecusi olun, ne olursanız olun ama gelin, bu dergah ümitsizler dergahı değildir, gelin tövbe edin diyor. Kim olursanız olun, hangi günahları işlemiş olursanız olun ama gelin diyor. Gelin tövbenizi yapın. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Hatırladınız kim olduğunu Mevlana Celaleddin Rumi. Allah-u Teala'nın kendisine kitap yazdırdığı Allah'ın bir büyük evliyası.

Öyleyse neye dayalı olarak söylüyor? Dayanağı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların cezasının her gün biraz daha arttığını söylüyor. Cehenneme gitmek sadece asilerin işidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine kolaylaştırmış ki cennete girmeyi. Bir tek dilekle Allah sizi evliya yapmaya kararlı. Sadece ruhunuzu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bir tek dilek Allah'ın sizden istediği şey, bu dileğin, tek dileğin sahibi olmanız ve sizi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştıracak. Garanti ediyor. Nasıl ulaştıracak? Allah'ın kanunu var. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin kıyamet günü hasenat tartıları hafif gelirse, sevapları az olursa günahlarından, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, yani kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse cehennemin matematik ölçüsü bu akşamki konumuz olan mağfiret ve affın temelini teşkil eden derecat sisteminde belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69'daki cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa,

O zaman diyor Allah Teala, nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kim irşat makamının önünde tövbe ederse

değerli öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burası 14. basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İrşat makamına ulaşıp tövbe etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahlarını örtmüştür. 5 dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin günahları örtülmüştür. Ve sonra bu kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Böylece huşu sahibi olacaktır. İrşat makamını gösterecektir Allah Teala mutlaka ona. O da irşat makamına ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği zaman bütün günahları sevaba çevrilecektir. İşte mağfiret kelimesinin mahiyeti burada tebellür ediyor. Billurlaşıyor. Burada şekilleniyor. Kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah Teala bu olaya mağfiret ismini veriyor. Mağfiret kelimesinin muhtevasına bakıyoruz. Nisa 64. Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, onlar için mağfiret dileseydin, Allah Teala'nın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Hem sahabenin talebi için Allah'tan mağfiret dileselerdi diyor. Sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın onların Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını örtecek. Günahlar sıfırlanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedilecek. Bir defa daha affedilince ne olacak? Sevaba çevrilmiş olacak. Mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık. Müessese, af müessesesi. Allah Teala sadece tek başına affı kullandığı zaman kişinin günahlarının örtülmesi oluşuyor. Mağfiret kullandığı zaman bazen sadece bir af, bazen de iki af oluşuyor. Allah'la kul arasındaki ilişkilerde mağfiret ve af kelimelerinin dizaynı bu tarzda vücuda gelmiş. Allah'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi de sahabenin talebi de mağfiretin bir ayağı ve iki tane

affı oluşturuyor. Allah ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu olay mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkide bu olay şefaattir. Onların günahlarının sevaba çevrilmesinin kendi aralarındaki işlemdeki adı şefaattir. Bir kişi günahlarının affını talep ediyor. Resul de o kişiden sonra gene o kişinin günahlarının affını talep ediyor. Eğer Allah Teala bu talebi kabul ederse, ki yalnız devrin imamı şefaat edebilir, şefaat müessesinin sahibi odur, Allah'tan o konuda yetki almıştır. Günahların sevaplara çevrilme konusunda Allah Teala talep etmek yetkisini devrin imamına ve arşı tutan meleklere vermiştir. Saf halinde dururlar ve Allah'tan öyle dilekte bulunurlar. Nasıl bir dilek? Bakalım ne diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı kişiler hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sonra ne diyorlar? Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna, yani sırat-ı müstakime girerse, ulaşırsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, devrin imamı. Nerede arşı tutan melekler? İndi ilahide. Huzur namazının kılındığı indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. İmam, devrin imamıdır. Eğer arkadan bakıyorsanız saflara, devrin imamının sol tarafında yaklaşık 10-15 metre ileride altın tahtlar göreceksiniz. En alttaki tahtlar altın, sadece altın. Daha üstteki tahtlarda mücevherler başlıyor. Altın yine tahtlar, üzeri ayrıca mücevherle de kaplanmış. En yukarıya ulaştığınız zaman altın olan tahtların tamamen mücevherle kaplandığını görüyorsunuz. En üsttekinin ise üzerinde bir sancak var. Livai Hamd. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Arşı tutan melekler, o en alttaki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, en üstteki tahtı, bütün o tahtları boşlukta tutan, tahtların yere inmesine engel olan meleklerin adı arşı tutan melekler. Ve etraflarındaki ilk kişi, onlara en yakın olan kişi devrin imamı. Yedinci katın yedinci alemi burası. Yedinci katın ikinci alemine baktığınız zaman gene aynı olayı göreceksiniz. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap düşünün. Şimdiye kadar Allah'ın bütün yazdırdıkları kitaplar orada. Devrin imamlarına yazdırdığı bütün kitaplar orada. Hepsi bir tek cilt oluşturuyor. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Kitabın büyüklüğü 10 katlı bir apartman kadar. Ve açık, bir sayfası açık. Altında da devrin imamı var. Soldan başlayarak karşıya kadar çok büyük bir kürsü. Kürsünün etrafında 60 kişi var. Sağdan ortaya kadar 30 kişi, karşı tarafta ortaya kadar. Karşı tarafta ortadan sol tarafına kadar devrin imamının 30 kişi. 60 kişiye devamlı, bunlar devamlı değişir, bu 60 tane ruh öğrenen ondan sonraki kesime ulaşır. Yani kudret denizine, oradan makam-ı mahmuda, oradan divan-ı salihine, oradan zikir yücelerine. Demek ki arşı tutan melekler burada da, ikinci alemde de, Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu bütün kutsal kitapları, muhtevi bir tek kitabı tutuyorlar. Yerden 4 metre veya biraz daha yüksekte başlayan kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. İşte o kitap Ümmül Kitap. Bütün kitaplar içinde Allah Teala kitapları tek tek gösterir. Hangi kitap eklendiyse onu da gösterir. Sonra hepsini birden bir tek kitap halinde gösterir ve ondan sonra bir sayfası, tabii iki sayfa oluyor, açık olan bir kitap oluyor ortada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. İşte orada da arşı tutan melekler etraflarındaki kişi, kendilerine en yakın kişi gene devrin imamı. Ne diyorlarmış? Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ulaşırsa, onların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Bu yetki, günahların sevaba çevirme yetkisi her devirde sadece devrin imamındadır. İşte dünya üzerinde, kainat üzerinde aynı anda 1 milyon tane tövbe etme işlemi tahakkuk etse, hepsinde devrin imamının bir ruhu ve arşı tutan melekler mutlaka bulunurlar, meleklerden bir kısmı. Ve o tövbenin gerçek bir tövbe olup olmadığı hemen belli olur. Kişi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsa, onun amel defterinin, kiram-ı kerem meleklerindeki amel defterindeki durum derhal tayin etmiştir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir.
Aşıtan melekler de, devrin imamı da, Allah da, oradaki şahitlerin hepsi görürler ki kişinin günahları sevaba çevrilmiş. Böyle bir durum varsa devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşir. Yanılmayan, mutlaka doğruyu ifade eden şey, kiramen katibin meleklerinin kontrolünde olan o kişinin hayat filmidir. O gün o kişinin hayat filmindeki bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Zaten daha evvel, oraya ulaşmadan evvel, irşat makamına ulaşmadan evvel kişinin günahları örtülmüştü. O noktadan sonra işlediği günahların da Allah-u Teala tarafından sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Arşı tutan melekler ve devrin imamı bu konuda teklif sahibi, talep sahibi Allah-u Teala'dan. Kimler için oluşuyor olay? Kalplerine iman yazılacak olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane Allah'tan nimet, 10 tane nimet almış olanlar. 10 insan, 10 insanla oraya ulaşanlar ve bu tövbe merasiminden sonra, tövbe merasimi esnasında alacaklarıyla beraber 10 tane nimet alanlar. Onların kalplerinin için Allah-u Teala imanı yazacaktır. Devrin imamının ruhu o tabloyu gördüğü an günahların sevaba çevirme işlemini derhal kişinin başının üzerine ulaşıp yerleşir. Zaten kişinin durumu bellidir. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Kulaklarında vaka yoktur. Kalbinde ekinnet yoktur. İhbat vardır. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüştür. Göğsünden kalbine göğsü şerh edilerek, yarılarak nur yolu açılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, devrin imamı ve arşı tutan melekler kişideki bu değişikliklerin hepsini yakinen bilirler. Ve devrin imamı derhal kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Arşı tutan melekler de arşa tekrar geri dönerler. Bu yerleşme işleminin arkasından ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır, kalbin içine imanı yazar. Tabiiyetle kimin günahları sevaba çevrilmişse sadece onlarda olur bu işlem. Onlar da Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak irşat makamına ulaşmış olanlardır. İrşat makamını kendilerine Allah'ın göstermiş olduklarıdır. Öyleyse burası günahların sevaba çevrildiği noktadır. O kadar mı? Hayır. Günahların af ve mağfiret müessesesi bir defa daha cereyan ediyor. Ne zaman? Kişi bundan sonra, tabiiyetten sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor. 21. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ediyor. 27. basamak. 28. basamağın 7 kademesi söz konusudur. 1. kademe tövbe-i nasuh.
burada bir hedefi yakalamıştır. Allah Teala onu mutlaka tövbe-i nasuha davet edecektir. 7 tane gök katını göstermiştir. 7. katın 7 tane alemini göstermiştir. Son gösterdiği alem indi ilahidir. İndi ilahideki en yüksek nokta ise kökleri yerde olmayan boşlukta olan bir ağaç. Sitre-i Münteha diyor Allah Teala. Müntehadaki en uç noktadaki, en son noktadaki ağaç. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhla tövbe eder kişi. Sonra bu tövbeden sonra o kişinin Allah günahlarını örter. Nasıl bir işlev bu? Burada Allah Teala'nın günahlarını örttüğü kişi hangi günahları kazanmıştır? Bu kişi mürşidine ulaştığı gün ondan evvel günahları örtülmüş. Mürşidine ulaştığı günde bütün günahları, geriye kalan günahları sevaba çevrilmişti. Örtülmek şöyle dursun, sevaba çevrilmişti. Belki bir kısım insanların aklına bütün günahları sevaba çevrildiğine göre günahı yok ki örtülsün diye bir şey gelecektir. Var. Hiç kimse tabi olduğu andan itibaren günah işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki bütün afetler aynen duruyor. Azalmaya başlaması bundan sonra mümkün. Nefs tezkiyesiyle mümkün. Azaldıkça kişinin işleyeceği günahların miktarı da kötülük derecesi de azalacaktır. Böylece kişi tabiyetinden sonra salah makamına kadar işlediği günahları örtülecektir. Ama aslında ulul elbab makamına kadar demek daha doğru olur. Çünkü o noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşmış olacaktır ve nefsinde afet kalmayacaktır. Bütün afetler yok olacaktır. O zaman hem nefsteki afetlerin hepsi yok olmuş, fazilete, fazıllara dönüşmüş olacaktır. Artık o kişi bu sebeple fazilet sahibi olacaktır. Hep hayır işlemeye başlayacaktır. İhlas makamında da bu devam edecektir. Salah makamının ikinci kademesinde mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar da örtülecektir. Sonra ne olacaktır? Sonra Allah Teala bu kişiye salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir. Artık o kişinin eskiden içi pür nurdu, şimdi dışı da pür nur olacak. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhuyla. Devrin imamının ruhunun ötesinde Allah'ın başının üzerine yerleştirdiği salah nuruyla. Dışı da pür nur olacaktır. Sonra Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşayacaktır kişi. Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Allah ona mağfiret edecektir.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki defa günahların örtülmesi, yani affı, iki defa da bir defa daha affı, sevaba çevrilmesi hayatınızda iki defa gerçekleşir. Sonra ne olur? Kişi bu ikinci defa günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra artık iradesi kendisine lazım olmayan birisidir. Çünkü iradesini nefsinin afetlerinin günah işlemesine mani olmak için kullanıyordu. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerini çiğnemek istiyorlardı. İrade devreye giriyordu. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlardı. Gene irade devreye giriyordu. Nefsin afetlerine karşı iradenin devreye girmesi bir, Allah'ın emrettiği şeyleri nefsin yapmak istememesinde devreye giriyor. İki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsin işletmeye çalışmasında devreye giriyor. Afetler yoksa, afetlerin yerine fazıllar almışsa, o kişi faziletin sahibi olmuşsa, o zaman nefsin afetlerinin o kişiye tesiri artık mümkün değildir. Nefsin afetleri o kişiye bir negatif tesir icra edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktadır. Böyle bir durumda bir bütün manevi gelişmeyi beraberce gözden geçirmiş olduk. Gördük ki iki defa günahların örtülmesi, iki defa da sevaba çevrilmesi söz konusu. Biri mürşidin önünde yapılan tövbede, ikincisi Allah'ın önünde yapılan tövbede. Her ikisinde de mağfiret kelimesi geçiyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Ama tövbe edip de mümin olan ve ıslah-ı nefse, amelü salihata başlayan kişi, onun günahları sevaba çevrilir. Onun seyyiati hasenata çevrilir diyordu Allah Teala. Ve Allah rahimdir, gafurdur diye bitiyordu ayet-i kerime. Yani buradaki müessesenin mağfiret müessesesi olduğu kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görüyoruz ki insanlar ne çekiyorlarsa, hangi sıkıntının içindelerse, arkasında sadece ilimsizlikleri yatıyor. Onun için hidayet çağımızda son derece önemli bir kavram. İnsanlar hidayet müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Af ve mağfiret müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Zannediyorlar ki Allah Teala, kişiler her günahlarını işleyecekler, arkasından tövbe edecekler. Allah Teala da onların günahlarını affedecek ya da etmeyecek. Zaten hiçbir güvenceleri yok. Gerçekten böyle düşünen insanlar için af müessesesi de çalışmaz. Ama bu insanlar, şu din öğreten insanlar,
Eğer bilselerdi ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları mutlaka örtülecek. Kendisine verilen 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmaya hazır hale gelecek. Mürşidine ulaştığı günde, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu günde o örtüldükten sonraki günahları sevaba çevrilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evvela örtülmek, günahların örtülmesi, sonra da sevaba çevrilmesi. Peki, şimdi Allah-u Teala diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu evliya kılarım. Üçüncü kat cennetimi alırım. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ederim. O kişiyi %50'den fazla dünya saadetine ve üçüncü kat cennetime mutlaka ehil kılarım diyorsa ve Allah'ın bu hakikatini bilmiyorlarsa, Kur'an'ı unutmuşlarsa ve bu devrin Resulü de diyorsa ki benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazmaz mı? Aynen öyle söylüyor. Resul dedi ki diyor, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutan İslam alemidir. Ötekiler zaten Kur'an'la alakalı değiller. Onlar bilmiyorlar ki unutsunlar Kur'an'ı. Ama bütün problemler buradan kaynaklanıyor. Bir insanlık faciası şu anda sergileniyor dünya üzerinde. İnsanlara Allah'ın temel emirlerini ulaştıramadığımız için, buna engel olunduğu için, bütün insanlar kurtuluşa namzettir. Allah'a göre din farkı yoktur. Çünkü iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini, bütün nebilerin dini, hepsi tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor. Öyleyse bütün insanlar aynı dinin sahipleridir ve Kur'an-ı Kerim bugünün insanını en güzeli ulaştıracak olan bütün muhtevaya sahiptir. Ve bütün insanları açıklaması gerekir. Çünkü onların dini başka bir din değil. Ama Kur'an'ın hükümran olması lazım gelen bütün bir İslam alemi Kur'an'ı unutmuşlar. Ötekilerse zaten bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kurtuluş reçetelerini biz insanlara lazım geldiği boyutta ulaştırmak için hayatımızı buna adamışız. Allah-u Teala'nın emriyle bu gayenin içindeyiz. Bütün dünyaya Allah'ın tek bir dini olduğunu, başka bir dinin hiç mevcut olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanlığın kurtuluşa ulaşabileceğini şeytana rağmen insanlara anlatma gayreti içindeyiz. Muhtevaya bakın, onun tarafında 8 tane uydu 24 saat yayın yapıyor. Bizim tarafımızda sadece biz varız. Bir uydu 24 saat yayın yapabiliyor. Onlar bütün dünyaya sesleniyorlar.
Biz Kuzey Afrika ile Avrupa'ya. Ama bu uydu, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bilgisayarlardan şu anda bütün dünyaya ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu trajediyi, bu faciayı önlemek hepimizin boynuna borçtur. İnsanlar sadece bilmedikleri için, iblis kendilerine asırlardan beri yazdırılan kitaplarla hakikatleri unutturduğu için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve ne yaparlarsa yapsınlar kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse bu mukaddes vazifenin omuzlarımızdaki ağırlığının dizaynı içerisinde inananların bir beraberliğe ulaşması dileklerimizle Allah'a yöneliyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hakikatleri öğrenerek ve öğreterek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın sizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Kavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: kağıtı.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi çok üst seviyede bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah'a en yakın mahlukları. Neden Allah'a insan en yakındır? Yaratılan bütün mahlukatın içinde neden insan Allah'a en yakındır? Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu şerefe insan layık görülmüştür. Adem Aleyhisselam'ı salsalin adı verilen bir organik topraktan yaratan, organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan oluşturan Allah Teala ona ruhundan üfürdü. Bütün bu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaya layık görülen bir tek mahluk var, o insan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz insanlar Allah'ın kendilerine ruh üfürdüğü, Allah'ın mümtaz mahluklarıyız. Hepimiz Allah-u Teala tarafından halk edildik. Allah Teala insanları halk ettiğini söylüyor ve ma halaktel insi vel cinsi illa liyabudun. Biz insanları bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu konu hep birbirine karıştırılır. Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı derler. Bu ayet-i kerime muhtevası içerisinde. Ama ni için abdun, abd olsunlar için, abd olsunlar, kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bu standart içinde insanın 7 kulluk seviyesi var. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar ki diyor şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki başlangıçta ayet-i kerime şöyle: Vellezîneştenebu t-tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Vellezî ve onlar. Vellezîne ve onlar. İçtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağute, tağuttan kendilerini kurtardılar. En yavuduha. Kul olmak. Onlar kendilerini tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar diyor Allah Teala. Ve enübü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Ve beşir ibadi. Öyleyse bu sebeple kullarımı tebşir et, müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe olmadan evvel şeytanın kuluymuşlar. Sonra Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulan, Allah'ın kulu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsedebilmemiz için. İslam merdiveni 28 basamak, 7 safhadır. Safhalar boyunca kişinin mutluluğu söz konusudur. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken 7 tane gök katının ötesine geçirip 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra Sesset-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gerçekleştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşarken son derece önemli bir müessese bu. Dünyada verilen bu gezegende doğmak ve bu gezegende insan olarak yaşamak. Her insanoğlu için Allah'a ulaşmayı dilemek o insanın üzerine mutlak olarak farzdır.
Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. O müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka, fırka-i Naciye ve geri kalan 72 tane fırka. Aslında fırkaların sayısı 72. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Ama her bir fırkanın içinde az sayıda insan var ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın içinde yaşıyorlar. Önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve onları ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Sonra onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlıyor. Kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin 7-8 aylık bir devre içerisinde nefsin kalbine taşıdığı nurlar o kalbi karanlıklardan %51 nura ulaştırır. %2 rahmet nuru giriyor kalbe. %49 da fazıl nuru. Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği %2 rahmet nuru bir denge unsurudur. Nasıl bir denge unsurudur? Bu noktadan itibaren nefsin kalbine 7 kademede %7 nur girecektir. 7 kere 7, 49 eder. Bu nurun adı fazıl nurudur. Rahmet nuru, bir insan mürşidine ulaşmadan o kişinin kalbine, Allah onun geleceğini de bilir. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bu göğsün yarılması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah Teala mürşidine ulaşmamış olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği için derhal %2 rahmet nuru gönderir o kişinin zikriyle. Bu gelen rahmet nuru bir denge unsurudur. Biliyorsunuz ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani Allah'ın yarattığı her şey mutlak bir denge unsuruyla tahakkuk eder. İşte bu dengenin gerçek anlamda tahakkuku nefsimizin kalbine mutlaka %2 rahmet nurunun başlangıçta girmesini ifade ediyor. İcap ettiriyor aynı zamanda. Girdi. Bundan sonra Allah-u Teala
O kişinin yedi tane gök katında, yedi gök katını aşmalarını temin etmek üzere o kişinin kalbine nefs-i emmare'de %7 fazıl nuru yerleştiriyor. Ruh vücuttan ayrılıyor mürşide tabiyette, zemin kattan birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra yeniden %7 fazıl nuru nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. İki tane %7 fazıl birikimi oldu. Başlangıçta %2 rahmet, sonra iki defa %2 fazıl birikimi. Emmare ve levvame kademeleri tamamlandı. Sonra mülhime kademesi ruh üçüncü gök katında. Gene %7 fazıl birikimi. Sonra mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Radiyeten, Allah'tan razı olmuş olarak. Mardiye, ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinden bahsediyor. Nefsin mutmainne olması söz konusu, mutmain olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşacak olan nefs değil, ruhtur. İrci'i ila Rabbiki ifadesi de Allah-u Teala'nın ruha söylediği, ruha verdiği emirdir. Sonra da fizik vücutla alakalı olarak bitiriyor. Fethuli fi vadi, ey fizik vücut, kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti, ve cennetime gir. Ne oldu? Emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri. Yedi kademe. Yedi kademede %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine %49 nur girmesini sağlar. Allah-u Teala'nın denge unsuruna göre o kişinin kalbinde %49 bu müesseseyle oluşan bir nur varsa, nurlar fazıl nurlarıysa, bunun karşılığında gene %49 karanlığın olması lazım. İşte bu denge unsuru başlangıçtaki %2 rahmet girişimine kalbe başlangıçta %2 rahmet sızmasına bağlıdır. Eğer o %2 rahmet nuru olmasaydı, nefsimizin kalbine giren %49 fazlın karşılığı %49 olmayacaktı. Öyleyse nefsimizin kalbine giren başlangıçtaki %2 rahmet nuru bu noktadaki bir girizgah, bir başlangıç noktası o kadar. Geri kalan denge unsuru %49'a karşılık %49. %49 fazıl nuru karşılığı da %49 karanlıklar. Allah-u Teala madem ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kalarak çift yarattık ifadesini kullanıyor. Mutlaka nefsin kalbinin de zıttıyla kayyum olması lazım.
Burası niçin önemli? Çünkü bu noktada kişi 7 tane gök katını aşmış oluyor. Emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye, mardiye, evet, eski kademelerinde. Ve ruh Allah'ın bir nimeti olarak, Allah'ın bir hediyesi olarak Allah'a ulaşmış oluyor. Böyle bir ulaşmayı sağlayacak olan müessese

O rahmet nuru biz mürşidimize tabi olmadan evvel kalbimize giriyor. Neden Allah Teala onu gönderiyor baştan? Dengeyi sağlamak için. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Dizaynına paralel bir olguyu insan vücudunda gerçekleştirmek için. Şimdi nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girdi. Sonra 7 tane %7, %49 fazıl nuru girdi. Nefsimizin kalbindeki karanlıklara bakıyoruz. %49. Fazıl nurlarına bakıyoruz. O da %49. Mürşidimize tabiiyet dengenin kurulmasının başlangıç noktasıdır. Bu noktayı açtığımızdan itibaren nefsimizin kalbindeki %98 karanlığın adım adım aydınlandığını görüyoruz. %2 rahmet nuru, öncü kuvvet ama mürşidimize tabi olmamışız daha. Bir hazırlık, bir hedefe götüren kapı, başlangıç noktası. Ama denge henüz ortada yok. Nefsimizin kalbine ruhumuz birinci gök katına ulaşıncaya kadar %7 fazıl nuru giriyor. İkinci bir %7 fazıl nuruyla ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın yolu üzerinde yedinci gök katına çıkıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor. Ümmü kitabı geçiyor. Kudret denizini geçiyor. Divan-ı Salihini geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Ondan sonra Divan-ı Salihini geçiyor. Ondan sonra zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada da zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte 7 tane gök katının aşılması her gök katı için o kişinin nefsinin kalbine mutlaka %7'lik nur birikimini gerektirir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Böyle bir sistemin tahakkuku sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah'ın en güzeli ikram etmesidir. İşte nefsimizin kalbine 7 tane gök katını aşınca giren %7'den %49'luk fazla birikiminin karşılığında nefsimizin kalbinde kalan karanlıklar da gene %49'dur. İşte bu Allah'ın denge unsurudur. %49 karanlığa karşılık, %49 nur. Fazıl nuru. Allah'a bizi ulaştıran nurlar, fazıl nurlarıdır. Ama onlar %49 oranında nefsimizin kalbine girer. Allah Teala öyle bir denge unsuru koyuyor ki başlangıçta nefsimizin kalbine %2 rahmet nuru göndererek geriye %98 bırakıyor. %98'i oluşturan birinci kanat %49 fazıl birikimi, ikinci kanat %49 karanlık. Öyleyse dengeyi sağlamak istikametinde kanat kelimelerini kullandık. Bir tarafta nefsin kalbinde baştan beri var olan afetler var. %49 oranında.

Bir tarafta o nefsin kalbine %49 oranında fazıl nuru girmiş. Fazıl nurları nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin karşıt manyetik alanını oluşturduğu için son derece önemlidir. Onlar nefsin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toplanırlar. İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan etrafında sadece fazıl toplayabilir. İşte fazılların %49'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki karanlıkta %49 kalmıştır. Öyleyse neden Allah Teala %51 fazıl göndermiyor da %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl gönderiyor? Çünkü Allah Teala'nın kanunu değişmez. Bir denge söz konusudur. Dokunulmaz bir denge. Bu dengenin insanı ayrıcalıklı kılan kesimi mürşide tabiiyetten sonraki kesimdir. Mürşide tabi olmadan evvel kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine, o kişinin göğsünü yararak mutlaka %2 rahmet nurunu gönderir. Rahmet nuru hiçbir zaman %3'e, 4'e, 5'e, 6'ya ulaşamaz. O %2'de kalacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayan anahtardır. %2 rahmet nurundan sonra kalbe 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi fazılların %49'a ulaşmasını ifade eder. Ve fazılların %49 nuruna karşılık nefsin kalbinde kalan karanlıklar %49'dur. İşte %2 rahmet nurunun kalbe öncü bir güç olarak girmesi ama sonra Allah'ın dengesinin, nur ve karanlıklar dengesinin fazıl nurlarıyla gerçekleşmesi. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanununun temel verilerini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başlangıçtaki %2 nuru da fazıl nuru olarak verebilirdi. O zaman denge sağlanmazdı. %51'e karşılık %49 olurdu. Ama öyle yapmıyor. Mürşide ulaştıktan sonraki kişinin kalbine girecek olan nurlar %49 ile birinci dengeyi %49 fazıl nuruna karşılık %49 karanlık. Ondan sonra fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması ve %49'luk dengenin yerli yerine oturması. %49 fazıl nuru, aydınlık. %49 afetler, karanlık. Böyle bir dengenin kurulabilmesi mutlaka başlangıçta %2 rahmet nurunun kalbimize girişini gerekli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin mutlak olarak bir sebebi vardır. İşte bu nedir? Nefsimizin kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla
aydınlıkların daha fazla olduğu bir ortamda bu dengenin sağlanması, zıttıyla kayyum kılarak dengenin sağlanması Allah-u Teala'nın bizlere bir nimetidir. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman eğer kalpten bir dilekse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan Allah'ın kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü, Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşayü dilediği kişiyi. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona kendisine men kişiyi yunib. Allah'a münaki olmayı dileyen, münip olan kişiyi. Ve kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek diyor Allah Teala. O ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Bunu sadece diler. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, insan vardır, zikri hiç sevmez. İnsan vardır, namazdan nefret eder. Ama bu zikri sevmeyen, namazdan nefret eden insanlar eğer Allah'a münaki olmayı dilerlerse, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı şuradan kalpten bir dilekle dilerlerse Allah Teala onların elinden bunun iradi yapısını alır. Allah devreye girer ve Allah devreye girdiği anda şeytanı devreden çıkartır. Şeytan o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir şekilde ona tesir edemez. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Evvela o kişiye mürşit seviyesi verir, hacet namazını kıldırır, hacet namazında gördüğü mürşide sevgiyle, huşuyla, gözyaşları içinde tabi olan bu kişinin ruhunu Allah Teala Allah'a doğru yola çıkarır. Ve 7 tane gök katını her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitret-i Müntaha'ya ulaştırır. Ne oldu? Bir dikey, bir yatay gidiş. Ondan sonra da bir daha dikey. Aslında başlangıçta da bir yatay daha var. Herhangi bir dergâhta mürşidine tabi olan bir insan ruhu vücudundan ayrıldığı zaman o ruhun gideceği yeri takip ederse görür ki o ruh devrin imamının dergâhına ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun yolculuk devrin imamının dergahından başlar. Altın kapı sonsuza açılan 7 tane gök katını aşan insanların gideceği o yolculuğa çıkacakları altın kapı sadece bir tekerlidir.
devrin yoğunun dergahında. Ve yedinci kata çıkabilen bu insanlar, yedinci katta bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Bu kapı devrin imamının dergahının dergahındaki altın kapıyla aynı görüntüdedir. İkisi de altındır. Üzeri baklava dilimlidir. Kapı tokmağı yoktur. Kapı otomatik olarak açılır. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın 7 kademede 7 tane gök katını açmasının karşılığında nefsinin kalbinin Allah-u Teala tarafından %51, %49 artı 2 nurla doldurulması o kişinin mutluluğun yarısını mutlak elde etmesini sağlar. Bu o insana Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve o kişiye %51 nur birikimini hibe eder, hediye eder. O kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya başlar. Hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. Cennet mutluluğu ise Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu an ikinci cennet, ikinci kat cennet ve ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennete kişiyi sahip kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz şeyin sadece hayranlık olduğunu bir defa daha hatırlatmamız lazım. İşte bu muhteşem dengeler sistemi içerisinde Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu bir öncü kuvvet olarak gönderdikten sonra dengeyi 7 tane kata dayalı olarak ondan sonra sağlıyor. %49 nur birikiminin neticesinde kalpte kalan karanlıklar da tam %49'dur. İşte Allah'ın o muhteşem dengesi, her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratması bu muhteşem olaya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor ve dünya mutluluğunun yarısını bütün insanlara hibe ediyor. Sadece bir dilek karşılığı. Ve de cennetler mi? Gene o bir dilek karşılığı. Üçüncü kat cennete kadar cenneti Allah-u Teala o kişiye hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, söyleyin o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara hemen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Korkmasınlar. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor sizinle. O biziz. Bütün kardeşlerimiz de bizim gibi ruhsuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir nebzecik mutluluğun bu dizaynını sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah-u Teala ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ve de çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: たというふうに。
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bilelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla değil, ruhuyla alakalıdır. Ve bu ruhu herkes anlatamaz. Ruhun anlatılması ancak ilmin Allah'tan olmasıyla mümkündür. Hud suresi 109. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ tekû fî miryetin mimma ya'budu hâulâ'i mâ ya'budûne İlla kema ya'budu âbâuhum min kabl ve inna le muvaffuhum nasibehum gayre menkûz. Kelimeler fe, o zaman böylece artık. La teku, sen olma. Fi miryetin, şüphe içinde, kuşku içinde olma. Mimma, şeyden dolayı. Ya'budu, ibadet ediyor, kulluk ediyor, tapıyor. Haulâ'yı bunlar, onlar. Ma ya'budu ne, onların taptıkları şey, ibadet ettikleri şey. İlla ancak başka kema gibi nasıl ki ya'budu ibadet ediyor, kulluk ediyor, tapıyor. Abâhüm onların ataları, babaları min kablı önceden. Ve inna muhakkak ki biz le muveffuhum elbette onlara ödeyen, vefa eden. Nasibehum onların nasipleri gayrimenkusin eksiltmeksin. Naks, nakıs, negatif demek, eksi demek, naks etmek de azaltmak demek. Tenkis kelimesi daha çok kullanılıyor eski dilde, yani Osmanlıca'da. Tenkis azaltmak istikametine kullanılıyor. Nakıs, eksi, zayit, artı demek. Gayrimenkusin, eksiltmeksizin, azaltmaksızın. Ve cümleciklere geliyoruz. Fela teku, artık sen olma, fî miryetin şüphe içinde. Mimma ya'budu haulâ'yı, onların taptığı şeylerden. Na ya'budu ne, onlar ibadet ediyorlar. Şeylere tapıyorlar.

İlla kema yabudu abavhum. Ancak babaların ibadet ettiği gibi. Min kabli önceden. Ve inna le muveffihum nasibihum. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini öderiz, ödeyenleriz. Gayri menkusin, eksiltmeksiz. Cümleciğin, cümleciklerin cümleler haline getirilmesi. Allah Teala buyuruyor. Artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. Onların taptığı şeylere tapıyorlar yani. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz. Ödeyenleriz.

Burada Allah-u Teala onların taptıkları şeylerden şüphe içinde olma diyor. Onların babaları nasıl putlara tapıyorsa bunlar da aynı şekilde babaları gibi putlara tapmakta devam ediyorlar. Ve tabii öyle yaptıkları için de biz onlara vereceğimiz negatif dereceleri eksiltmeksizin veririz. Putlara tapanların babaları nasıl tapıyorlarsa evlatları da aynı şekilde tapmakta devam ediyorlar. İşte bu insanlara eğer sorarsanız niçin putlara tapıyorsunuz diye size diyeceklerdir ki babalarımız da putlara tapıyorlardı. Biz de babalarımızı bulduğumuz din üzerinde devam ediyoruz. Siz bizim dinimize ne karışıyorsunuz? Hep bu cevabı verdikleri için Hazreti İbrahim kainatın tek dini için babanız İbrahim'in dini diyor. Babanız İbrahim'in dini. Yani bizim babalarımız bunlara tapıyorlardı, biz de onun için tapıyoruz diyenlere hayır. Tapmanız lazım gelen şey sizin din konusundaki asıl babanız olan Hazreti İbrahim'in taptığı şeye, Allah'a tapma. Allah Teala bunun için babanız İbrahim diyor. Çünkü Hazreti İbrahim Hanif dininden başka şu anda dünya üzerinde hiçbir din yok. Bütün dinler adım adım şekil değiştirmiş. Belki 100 tane din oluşmuş dünya üzerinde. Ama hepsinin aslı sadece bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Babanız İbrahim'in. Bu sebeple Allah Teala babanız diyor. Allah razı olsun. Hud suresi 110. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Fahtülife fihi. Velevla kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum ve innehum le fi şekkin minhu murim. Kelimeler velekat ve andolsun ki ateyna biz verdik Musa'ya el kitap kitap. Fahtulife fe ihtulife. Bundan sonra o zaman ihtilafa düştüler. Bundan sonra ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Fihi onun hakkında. Velevla ve olmasaydı kelimetin bir söz bir kelime sebekat geçti söylendi. Min Rabbike Rabbinden leku diye mutlaka hüküm verilmiş olurdu beynehum onların aralarında. Ve innehum gerçekten muhakkak onlar efi şekkin kesin ciddi bir tereddüt içinde

Minhu ondan muribun, tatmin etmeyen, kanaat hasıl etmeyen, şüphe veren. Reyb, şüphe, şek, gene şüphe.

ve cümlecikler وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. فَحْتُلِفَ ف۪يهِ onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. وَلَوْلَا كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı. Hesabın kıyamet gününde görüleceği konusunda Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı. لَكُدِيَ بَيْنُهُمْ Onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. وَاِنَّهُمْ فِي شَكِّنْ مِنْهُمْ مُرِيبٌ Muhakkak ki onlar ondan şüphe veren bir tereddüt içindeydi. Burada Allah Teala Hazreti Musa'ya kitap verdiğinden bahsediyor. Ama o kitap hakkında da insanların tereddüde düştüğü, ihtilafa düştüğü anlatılıyor. Allah Teala ne indirse, kimin vasıtasıyla indirse mutlaka insanlar bir itirazı devreye sokuyorlar. Mutlaka itiraz ediyorlar, inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Ve bunlar insanların daima büyük bir kısmı oluyor. Her devirde aynı şey olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de yine aynı şey olmuş. Kur'an'a da aynı tereddüt gözüyle bakmışlar. Eğer Rabbinden bir söz, yani hesabın kıyamet gününde verileceği, görüleceği geçmemiş olsaydı onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Onların da defteri dürülmüş olurdu. Onlar da bir sayhayla, bir patlamayla, bir yok etme olayıyla hepsi öldürülebilirdi diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar şüphe uyandıran bir tereddüt içindeydi. Hep insanların tereddütleri oluyor. Öyleyse bu standartlar içinde baktığımız zaman ayetlere, bu ayetlerde Kur'an'ın ruhuyla alakalı şu anda bir şey yok. Bir olay yalnız çok açık. Şeytan insanları mutlaka fırkalara ayırıyor. Mutlaka birbirinden ayrı hedeflere götürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlaka insanları birbirine düşman etmek için farklı fırkalara mensup olmalarını temin etmeye çalışıyor. Böylece insanların arasında anlaşmazlıklar olacak, insanlar birbirine kızacaklar, birbirine kötülük edecekler, şeytan da bunun zevkini yaşayacak. Allah razı olsun. Ve Hud suresi 111. ayet-i kerime ve bismillahirrahmanirrahim ve inne kullen lemma le yuvef fi yennehum rabbuke a ma lehum innehu bima ya melune habir. Allah Teala buyuruyor kelimelerle ve inne ve muhakkak şüphesiz kullen tamamen bütün tüm hepsi yama olduğu zaman e yuvef fiyennehum onlara mutlaka öder. Rabbüke senin Rabbin amalehum onların amelleri innehu muhakkak ki o çünkü o bima sebebiyle dolayısıyla ya'malun yapıyorlar habirun haberdar olan.
يَعْمَلُونَ yapıyorlar. Ve inne ve muhakkak ki kullen lemma hepsinin olduğu zaman le yuvefiyennehum rabbike amalehum. Rabbin onların amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. İnnehu bima yamelune abirun. Muhakkak ki o onların yaptığı şeylerden haberdar olandır. Şimdi bu cümleciklerin cümleler haline döndürülmüş şekline bakalım. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlarda öder. Muhakkak ki o onların yaptığı şeylerden haberdar olandır.

Muhakkak ki onların amellerinden, onların yaptığı şeylerden haberdar olandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunları karşılıklı çalışır. Aynı anda çalışır. Allah'ın kiramen katibin melekleri adını verdiği melekler var. Bunların vazifesi hayatınızı filme almaktır. Devamlı olarak hayatınız filme alınır. Ve böyle bir dizaynda kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de yaptıklarınızı, amellerinizi filme alırlar. Hangi düşüncelerin tesiri altında niçin yaptınız, nasıl yaptınız cevaplar oradadır. Düşünceleriniz de filme alındığı için hiçbir şeyi gizleyebilecek haliniz yok. Verilen derecelerse haksız bir derece olması imkansız. Çünkü kiramen katibin meleklerin ellerinde mizan var. Yani kainattaki bütün işlevleri, yapılanları, edilenleri, amelleri, her türlü davranış biçimini muhtevasına alan şaşmaz bir terazi, hata yapması mümkün olmayan bir terazi. Bu terazi bir kompütürdür, bir ilahi bilgisayardır ve kişinin aklından geçenlerle ameller arasındaki ilişkiyi tam olarak kurabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Her olaydaki taammüt miktarını doğru olarak hesaplar ve derhal oraya kiramen katibin melekleri mizanda gördükleri rakamı yazarlar. Hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz ama hesap anında ödenmiştir. Onun için Allah-u Teala onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder diyor. Anında hem de. Onun için Allah-u Teala Allah-u Seriyül Hisap diyor. Allah hesabı çabuk görendir, hemen görendir. Hemen görüyor. Ne zaman ki olay işlenmiştir, işlendiği anda iki kişi var diyelim, birisi diğerine zulmediyor. Zalimin amel defterine negatif dereceler, nakıs dereceler kaydedilir. Mazlumun amel defterine de pozitif dereceler, zahit dereceler, artı dereceler kaydedilir. Ve hesap anında ödenmiştir. Aksiyona karşı, fiile karşı veya haksız fiile karşı derecat kaybı. Haksızlığa uğramış olana da derecat verilmesi. Ama hesap, bütün hesaplar anında ödenir. Her şey bu sebeple merkezindedir. Allah razı olsun. Hud suresinin meşhur 112. ayet-i kerimesine geliyoruz. Neden meşhur 112. ayet-i kerimesi diyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayet beni kucattı diyor. Hud suresinin 12. değil, 112. ayet-i kerimesi beni kocattı diyor. Bakınız ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Festekum kema umirte ve men tabe meake ve la tat vav innehu bima ta'melûne basîr. Festekim fe istekim. İstikamet üzere ol. Kelimeler. Kema gibi ümürte emrolundun. Ve men ve o kimseler tabe tövbe etti. Yani tövbe ederek tabi oldu. Meake seninle beraber, seninle birlikte. Ve la tatkav ve azgınlık etmeyin. İnnehu muhakkak ki o, çünkü o bima şeyleri tamirine yapıyorsunuz, basirin görendir. Festeküm
Artık sen, öyleyse sen istikamet üzere ol. Kema ümürte emrolunduğun gibi. Ve men tabe meakesine tövbe ederek tabi olanlarla birlikte.

Öyle tat kav ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. İnnehu bima tamelun. Muhakkak ki o tamelun basirun. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir buyuruyor Allah-u Teala. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Artık sen, sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir. Şimdi burada Allah-u Teala bir konuya dokunuyor. Seninle birlikte sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Yalnız sen emrolunduğun gibi istikamet üzere ol demiyor Allah-u Teala. Sen ve sana tabi olanlar hepiniz istikamet üzere olun diyor. Sen ve sana tabi olanlar hepiniz emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olun diyor. Nasıl bir istikamet? Allah'a doğru bir istikamet. Allah'a ruhu teslim etmek üzere, Allah'a fizik vücudu teslim etmek üzere, Allah'a nefsi teslim etmek üzere, Allah'a iradeyi teslim etmek üzere, istikamet üzere olmak. Dört tane sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Kim o yolun üzerine bulunursa o istikamet üzeredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verir. Sonra irşat makamına onu ulaştırır. 10. ihsanla birlikte ulaştırır. Sonra mı? Sonra ona 10 tane nimet verir. Ve bu nimetlerden 3'ü ruhun Allah'a doğru yola çıkması, kendi sırat-ı müstakimin üzerinde olması, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kendi sırat-ı müstakimin üzerinde olması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması, onun da kendi sırat-ı müstakim üzerinde bulunması. Ne oldu? Ruhta, veçte, nefste üçü de istikamet üzere oldular. Öyleyse bütün sahabe istikamet üzere olmanın bütün standartlarını yerine getirdiler mi? İstikamet üzere olmanın bütün insanlara has son mertebesi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olmaktır. Bütün sahabenin bu takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe hakka tukatihi takvanın sahibi oldular. Hepsi. Bütün sahabenin ulaştığı yer orası. Hepsi irşat makamının sahibi oldu. Allah-u Teala onların hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat görevi vardı, verdi ve hepsi kendilerinden sonra gelecek olan neslin, tabiinin mürşitleri oldular. Öyleyse emrolundukları gibi istikamet üzere oldular hepsi. Oldular mı? İstikamet üzere olanların varacakları yer bir hakkın takva. Bütün sahabe oraya ulaştılar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay kesinlikle sonuna ulaşıyor.

Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Onların hepsi sabikun. İster ensar olsun ister macirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep dışarıya insanlar gönderirdi. İrşat heyetleri diyelim. Onlar gittikleri yerde tövbe alırlardı. Başka insanlar da tövbe ederek Allah'ın yoluna girmelerine imkan verirlerdi. Onun için giderlerdi gittikleri yere. Bu sebeple Allah-u Teala burada çok açık bir şekilde seninle beraber sana tabi olarak tövbe ederek tabi olanlarla birlikte diyor. Tövbe edenlerle birlikte. İstikamet üzere o. Hepsi istikamet üzereydiler. Nereden biliyoruz istikamet üzere olduklarını? Sıratımız hekime çağırmalarından biliyoruz. Yusuf suresinin 108. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiretle, yani kalp gözümüzle görerek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. Sahabe de neticede irşat makamının sahibi oldular. Onlar da Allah'a çağırıyorlardı. Sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Neydi irşat makamının sahibi olmanın şartları? Allah'a çağırmak. 1. Allah'a teslim olmak. 2. Allah'a çağırmak. Allah'a çağırmak 1. Allah'a teslim olmak 2. Bir de kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Hepsi var mı sahabede? Hepsi var. Âl-i İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size eziyet ettikleri halde, hatta bazılarınızı öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani bütününe iman edersiniz ve bütününü tatbik edersiniz kitabın. Şimdiki İslam tatbikatı gibi değil sevgili kardeşlerim. Bugün artık İslam tatbik edilmiyor, Kur'an'daki İslam. Kur'an'daki İslam tatbik edilmiyor dediğimiz zaman herkes bu şeriatçı şeriattan bahsediyor diyorlar. Oysa ki biz Kur'an'ın tatbik edilmemesinin insanlara mutluluk veren ayetler açısından değerlendirmesini yapıyoruz. Ve önemli olan da odur. Önemli olan insanların mutluluğudur. O saadeti ise ancak Allah'ın emrettiği istikametteki muhteva gerçekleştirilince ulaşılır. İslam'ın 7 tane safhası yaşandığı takdirde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Onlar 14 asır evvel bunları yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi hangi sebeple meşhurdur? Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi. Bu ayet beni kocattı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni ihtiyarlattı diyor. Sen ve sana tövbe ederek tabi olanlar emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olun.
Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edecek standartlarda olun. Kur'an'ın tavsiyelerine tam olarak uyun diyor Allah-u Teala. Ve Hud suresinin 113. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ وَلَا تَرْكُنُوا ve meyletmeyin, eğilim göstermeyin. Dayanmayın. İlâ ellezîne zâlemû, zulmeden zalim olan kimselere meyletmeyin, eğilim göstermeyin, dayanmayın. Fe temessekum, o zaman size dokunur, ennâru, ateş. Ve mâlekum, sizin için yoktur. Min dunillahi, Allah'tan başka, min evliyayı, evliyadan, velilerden, dostlardan bir dost sizin için yoktur. Sümme, sonra, la tünzerun, yardım olmazsınız. Ve la terkenu, ve meyletmeyiniz. İllellezine zalimu, zalim olan kimselere, fe temessekumun naru, o takdirde size ateş dokunur. Ve ma lekum min dunillahi min evliyaye, sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sümme la tünserun, sonra yardım olunmazsınız. Ve cümlecikleri cümle hale getiriyoruz. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde, meylettiğiniz takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.

zalimler, puta tapanlar, şeytana tapanlar, Hristiyanların ve Musevilerin dinlerini unutmuş olanları, hepsi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşısındaydı. Beraber olanlar kimlerdi? Hristiyanlardan ve Musevilerden. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de sahabenin hayatının aynını yüzlerce yıldan beri yaşamaya devam ederler. Hristiyanlar da 600 yıl, Museviler de 2600 yıl. Hani ise burada açık bir hüviyet görüyoruz. Zalimlere meyletmeyiniz diyor Allah Teala. Onlara dayanmayın, onlara sırtınızı dayamayın. Yani aldırırsınız, onlar size kötülük yaparlar istikametinde. Ve eğer onlarla dost olursanız, meylederseniz, onlara eğilim gösterirseniz, o takdirde size ateş size de dokunur diyor Allah Teala. Onlara dokunacak olan ateş, siz de onların gibi olursanız size de dokunur. İstikametini kullanmış Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sahabe Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük müşriğinde olacak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'laştırmışlar. Fizik vücutlarını daha sonra Allah'laştırmışlar. Daha sonra da nefslerini teslim edecekler Allah'a. Fizik vücutlarından sonra irşada ulaşacaklar, sonra iradelerini de Allah'a teslim edecekler. Ama bu arada o insanlara meyledenler olursa ne olacak? O zaman meyletme olayı söz konusuysa onlara da ateş dokunacak. Yani onlar gibi olanlar için, sahabeden öyle olanlar olursa onlara da ateş dokunacak. Ve 114. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekimis salate tarafeyn nehari ve zülafen minel leyl innel hasenati yuzhibnes seyyiati zalike zikra liz zâkirîn.

Zalike işte bu. Zikra, zikirdir, öğüttür, hatırlatmadır. Li ezzakirin, öğüt alanlar, zikredenler için. Şimdi cümleciklere gidiyoruz. Ve ekimis salate, ve namazı ikame et. Tarafeyn nehari, gündüzün iki tarafında. Ve zülefen minelleyli, ve gecenin gündüze yakın kısmında. İnnel hasenati, muhakkak ki haseneler. Kazanılan dereceler, seyahati,

Minerhal sanatı muhakkak haseneler kazanılan dereceler. Yusfibne seyyati kaybedilen dereceleri giderir. Ne kadar kazanırsanız kazandığınız dereceler kadar kaybedilen derecelerden gider. Kaybedilen dereceleriniz o kadar azalır. Zalike zikra lizzakirin. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde, gündüze yakın kısmında, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler seyyiatı giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Haseneler kazanılan dereceler.

Ne diyor Allah Teala? Ve ekumus salat, ve namazı kıl. Ne zaman? Gündüzün iki tarafında. Ne demek? Sabah namazı ve ikindi namazı. Veya gündüzün iki tarafı olduğuna göre sabah birinci tarafı, akşam ikinci tarafı. Sabah namazı ve ikindi namazı. Ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et diyor. Yani Allah-u Teala burada hem sabah namazını gündüzün bir tarafı, hem ikindi namazını gündüzün ikinci tarafı, akşam namazının yakın kısmını, hem de gecenin gündüze yakın kısmında, yani sabah namazına daha güneş doğmamış henüz gece ama artık gündüz de olmak üzere sabah namazını da ifade ediyor Allah Teala. Namaz kıl diyor bu saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, farzları saydığımız zaman 5 vakit çıkıyor ama namaz kılınan vakitleri saydığımız zaman 7 vakit çıkıyor. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namaz. Ama sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, gecenin saat 12'si ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti.

sünneti. Onları da kattığımız zaman 7 vakit namaz oluyor. 5'i farz, 2'si Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Muhakkak ki haseneler seyyiati giderir. Haseneler kazanılan dereceler. Yapılan iyilikler ve yapılan iyilikler mukabilinde kazanılan dereceler. Her ikisi de hasene. Seyyiat, yapılan kötülükler ve bu kötülükler karşılığında kaybedilen dereceler. Öyleyse ne kadar derecat kaybedilmişse seyyiat olarak, eğer derecat kazanmışsak, hasene işlemişsek, orada kazandığımız derecat kayıplarımızı yok ediyor. Eğer pozitif dereceler kazanmışsanız, ne kadar pozitif derece kazanmışsanız, negatif derecelerinizden o kadarı yok oldu demektir. Ve 115. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir. Fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Vasbir ve sabret. Fe innallâhe muhakkak ki Allah la yudî'u. Ziyan etmez. Zayi etmez. Ecel muhsinin, muhsinlerin ecrini. Ve sabret, muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de muhsin diyor Allah Teala burada. Birkaç ayet evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de emrolunduğun gibi dosdoğru istikamet üzere ol diyordu. Bu noktada demek ki henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teslimlerin muhtevası içindeydi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştu. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de onlarla beraber, bu sebeple de burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a muhsin diyor, muhsinin diyor. Ama muhsin olmak Allah Teala'dan bir şeylere sahip olmak. Muhsin olmak, ahsen olmak demek. Fizik vücudun ahsen olması söz konusu, nefsin ahsen olması söz konusu, iradenin ahsen olması söz konusu. Üçüne de Allah Teala üç ayrı açıdan muhsinler diyor. İnsan suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin muhsin olduğunu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsini Allah'a teslim edenlerin nefslerinin muhsin olduğunu söylüyor. Birinde fizik vücudun muhsin olması söz konusu, öbür tarafta ikincisinde nefsin muhsin olması söz konusu. Daha sonra da muhsin iradeye ait olan iradenin ahsen oluşu bir hüviyet kazanıyor. Niçin irade ahsen oluyor? Allah'ın iradesine bağlandığı için. Burada Allah-u Teala muhakkak ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
işaret ediyor ve sabret diyor. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun.

Allah Teala burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de sahabeden de muhsinler diye bahsediyor. Eğer sahabe fizik vücutlarını teslim etmişlerse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nefsini teslim etmişse, iradesini teslim etmişse, netice değişmez. Bir kısmı fizik vücutlarını teslim ettikleri için muhsinler, bir kısmı nefslerini Allah'a teslim ettikleri için muhsinler, bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iradesini Allah'a teslim ettiği için muhsin. İradesi ahsen olan, nefsi ahsen olan, fizik vücudu ahsen olan kişiler. Ama böyle bir dizayn içinde Allah Teala'nın elbette bir muradı var. Sabretmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, bir peygamberine Allah Teala sabret diyor. Aslında ona o gücü veren Allah ve böylece en güzeli ulaştırıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ama sana tövbe edip de tabi olanlarla beraber sabret diyor. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tövbe ederek tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Tabiyet, bir iki ayet evvel burada açık bir şekilde söylenmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bu noktada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Sevgili kardeşlerim, Hidayet devrinin en büyük olayından bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Din adamları, din konusunda ilim yapanlar, üniversiteler bitirenler, asistan olanlar, doçent olanlar, doktor olanlar, profesör olanlar, şu içinde bulunduğumuz devrede çok büyük bir vebal yüklenmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili ve de muhterem din adamları, omuzlarınızda ağır bir vebal asılmış durumda. Vebal sizi büyük hüzünlere götürür. İnsanlığa şu anda ulaştırdığınız ilim ne sizi ne de onları cehennemden kurtaramaz, dünya saadetine ise hiç ulaştıramaz. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, Kur'an'ın üzerine bir karanlık olarak çökmüştür. Hamdolsun ki Allah'ın kitabında bir harf bile değişmemiştir. O aynen durmaktadır. Ve de sevgili kardeşlerim, öğrendiğiniz ilim Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kendisinden evvel İncil de öyleydi. Ondan evvel Tevrat da öyleydi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların da birer nur olduğunu söylüyor. Başka dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hanif demek, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in teslim dini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresi 30. ayet-i kerime, sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Veçhini ayakta tut dini ayakta tutmak için. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan yegane dindir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Değişme göremezsin diyor. Allah ne dinini değiştirir ne de insanları Hanif fıtratının yaşanması sadece o fıtratın Hanif dinini yaşayabileceği cihetle ne de insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Ezelden ebede kadar hep Hanif dini var olmakta devam edecektir. İşte Hanif dini dediğimiz zaman üç esas görüyoruz. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah var. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmak isteyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Allah'ın zatında teklik ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhid. Üçüncü özellik, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini Hanif dinidir. Ezelden ebede kadar gidecektir. Sürecektir. Nasıl Allah-u Teala'ya bir başlangıç, bir sonuç izafe edemiyorsak, Allah-u Teala zamanla ne kadar geriye giderseniz gidin, hep vardı. Düşünebileceğiniz bütün zaman parçalarının ötesinde Allah vardı. Bir gün kıyamet kopacak, zaman duracak, geriye dönecek, başa dönecek. Ama Allah hep var olmakta, devam edecek zamanın evvelinde de, sonrasında da. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Hanif dinini yaratmış, tek bir din, Allah'ı tanıyabilecek olan bir insan yaratmış Allah Teala. Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir ruh vermiş o kişiye. Allah'ın tezkiye ve tasfiye edeceği bir nefs vermiş ve bunların ışığı altında kişinin mutluluğa ermesi için bütün şartları bir araya getirmiş Allah-u Teala. Ve bir sonuçla karşı karşıyayız. Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Bu sebeple Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olduğu ifade edilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin esasını teşkil eden Hanif dini, ezeli ve ebedi din ve insanlar, ilk insan olan Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan bütün insanlar Hanif fıtratı üzerine yaratılmıştır, yaratılacaktır. Hanif fıtratı ise bir insanın bu söylediğimiz vasıfların sahibi olarak ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan fıtrattır. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve bu dilediğin anda takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi bu vesileyle
1: Allah Teala dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanların hepsi gizli şirkin içindekiler. Ama bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler. O grup, onlar şirkte olmayanlar. Onlar gene bu ayete göre takva sahipleri, Allah'a karşı takva sahipleri. Hanif fıtratının, Hanif dininin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak, bütün insanlar için bir hedeftir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Öyleyse size göre takva sahibi olmak ne? Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tür takva var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası işte bu takva. Sonra mürşitlerine tabi olanlar yeni bir takvanın içindeler. 14. basamak. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar bir başka takvanın içindeler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler daha sonraki bir takvanın içindeler. Nefslerini Allah'a teslim edenler daha üstün bir takvanın içindeler. Muhlis olanlar ondan da yukarıda bir takvanın sahipleri. Salaha ulaşıp da iradelerini Allah'a teslim edenler en üst takvanın, hakka tukati takvanın sahipleri. Öyleyse ehli sünnet ve cemaat alimleri diye üstüne titrediğiniz o alimler grubu size İslam'ın 5 şartını getirmişler ve de kabul ettirmişler. Ne kadar hazin bir tecelli biliyor musunuz sevgili din adamları? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ama hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde mevcut değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartını ifade eder. Ve bir asılsız hadise dayandırılır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları yaparsam mutlaka Allah'ın cennetine girer miyim? Cevap, mutlaka girersin. Bu bir mevzu hadistir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. İşte bırakınız daha sonraki safhaları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Cehenneme gider sevgili kardeşlerim. Sevgili din adamları, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Gelin beraberce bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. Ve zamanımızda din adamı olarak üniversitelerde görev yapan, din adamları, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, sizler görevlerinizi layıkı veçile yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bu sözlerimiz sizi sakın yaralamasın. Sizi küçültmek kastıyla asla konuşmayız, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama bunca insanın, bunca 70 milyon insanın vebali sizin omuzlarınızdadır. Çünkü siz dininizi öğrenmediğiniz için onlara öğretemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, sadece iki grup ayetten bahsettik. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördük. Şimdi biz bu ayet-i kerime gereğince sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, bu gafletten ne zaman kurtulacaksınız dediğimiz zaman bunu sakın sizi küçük görüyoruz anlamına almayın. Biliyoruz hangi emeklerle oralara yükseldiğinizi. Bir üniversite bitirdiniz. Arkasından master yaptınız. Arkasından doçentlik devresi geçirdiniz. Profesör oldunuz. Her biri uzun süre çalışmayı icap ettirir. Çok çalıştınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz şu anda bırakınız başkalarının durumunu ama sizler şu anda Allah'a milaki olmak diye, ruhun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir kavramın bilincinde değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple o bilinçte olmadığınız kesinlik kazanıyor. Başkalarına nasıl öğreteceksiniz? A benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bu hakikatleri evvela öğrenmelisiniz ki önce kendinizi kurtarmalısınız. Ve sözlerimizi ciddiye almadığınız gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz bunca sene bunun tahsilini yapmışız. Biz bilmeyeceğiz de sen mi bileceksin diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle olmasaydı sizler de şimdiye kadar Allah'ın dinini öğrenirdiniz ve başkalarına öğretirdiniz. Görüyorsunuz ki size öğretilen ilim cehennemden kurtulmanızı sağlayamıyor. Peki siz sadece kendinizden sorumlu olanlar mısınız? Hayır. Bu 70 küsur milyon insan sizin din öğretinizle dinlerini bildiğini zannediyorlar. Sizler de dininizi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ve hiç ihtimal vermiyorsunuz. Bize bu ilmi Allah'ın öğrettiği konusunda hiçbir fikriniz yok. Hadi canım sen de diyorsunuz. Allah öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, büyük vebal altındasınız. Evvela bırakınız başkalarını, siz kendiniz cehennemden kurtulamazsınız. Bu nasıl din öğreticisi ki? Başka insanları cehennemden kurtarmak üzere vazife almış omuzlarına. Ama Allah'ın hakikatlerini bilmediği için kendisi de cehenneme gidecek. Din öğrettiği insanların da vebali omuzlarına yüklenecek. Sevgili kardeşlerim, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Size defaatle müracaat ettik. Gelin dedik, bir seminer yapalım. Masrafları bizden. Gelin, cevap dahi vermediniz. Tamam, biz sizin gibi onca sene üniversitede din öğretimi yapmadık. Din konusunda hiçbir bilginin sahibi değilken Allah-u Teala tarafından seçildik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ama şimdi sizin bilmediklerinizi artık biliyoruz sevgili kardeşlerim. Ne olur bir göz atın. Allah'ın üniversitesinin neler oluşturduğuna bir göz atın Nur TV'ye. Neler söylüyoruz? Biz sizin söylemediğiniz, biz sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin söylediklerini hiç öğrenmedik. Allah-u Teala bize onları öğretmedi. Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Yani Allah'a teslim dinini. Yürüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar değilsiniz. Ve de hepiniz günün rahatlığıyla vazifenizi yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bizim size bir sualimiz var. Göreviniz bu dinden yoksun olan insanlara Allah'ın dinini öğretmek değil mi? Öyle değil mi? Ve hayır, siz Allah'ın dinini öğretmiyorsunuz. Din adına öğrendiğiniz Allah'ın dininin dışında kalan o esasları öğretiyorsunuz. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Siz İslam'ın 5 tane şartıyla kimi cehennemden kurtarabileceğinizi zannediyorsunuz? İslam'ın 5 şartı insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını, en azından Allah'a ulaştırma talebini ilk kurtuluş hamlesi ihtiva ediyor mu? Hayır, etmiyor. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hedefler vaz etmiş. Neymiş o hedefler? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Hani şu hiç değer vermediğiniz mürşitlere ulaşıp siz de tabi olmak mecburiyetindesiniz. Üçüncüsü, ruhu o noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. Beş, nefsinizin Allah'a teslimi. Altı, irşad olmak. Yedi, iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İşte biz onlardan biriyiz. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olunan. Onun için bu söylediklerimizi size söyleyip dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sizse sözlerimizi size yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyorsunuz. Hayır sevgili kardeşlerim. Biz 70 milyon insanın vebalini üzerinde taşıyan sizlere sesleniyoruz. Öğrendiğiniz ilimle onları, o masum insanları cehennemden kurtaramazsınız. Onlar size güveniyorlar. Doğruyu bildiğinizi zannediyorlar. Ve onların, sizlerin onlara öğrettiği ilimle kendilerinin cehennemden kurtulacağını zannediyorlar. Ve biz onların böyle bir zanına ulaşmasının arkasında sizin sözlerimizi dikkate almamanızı görüyoruz. Ne olur sanki söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle bir karşılaştırsanız. Siz bizden çok daha güzel Arapça bilirsiniz. Biz hiçbir iddianın sahibi değiliz. Arapçayı doğru dürüst bilmeyen birisiyiz. Ama dinimizi kitaplardan değil, Allah'tan öğrendik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu konuda sizler tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Ama bundan kaçıyorsunuz. Neden? Bu 70 milyonun vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider, bilmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin ve özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilememek bunun ilk safhası. Elbette Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek değildir. Böyle bir şey mümkün mü? Öyleyse düşünün bir defa, sizden amellerinizin sizleri kurtaracağını zannediyorsunuz. Ama Allah Teala diyor ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onların amelleri boşa gider diyor. Peki, ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hepinize bizim yanlışımızı bulup, yanlışımızı çıkarıp yüzümüze çarpmanız için davet ediyoruz. Eğer bize kin duyuyorsanız, öfke duyuyorsanız, bilin ki bunu hak etmedik. Biz size hakaret etmek için burada değiliz. Sizi küçük görmekle de bir vazife yapmış olmayız ve kendimizden utanç duyarız böyle yaparsak eğer. Sizin ilminize hürmet ediyoruz. Biliyoruz ki bunca sene okudunuz. Üniversite tahsilinden sonra yaptığınız master, o doçentlik devresi, asistanlık devresi, doçentlik devresi, profesörlük devresi, hepsi uzun çalışmaların mahsulü, biliyoruz. Bunlara değer de veriyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, sizi ikaz etmek zorundayız. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz, ne de bu insanları kurtarabilirsiniz. Onların vebali sizlerin omuzlarınızda. Hala anlamıyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilemek safhasındayız. Ve de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hidayette değil ve hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Yetmez. Onlar hidayette de değiller diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla meşgul olmaz diyor Allah Teala. Dilediğini dalalette bırakır. Ama diyor o dalalettekilerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırması üçüncü kat cenneti ifade eder. Sevgili din adamları, bilmiyorum size nasıl ulaşabilirim. Biz artık büyük bir kitleyiz. Bir büyük cemaatiz. Bütün Amerika'ya ve bütün Avrupa'ya, Asya'nın bir kısmına, Kuzey Afrika'ya, hatta Afrika'nın yarısına hitap eden iki uydunun sahibiyiz. Yalnız siz bizi ciddiye almıyorsunuz. Ama biz sizin kurtuluşunuz için varız sevgili kardeşlerim. Anlamıyor musunuz? Onların vebali omuzlarınızda. İslam'ın 5 şartıyla insanlar Allah'ın cennetine giremezler. İslam'ın 5 şartı hedefler değildir, vasıtalardır. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri Bana ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Bana kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar sevgili kardeşlerim? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Allah'a yönelen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgili kardeşlerim, şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Bu insanlar şu anda sizin ilgisizliğiniz sebebiyle, sizin sorumluluklarınızı müdrik olmamanın sebebiyle, sevgili kardeşlerim, o insanlar cehenneme gidecekler. Siz başka bir yere gideceğinizi mi düşünüyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylemiyor mu Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Benim sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman vebalden kurtulacaksınız? Omuzlarınızda şu anda bu 70 küsur milyon insanın vebali var. O zaman gelin bir araya gelelim, konuşalım, söylediklerimizi bilgisayarda bunca yıllık söylediklerimiz var. Hepsi Kur'an ayetleriyle anlatıldı Allah Teala tarafından bize. Biz de size Kur'an ayetleriyle anlattık. Hiçbiriniz hidayeti bilmiyorsunuz. Eğer öğrenen varsa bizim söylediğimizden öğrenerek inşallah anlatmaya başlamıştır. Hayır, hidayet sizin söylediğiniz gibi yol falan değildir. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hayır, hidayet doğru yol değildir. Doğru yol nereye götürdüğü belli olmayan şeytanın bir tarifi. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasının adıdır. İsterseniz hidayet adlı kasetlere bir göz atın, ayetleri bir inceleyin bakalım, doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz? Benim sevgili kardeşlerim, ne yapabileceğimi bilemiyorum. Allah Teala'nın bize gösterdiği bütün yolları denedik. Sizleri o daldığınız uykudan uyandıramıyoruz. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize bunları öğretmiş olduğuna hiç ihtimal vermiyorsunuz, öyle değil mi? Ama şu anda şu dünyada verilen gezegende bir bakın bakalım. Hidayet çağının içindeyiz. Ve bu çağda hidayetin ne olduğunu acaba içinizde bilen var mı? Ya da bütün ülkeye, bütün dünyaya bir göz atın bakalım, bizden başka bilen var mı? Hidayetin ne olduğunu
0: Biz kendi kardeşlerimize öğrettik. Hamdolsun ki büyük bir kütleyiz. Onlar da herkese öğretmeye çalışıyorlar. Sizlerin öğrenmeyi reddetmenize rağmen. Size bir sualimiz var sevgili kardeşlerim. Bir tarafta 70 milyon insanın vebali. Öbür tarafta sizin sadece incelemek gereğini duymamanız. Bu bir sorumsuzluk değil mi? Bu bir zaruret değil mi? Eğer biz Allah'ın söylediklerinin dışında bir şey söylemiş isek, bu fitnedir. Fitneyi önlemek vazifenizdir. Eğer biz Kur'an'da mevcut olup da bütün insanları cehennemden kurtaracak olan ama sizin bilmediğiniz hidayeti Allah-u Teala bize öğretmişse ve biz onu söylemişsek, Allah'ın bize öğrettiği hidayeti bütün insanlara duyurmuşsak, bizim dışımızda hiçbir kaynak hidayetin ne olduğunu bilmiyorsa, ne yazık ki sizler de bunların arasındasınız sevgili kardeşlerim. O zaman vaziyetin vehametini idrak edebiliyor musunuz? 87 bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı sizlere sesleniyorum. Bu insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne yapabilirim? Sizinle nasıl beraber olabilirim? Bunca yıldır buna gayret ediyorum. Aranızdan sadece bir kişi eski bir milletvekili, eski bir bakan, Diyanet İşleri Başkanı iken sadece o bize yardımcı oldu. Ama onun da önünü çabuk kapattılar. Görünmeyen eller insanların hidayete ermesine hep mani oldular. Kendilerinin gideceği o cehenneme bu ülkenin bütün halkını göndermeyi kendilerine vazife etmişler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan geriye ne kalmış? Onların Kur'an'ın bütününü yaşadıklarını elbette biliyorsunuz. Kur'an'ın bütünü tasavvuftur. Tasavvufu dinden ayrı, takip edilmesi farz olmayan bir yol zannediyorsunuz. Oysa ki o dinin bütünüdür. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bir bakın bakalım ne diyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi kim Allah'a vasıl edecekse onu isteyin diyor Allah-u Teala. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Sevgili kardeşlerim, bu yaramız kanıyor. Bırakınız herkesi kurtarmayı, önce sizlere ulaşamadığımız için, daha açık konuşayım mı? Önce sizleri kurtaramadığımız için büyük hüzünün içindeyim. Aa benim sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Siz
1: din adamısınız. Omuzlarınızda vebal var. İncelemek

İstemiyor musunuz bu insanların kurtuluşa ulaşmasını? Onlara mani olanların sizler sorumluluğunuzu müdrik olmayarak sizler olduğunun farkında değil misiniz? Ya kendiniz? Hanginiz cehennemden kurtulabileceksiniz? Ah sevgili kardeşlerim, bir anlasanız, o zaman Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşılaşmış olduğunuzu idrak edeceksiniz. Ama anlamıyorsunuz. Anlamaya da çalışmıyorsunuz. Sözlerimiz sizin için hiçbir kıymet ifade etmiyor. Oysa ki Nur TV devamlı yayınlarını yapmakta. Sevgili din adamları, size nasıl ulaşabilirim? Ne zaman sizin aranızda bir konferans verebilirim? Ne zaman karşı karşıya geliriz? Hakkımızda yanlış şeyler düşündüğünüzün hala farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İnşallah Allah-u Teala kalbinize bazı duygular verir de bu kainattaki bu büyük vebalin ağırlığını omuzlarınızda hissedersiniz diye ümit ediyorum. Allah-u Teala'nın huzurunda eğer bu sözlerimiz sizi üzmüşse hepinizden af diliyoruz. Ama bunları bize söyletenin Allah olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Omuzlarınızdaki vebalden kurtulmanızı temenni ederek sözlerimi inşallah tamamlıyorum.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesine uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah-u Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasreti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasreti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasreti. Öyleyse bütün güzellikler Allah-u Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk, nefrete karşı sevgi. Ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. Biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil, fizik vücudumuzla beraber
Nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle donatılmıştır. Pırıl pırıl nurdur. İşte Allah Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah Teala diyor ki, bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah Teala, o zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derecat kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah Teala'nın emri olur ki odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Dilemek zaten ulaşmak demektir. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse, ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala tarafından üfürülmüştür bize ve Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatında Allah Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz, insanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar, ikinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, birinci kat cennetin Allah-u Teala tarafından sahibi konulur. Peki sonra, birinci kat cennetin ötesi, ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başından. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin
dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli 3 ayrı sonuç sağlar. 1. O kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir, kendisine değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hassasını açar. Kişinin kulaklarında vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah Teala 4. basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah Teala 5. basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. 6. basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla idrak etmesini sağlar. 5., 6. ve 7. basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar. Göğsünü Allah Teala şerh eder. Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Hak'tan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala kişiden bahsediyor ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor, huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda. Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi onlar Allah'a mülaki olacaklarına,
ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri hayat namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh

Allah'ın kadından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavattan fazıllar o kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. Ve işte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbini %98'e kadar fazıllar dolacak. Neticede kalbi %100 nurlarla tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefse emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse. Nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi, o nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala.
Burası nefsi mülkimedir. Dördüncü defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine dördüncü defa %7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe geliyor. Sonra da mardiye kademesi geliyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir, diyor Allah Teala. Beşinci defa 107 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu beşinci gök katına ulaşır. Altıncı defa 107 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi altıncı gök katına ulaşır. Ve nihayet yedinci defa 107 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, bu onun için hayırdır. Ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, onların sahibi, ruh emanetinin sahibi Allah'tır. Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Sahibine teslim edin diyor. İşte böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah kendisine düşen görevi gerçekleştirmiştir. İnsan kendisine düşen görevi gerçekleştirdiği için. Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdü şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh, Allah'ın, Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz, doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz, bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet, o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet, o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri.
ruhum ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız. En büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? 5 vakit namaza 6.'sını eklemişler. Kuşluk sünneti. 6 vakit namaza 7.'sini eklemişler. Teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına gelenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sabikun elevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar çoktu. Sonraki sabikunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabikunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe, adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar, irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler 26. basamak, irşad olanlar yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler 27. basamak ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi.

vardır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler. Bir esnaf, kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onu uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlıyı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlıydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet Osmanlı için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kapalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar.

Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezahürlerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali. Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe." Sana vahyedilen o kitaptan oku, onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre genel direk olarak kalmalı yerinde. Dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve Perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her Perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir. Bu emrolunmaz. Yetki de verilmez. Ramazan ayı boyunca
oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır, zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada da devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşandığımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim,
Bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar. Ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e 2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok.
Peki sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi şirktedir. İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi. 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et, dini geliştirmek üzere, Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini yaşamayacak bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kaim olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri, çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır.
İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerimsiniz, bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın yedi safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor. İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah-u Teala daha ötesini de vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle, o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Bir defa birinci özelliği, daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı, kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için, karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimle sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinizi ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık.
Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sülh ve sükûne ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt töreni.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ezbil aymine şeytan acımasın.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bir defa daha sizlerle birlikte olmak imkanını bahşettiği için. Bugünkü konumuz vahiy. Vahiy denildiği zaman geleneksel İslam tatbikatında vahyin sadece peygamberlere Allah-u Teala'nın ulaştırdığı, onlarla bir konuşması şeklinde yorumlanır. Ve bu yorum Allah sadece peygamberlere vahyeder ifadesi Kur'an-ı Kerim'e kesin bir şekilde ters düşmektedir. Eğer şu anda bizi dinleyenler arasında öyle olduğunu zannedenler varsa, vahyin sadece peygamberlere geldiğini zannedenler varsa, bu konuşmayı dikkatle izlemeli ve notlarını almalıdırlar. Gerektiğinde bize sormalıdırlar. Allah'ın peygamberlerin dışında vahyettiğini ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim boyunca tekrar etmesi insanlar için çok mana ifade etmeyebilir. Çünkü geleneksel İslam tatbikatı Kur'an'ı bir tarafa bıraktırmıştır. Ve sadece alimler ne söylemişlerse onlar esas alınmıştır. Alimlerin söylediklerine uygun hadisler de bulunabilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diye bir hadis var mı? Hayır, yok. Şimdi gelin beraberce Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? Allah peygamberlerden başkasına vahyeder mi? Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o adamın diyor, onlara ayetlerimizi verdiğimiz o adamın haberini oku. Vetlu diyor, tilavet et. Vetlu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtina fenselaha minha fe etbeâhu huş şeytânü fekâne minel gâvîn. Diyor ki Allah Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz indirdik de demiyor. Ateyna diyor biz verdik diyor. İta etmek, vermek. Ateynahu ona verdik. Ayatina ayetlerimizi. Sonra ondan ayrıldı diyor. Yüz çevirdi diyor. Fe sonra o zamanki, ondan sonraki devirde en seleha ondan ayrıldı, onu bıraktı, o ayrıldı, minha ondan ve etbeahuş şeytanı ve o zaman şeytan onu kendisine
tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Demek ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki herhangi birisine değil, şeytana sonradan uyabilecek olan bir kişiye bile vahyediyor. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü ard arda sıralayacağımız ayetler sebebiyle hiçbir zaman geçerli olmayacaktır, olamaz. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim teslim olduğumuzu, yani Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Allah-u Teala havarilere, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Hiç kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Musa'nın annesine Allah Teala diyor ki, bebeği diyor, Hazreti Musa henüz bir bebek, yeni doğmuş, onu Nil Nehri'nin sularına bırak diyor. Annesi de gerekeni yapıyor. Hazreti Musa'nın annesine burada vahyettiğini Allah Teala Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde söylüyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi onlardan bir adama insanları uyarması, amene olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi diyor. Ekâne linnâsi aceben. İnsanlara acayip mi oldu, acayip mi geldi? En evhayna vahyetmek, bizim vahyetmemiz. İlâ reculin minhum, onlardan bir adama. Rical, adamlar, recul, adam, minhum, onlardan bir adama vahyetmemiz. En enzirin nase, nası inzar etmesi için, uyarması için, insanları uyarması için. Ve beşşirillezine amenu ve amen olanları mübeşşir olması için, müjdeleyici olması için. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onlar için Rablerinin katında sıdk makamı vardır. Sıdk kademesi, sıdk, sıddikler makamı vardır diyor Allah Teala. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler derler ki, bu muhakkak ki mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sahir, sihir yapan, sahirun onun çoğulu. Burada da Allah Teala insanların arasında bir adama başka insanları uyarması için vahyetmesi söz konusu. Bir peygamber konusunda, bir resul konusunda hiçbir işaret yok ayet-i kerimede. Demek ki peygamber olmayanlara da Allah Teala vahyediyor.
Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Eve acıktım. Size acayip mi geldi?" diyor. "En ca'ukum zikrün min rabbikum." Rabbinizden bir zikrin gelmesi. "Ala raculun minkum." Sizden bir kişinin, bir adam üzerine. "Li yunzirekum." Sizleri uyarması için, sizleri inzar etmesi için, nezir etmesi için, uyarması için. "Ve li tetteku." Ve takva sahibi olmanız için. "Ve lealekum turhamun." Ve böylece rahmet olunursunuz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaştığı zaman üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaya başlar. Allah Teala böylece rahmet olursunuz diyor. Öyleyse bu ayetlerde 5 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın peygamberlerinin dışındaki kişilere, herhangi bir adama dilediği için vahyettiğini söylüyor. Hiçbirinde bir resul veya nebi ifadesi geçmiyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Veya çatıları çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyaya uğrayan o kimseyi görmedin mi?" demişti ki Allah bunu, bu karyayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" diye buyurmuştu. Bakara suresi 259. ayet-i kerime. Herhangi bir kişi, bir eşeği var, bir de bir adam. Bu kariyeyi ölümünden sonra nasıl diriltecek diye aklından bir şey geçirmiş. Allah o kişiyi 100 sene ölü bırakmış, 100 sene sonra uyandırmış o mağarada. Diriltmiş. "Ne kadar ölü vaziyette kaldın?" diye buyurmuş. O da "Bir gün veya bir günden daha az." diye cevap vermiş. Allah "Hayır" dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Bozulmamış henüz. Eşeğine bak. Eşek ölmüş, sadece kemikleri kalmış. Adam bir gece uyuduğunu zannediyor, uyuyup kaldığını zannediyor. Eşek ölmüş, derisi, her şeyi kaybolmuş, sadece kemikleri kalmış. "100 yıl kaldın, yiyecek ve içeceğine bak, onlar bozulmamışlar. Eşeğine bak. Bütün bunlar seni insanlar için bir ayet kılmak içindir." Yani insanlara seninle geçen bu konuşmamızı açıklayacağım diyor Allah Teala. Ve bu bir ibret olsun diye. "Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor. Kemikler dağılmış, sadece kemikler, sadece eşek öldükten sonra aynı statüyü, derisi, her şeyi yok olmuş. Sadece kemikleri kalmış ama aynı standartta kalmış değil. Kemikler kemik olarak kaldıktan sonra dağılmışlar.
Eşeğin kemiklerine bak, onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece eşekler hep eski haline geliyor. Allah Teala bunu her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki, artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Burada herhangi bir insan var. O kareye bakmış, uyuduğu mağaranın çevresindeki o kasabanın mahvolmuş haline bakmış. Ondan sonra demiş ki, Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bu sözü üzerine Allah Teala 100 sene uyutmuş adamın. Şimdi burada bizi alakadar eden kesim Allah Teala'nın bu adamla herhangi bir adam, bir eşeğin sahibi olan bir adam. Onunla da konuşuyor Allah Teala. O kadar mı? Bu adamın bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Vahyedildiği kesin değil mi? Allah Teala tarafından vahyedildiği kesin değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Hal suresi 68. ayet-i kerime ve evha rabbike ilen nahli senin Rabbin bal arısına vahyetti. Ettehuzi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Allah arıya vahyediyor. Bir şey ilave etmeye lüzum yok herhalde, bir arı peygamber olabilir mi diye. Ez-Zilzal suresi 5. ayet-i kerime Allah yere vahyetti. Fusilet suresi 12. ayet-i kerime. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti. Yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ne yapmış Allah Teala? 2 günde 7 kat gök olarak tamamlamış, yaratmış, her gök katına emrini vahyetmiş. Bütün gök katlarını, 7 gök katına da emrini vahyetmiş. Öyleyse göklere vahyediyor Allah Teala. Âl-i İmran 47. Hazreti Meryem dedi ki, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Öyledir cevap. Öyledir. Allah dilediği şeyi yaratır. Buyurdu. Buradaki bu konuşmayı yapanın Ruhul Kudüs olduğunu biliyoruz. Ama açıklama açıkça kale kezaliki Allahu yahluku men yeşâ, Allah dilediğini halk eder, dilediği şeyi yaratır buyurması sebebiyle Allah Teala'nın dilediği şeyi yarattığını ve bir vahide bulunduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Meryem suresi 26. ayet-i kerime. Artık ye ve iç. Gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a oruç nezrettim, adadım.
Yani konuşmama orucu. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor. Ye, iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra şöyle şöyle yap. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor. Meryem suresinin 26. ayet-i kerime. Şura suresi 51. ayet-i kerimesi. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Allah'ın bir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Allah insanlarla vahiy ile konuşur diyor. Bir konuşması olmamıştır. Sadece vahiy ile. Ev min verayi hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürüsüle resulen bir resul göndererek, o zaman resule Allah-u Teala vahiy ediyor. Resul de aldığı vahiy ile insanlara Allah-u Teala'nın kendisine bunu vahyettiğini ifade ediyor. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Yani Resul'e vahyeder. Bir Resul göndererek sözünü insanlara işittirmek ister. O Resul'e Allah vahyeder. Resul de onlara vahyeder. Muhakkak ki o alidir, hakimdir. Öyleyse Allah Teala nebilerden bahsetmiyor, resulden bahsediyor. Peygamber olmayan bir resulde, peygamber olan bir resulde, resul tabirinin içinde. Öyleyse nebi kelimesi kullanılmadan resul geçtiğine göre peygamber resulleri de kapsıyor, veli resulleri de kapsıyor. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime ve ma erselnâ kableke illâ ricalen nuhi ileyhim. Senden evvel de ricalden başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik. Nuhi ileyhim. Onlara vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını göndermedik. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikri ehline sorun. Bu zikir eline sorun Enbiya 7'de sıralandığı gibi, yer aldığı gibi Âl-i İmrân 7'de de var. Allah Teala diyor ki: "Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hünne ümmül kitâbi ve uhârü müteşâbihât. Fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe min hübtigâel fitneti ve ibtigâe tevilihi. Ve mâ ya'lemû tevilehu illallah. Ver râsuhûne fîl ilmi yekulûne âmennâ bihî kullun min indi rabbine ve mâ yezekkerû illâ ulul elbâb." Diyor ki Allah-u Teala odur ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Geri kalanı müteşabih ayetlerdir. O kitap diyor, ümmül kitaptır. Ve diğerleri müteşabih ayetlerdir. Ümmül kitapta yer alan kesin ayetlerdir. Başlangıcı ayatün muhkematün. Muhkem ayetler. Onlar Ümmül Kitap'ta yer alır diyor. Geri kalanlar müteşabih ayetlerdir.
Ve emmellezine fi kulubihim zeygun, kalplerinde zeyk olanlar derler ki fe yettebûne mâ teşâbihe, müteşâbih ayetlere tabi olurlar. Ondan fitne oluşturmak üzere, fitne iptiga etmek, istemek üzere. Yani onları, müteşâbih ayetleri, insanlar arasında fitne sokmak için vasıta olarak kullanmak isterler diyor Allah Teala. Ema ya'lemu tevilehu illallah. Ama onlar onun tevilini bilmezler. Sadece Allah bilir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ve rasihune fil ilmi, ilimde rüsuh sahibi olanlar, ilimde geniş ilme sahip olanlar, yekulune derler ki amennâ bihi, onlara inandık, iman ettik, kullun min indi rabbina, hepsi Rabbimizin emrindendir, indindendir, Rabbimizin makamındandır, katındandır. Ve mâ yezzekkerû, ve onlar tezekkür edemezler, illâ ulul elbâb, sadece ulul elbab tezekkür eder. Ulul elbab, Allah'ın kendilerine vahyettiği kişiler ki onlar onları tezekkür ediyor. Allah Teala onlara öğretmeli ki tezekkür edebilsinler. Ali İmran 190'da Allah Teala buyuruyor ki inne fi halqis semawati vel ardı ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulul elbab, hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul elbab için nice deliller vardır. Ulul elbab'ın vasıflarını veriyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikredenler. Ali İmran 190'da ulul elbabı söyleyen Allah Teala, Ali İmran 191'de onlar diyor otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ellezine

Sen bunları batıl olarak yaratmadın. Sübhaneke seni tenzih ederiz. Tesbih ederiz. Ve kına azabennar bizi ateş azabından koru. Ali İmran 192 Rabbena inneke men tut hilin nare fekat ah zeydeh ve ma izzalimine min ensar. Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur. Öyleyse Allah ile her zaman konuşan insanlar, onlar ulul elbab, lüplerin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'da bunca ayet Allah'ın peygamberlerden yani nebilerden başkalarına da vahyettiğini söylüyor. Ayetleri sıraladık. Bu muhteva içerisinde eğer Allah-u Teala'nın bu kadar ayeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki başka insanlara vahyettiğini söylüyor. Onların adlarının ulul elbab olduğunu söylüyor. Bazen dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan herhangi birisine vahyettiğini, onu 100 sene uyuttuğunu söylüyor. İnsanlara sadece vahiy ile hitap ettiğini söylüyor. Bütün bunlar bizlere hala bir şey anlatmıyor mu? Üniversitelerimizde ve İmam Hatip liselerinde insanlara okutulan din ilminde Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'a bakınız diyor. Niçin Kur'an'a bakınız diyor? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o sadece Kur'an-ı Kerim'le hüküm sürdü. Sadece Kur'an-ı Kerim'le yaşadı. Sadece Kur'an-ı Kerim'le hükmetti. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim asıldır. Sonra ne oldu? Sonra din adamları Kur'an-ı Kerim'i devreden çıkardılar. Aralarındaki tartışmalar neticesinde büyük alim olarak kabul edilenlerin sözlerine tabi olundu ve Allah'ın yolundan sapıldı. İşte zamanımıza kadar gelen bir söz. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Ve bu söz bu kadar ayette, 20 küsur ayette Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Ama alimler böyle söylemiş diye bütün üniversitelerimizde bu söz esas alınır. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın vahyettiklerinden birisi de biziz. Biz peygamber değiliz. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu işaret edecek, öyle olduğumuzu ima edecek bir söz de söylemedik. Sadece Allah'ın bize öğrettiği bizim Resul olduğumuzdur. Peygamber olmayan bir veli Resul. Bu devrin Resulü. Kıyamete kadar Allah Teala bütün kavimlerde Resul beyaz edecektir. Diyor ki Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Ve birbirinin ardı sıra Resullerimizi göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Allah Teala kıyamete kadar bütün resullere bütün kavimlere ard arda resul göndereceğini söylüyor. Gönderdiğini söylüyor ve göndereceğini söylüyor. Ama hangi kavme resul gönderdiyse istisnasız bütün kavimler resullerini inkar etmişler. Bu sebeple bizim ülkemizde de insanların bizi reddetmesi kadar tabii bir şey olamaz. Elbette öyle olacaktı ve oldu. Ama günler geçtikçe hakikatler su yüzüne çıkacak. Biz Allah bize Kur'an'ı öğrettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan sonra İslam tarihi boyunca adım adım unutulan farz Kur'an ayetlerini biz insanlara öğretmekle mükellefiz. Bunu yapacağız. Ve söylediğimiz şeyler hiçbir zaman Kur'ansız bir din öğretimi yapan ilahiyat fakültelerinde öğretilen ilme uymayacak. Ters düşecek. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel muhteva mutlak olarak kaybolmuştur. Şu anda İslam alemi cehenneme mahkumdur. O öğretinin izinden gidenler için. Sevgili kardeşlerim, İslam, İslam'ın 5 tane şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyorsunuz da diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demişler ona. O da ey Allah'ın Resulü demiş, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet. Cevap, cennete girersin. Bu bir uydurma hadistir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer sadece cehennemdir. Aslında İslam, Kur'an-ı Kerim'deki temel esassa 7 tane şartı olması lazım gelen bir müessesedir. Çünkü 7 rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cennet, 7 kat cehennem. 7 rakamının temel alındığı 7. gök katına çıktığınız zaman 7 tane alem görürsünüz. 7'li bir sistem esas alınmış. dünyamızın tabakaları 7 tane. Yani yer tabakaları. Gök katmanları da, dünyamızın etrafındaki gök katmanları da 7 tane. Ama onun ötesindeki sonsuz gökler, onlar da 7 tane. 7 tane gök katını aşmadıkça hiçbir ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman 7 rakamının hakim olduğu bir dizayn görürüz. Öyleyse Resuller konusunu, vahiy konusunu devreye aldığımız zaman Allah'ın bütün kavimlere Resul gönderdiğini görüyoruz. Onları neyle vazifelendiriyor? Allah'tan aldığı vahyi halka ulaştırmakla vazifelendiriyor. Bir kavim Resulleri var. İlimleri 6 kademe içeriyor. Bir de nebiler var. İlimleri 7 kademe içeriyor. Öyleyse Allah-u Teala insanlara, peygamber olmayanlara vahyeder mi? Allah-u Teala peygamber olmayan Resullere vahyeder. Hatta Resul olmayanlara da vahyeder. Gördük ki herhangi bir kişi sadece Allah bu şehri yok ettikten sonra, bu hale getirdikten sonra nasıl tekrar eski haline getirecek diye düşünen bir adama da Allah-u Teala vahyediyor, görüldüğü gibi. Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela bu safsata burada sona ermeli. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü artık bitmeli. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgiyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisi ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisi ama onlar bana iyi davranırdı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse, o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
3: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
1: Ayakkabı olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
4: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıflarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
1: Ezri, sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman onları öyle yıldır korkut ki onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o, en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Âmenû olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan dördü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle
sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki, daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse, bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler, Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister
ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler: "Bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım." Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldi.

senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tabetti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda faslında inşallah Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah, sizler ve biz hepimiz birlikteyiz. Ve Enbiya suresinin 11. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki üniversitemizdeki kardeşlerimiz 4. sınıftan mezun olana kadar inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim kainattaki en büyük kitap. Allah Teala içinde hiçbir şeyin eksik olmadığını söylüyor ve her şeyin tamamlandığı bir kitabın Allah'tan alınan açıklamalarla tefsiri söz konusu. Öyleyse bu tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Lafız için tefsir zaten söz konusu değil. Ama insanlar lafız için tefsirler hazırlamışlar. Allah'ın direkt olarak onlara öğretisiyle değil, kitapları okuyarak bilgi edinmek suretiyle yapmışlar. O da Allah-u Teala'nın bir güzel uğraşısıdır. Kur'an-ı Kerim tefsirinde, meal vermede emeği geçen herkese Allah'ın huzurunda teşekkür ederiz. Allah Teala'nın bize emrettiği şey Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Bu tefsiri biz bilmeyiz ama onun öğretisiyle, onun söyledikleriyle şekillendiririz. Şekillendiren aslında biz değiliz, odur. Ayet numarası 11, Enbiya suresi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem kasamnâ min kâriyetin kânet zâlimeten ve enşâna ba'deha kavmen âharîn. Ve kem ve nice kaç tane kasamna biz kırdık, döktük, yok ettik. Min kariyetin ülkelerden, şehirlerden. Kânet oldu, zalimeten, zalim olan, zulmeden. Ve enşâna ve biz inşa ettik, yarattık. Badeha ondan sonra kavmen bir kavim aharin. Diğer, başka

Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yani yarattık. O kasamla kırmak anlamına gelen bir kelime. Aslında Türkçemizde kırdık, döktük diye kullanılır. Bir eve girmişler, her şeyi kırmışlar, dökmüşler denir. Biz de kırdık dedikten sonra parantez içinde döktük ve yok ettik kelimelerini kullandık. Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık. Yani kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik. Allah Teala inşa etmek fiilini ev inşa etmek gibi kullanmıyor burada. Yaratmak olarak ifade buyuruyor. Ve görüyoruz ki bir takım kavimler yok edilmiş, yerlerine yenileri getirilmiş, yaratılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Felemma ehassu be sena izahum minha yerkudun. Felemma olduğu zaman ehassu hissettiler be sena, bizim azabımız. İza o zaman hum onlar, minha ondan, yerkudun. Yerkudune koşarlar, kaçarlar. Raka da koştu. Böylece azabımızı, yani şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar.

azabı hissettikleri zaman yapılacak şey oradan hızla kaçmak. Onlar da öyle yapıyorlar. Ve devam ediyor Allah Teala Enbiya suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. La terkudu verci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinihim leallekum tus'elûn. La terkudu. Koşmayın, kaçmayın. Rakada koşma. Vercu'u dönün ve dönün. İlâ mâ şeye utriftum. Sizin her isteğiniz yerine getirildi. Şımartıldınız. Fihi orada ve mesakinikum ve meskenlerinize leallekum böylece siz tus'elûn. Sorgulanacaksınız. Hesaba çekileceksiniz.

kerime şunu söylüyor: kaçmayın. Ve orada şımartıldığınız her isteğinizin yerine getirildiği yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece sorgulanacaksınız.

خلاص بعدين. Orada şımartıldığınız

Yani her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yani yere. Ve meskenlerinize geri dönün.

Leallekum tus'elûn. Sual edileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Meskenlerinize geri dönün ki sorguya çekileceksiniz.

Meskenimize geri dönün ki orada

Orada sorgulanacaksınız. Sorgulanmanız tahakkuk etsin.

Yani yaptığınız işlevler, oradaki işlemler, oradan hesaba çekileceksiniz diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. 14. ayet-i kerime. Kalu ya veylena inna künna zalimin. Kal dediler. Ya veylena, bize yazıklar olsun. İnna, muhakkak biz, künna, biz olduk zalimler. Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz zalimler olmuştuk dediler. Yani bir nedamet hissi, pişmanlık hissi, böyle bir şeyin açıklanması olayıyla karşı karşıyayız. Ve gerçekten yazıklar olsun bize diyorlar. Biz neler yapmışız, ne kadar zalimlikler yapmışız. Akılları başlarına geldiği zaman tabii bunu söylüyorlar. Ve Enbiya suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fema zalet tilke davahum hatta cealnahum hasiden hamidin. Fema zalet böylece bitmedi, devam etti. Yani zeval bulmadı. Zeval bulmak, zeval kelimesi kullanılır Türkçemizde. Bitmek demek. Zalet bitmedi, devam etti. Tilke, o, bu. Davahüm, onların davaları, duaları. Hatta oluncaya kadar cealna, biz kıldık, yaptık. Hüm, onlar hasiden, hasat edilmiş, biçilmiş ekinler. Hamidin, sönmüş hale gelmiş olanlar. Böylece Allah Teala diyor, böylece onların bu davaları, yalvarmaları, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, yani ölünceye kadar bitmedi. Yani Allah Teala o kariyeyi, o kariye halkını helak etmiş, yok etmiş, biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirmiş ve o ana kadar da onların davaları bitmedi. Yalvarmalarından ziyade şikayetleri,

Allah Teala onları biçilmiş ekinler haline getirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dizaynda insanların Allah Teala tarafından mahvedilmesi, helak edilmesi olayı söz konusu. Ama Allah'a karşı davaları var insanların. Yıkılmaları var, şikayetleri var. Nefslerine tabi olan insanlar hep, dikkat ederseniz, şikayet halindedir. Bu şikayetleri Allah Teala onları yok edene kadar hep sürmüş gitmiş. Ayet 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna semae vel arda ve ma beynehuma laibin. Ve ma halakna ve biz yaratmadık sema ve el arda ve arz yeryüzü ve ma ve şeyler beynehuma onların ikisinin arasında laibin oyun eğlence. Semayı ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri eğlence olsun diye yaratmadık.

Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun, eğlence için yaratmadık. Allah-u Teala'nın oyunla, eğlenceyle ilgisi yoktur. Her şey hedefine yönelik olarak mutlak bir maksat için yaratılmıştır. Allah-u Teala sebepsiz bir şey halk etmez. Halk etmesi mutlaka bir faydaya teveccühtür, yöneliktir. Mutlaka Allah-u Teala bir hedefe müteveccih olarak yaratır yarattığını ve kainatta her yarattığı şey mutlak bir hedefi gerçekleştirmek üzeredir. Onun için bu oyun ve eğlence olarak yaratmadık diyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya suresinin 17. ayet-i kerimesi. Lev eredna en nettehize lehven lettehaznahu min ledunna in künna failin. Lev eğer şayet eretna, biz istedik, irade ettik. Ennettehize, bizim edinmemiz. Lehven, eğlence. Lettehaznahu, mutlaka onu biz edindik, edinirdik. Minnedünna, bizim katımızdan. İnkünna, eğer olsaydık. Failin, yapanlar.

Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Allah-u Teala bir oyun, bir eğlence edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Sizin etrafınızda böyle bir şey yapmaya, kendimiz için bir eğlence yapmaya gerek görmezdik diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı hiçbir şey oyun için, eğlence için, faydasız bir hedef için yaratılmamıştır ya da hedefsiz yaratılmamıştır. Her yaptığı mutlaka bizim aklımızın alamayacağı kadar bir muhteşem dizaynın sadece bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluku bir düşünün. 70 trilyon hücreden oluşuyor yaklaşık 70 trilyon hücre. Her hücresinde 23 çift kromozom. Her hücresinde vücudun bütün ihtiyacını temin edecek olan elektrik üretim merkezleri, mitokondriler. Bütün vücut bu sistemle idare ediliyor. Akıl beyne kumanda ederek vücudumuzu kullanıyor. Böyle bir dizaynda sadece DNA sarmalları, dezoksiribo nükleik asit sarmalları her çift başlı başına bir olaydır. Ve her birinde 23 kromozom var. Her birisi bir çift teşekkül ediyor. Bir aslı, bir karşıtı. Ve bunlar öyle bir yaratılışla yaratılmış ki, eğer gerekli ortamı biz insanlar temin edebiliyorsak, çoğalma otomatik olarak başlıyor. Sarmaları, insanoğlu dezoksiribonükleik asit sarmallarını artık kendisi ortama müsait hale getirip boyama sistemini gerçekleştirdiği zaman bu sarmallar her biri kendi karşıtını kopyalayarak devamlı bir üreme haline ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili okuyucular. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik buyuruyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerime. Bu noktaya kadar bu dersimizde Kur'an'ın ruhuna mütalik bir şey söz konusu değil. Hep lafzın içinde kalan bir muhteva söz konusu ve inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bel nakzifu bil hakkı alel batılı fe yedmek guhu fe iza huve zahik zahikun aslı zahikun zahik ve lekumul veylu mimma ta'sifun. Bel, hayır. Hayır, öyle değil. Nakzifu atarız. Bi el hakkı, bil hakkı, hakkı alel batılı, batılın üzerine. Ala el batılı, batılın üzerine atarız. Ve yedmeguhu, o zaman onu mahveder.
Fe iza böylece o zaman huve o zahikun. Zail olanlar, yok olanlar. Ve lekum elveylu ve size yazıklar olsun. Mimma, min ma şeylerden. Tahsifun, sizin vasfettiğiniz, isnat ettiğiniz şeylerden. Allah-u Teala hayır diyor. Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder.

O zaman o, yani batıl, zail olmuştur. Vasfettiğiniz, yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Vasfettiğiniz, yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Min ma şeylerden. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözünü burada hemen hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hak geldi, batıl zail oldu. İşte hakkı öğrendiğiniz anda Allah-u Teala'dan, batılla karşılaştığınızda batılın gerçekten bir hiç olduğunu, zaten yok olduğunu göreceksiniz. Hak geldi, batıl zahir oldu. Ne oldu Allah Teala? Peygamberlerine, nebilerine şeriat kitapları indirdi. Bir evvelki şeriat kitabından sonra geçen devre içerisinde, 1000 yıllar içerisinde insanlar kitabın muhtevasını çoktan unutmuş oluyorlar. Ve o zaman Allah Teala yeni bir nebisine bir şeriat kitabı veriyor. Bir evvelki şeriat kitabındaki şer'i hükümlerin aynı. Ama geçen yüzyıllar, bin yıllar bir evvelki kitabın Allah-u Teala tarafından indirilmiş olan hüviyetini bütünüyle bozuyor. İblis öyle bir bozuyor ki insanların felaha ermesini, kurtuluşa ermesini mutlak olarak önlüyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Eski kitapların aynı ama eski kitaplardaki şeyler geçen 1000 yıllar içerisinde yok olduğu için, unutulduğu için yeni bir kitap hüviyetinde çıkıyor. Aslında Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyettik ve sana da o şeriatı şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Dini ikame edin diyor. Arkasında diyor ki bu senin söylediğin şey, onları davet ettiğin dört tane teslim müşriklere ağır geldi diyor. Kimler müşriktir, kimler şirktedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem şirkte kabul ediyor Allah Teala onları, hem de aynı zamanda dalalette kabul ediyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin azgın şeytanın elinde oyuncak olduğunu söylüyor Allah Teala. Azgın şeytanların onlara vahyettiğini ve onların o azgın şeytanların emrinde olduğunu söylüyor. Öyleyse bu muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz tablo apaçık bir tablo.
Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. İrşad makamına ulaşamayan herkes için azgın şeytanlar o kişinin dalalette olmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne olmuştur? Hak gelmiştir ama ne yazık ki yıllar, yüzyıllar, bin yıllar hakkı unutturmuştur. Bu kitaplar değiştirilmiştir. Ama bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmemiş durumdadır. Ama iblis o değişmemiş olan kitaptaki hidayeti yok etmeyi başarmıştır. Din konusundaki alimlere öğrettiği yüzlerce seneden beri yazılan kitaplarla öğrettiği Kur'an'ın temel hükümlerinin unutulmasına müteallik kitaplarla öğrettiği batıl sebebiyle. Ve ne olmuş neticede? Batıl, hak göz göre göre var olduğu halde batıl hakkı işlemez hale getirmiş. Hak duruyor ama çalışmıyor. İnsanlar lazım gelen dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri unutuluyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o ayetleri bütün dünyanın öğrenmesi için yeniden insanlığa sunuyor. İşte bu hakkın gelişidir ve batılın zail oluşudur. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği kitapların hak olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve hep aynı olayla karşı karşıyayız. Yüzyıllar, bin yıllar geçince hakkı iblis perdelemiş oluyor, karartmış oluyor, insanların gözünden saklamış oluyor. İşte 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden Kur'an'ın üzerindeki hidayeti gizleyen, saklayan perdeyi kaldırmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim bir hidayet nurudur. Ama ne yazık ki 14 asırda hidayet unutulmuş. Yani ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 14 asırda İslam'ın 7 safhası unutulmuş. Ve geriye kalanlarla insanlar amel etmeye başlamışlar. Bu sebeple hak perdelenmiş. Şimdi hakkın gelmesi ve batılı yok etmesi söz konusu. İşte o asırdayız. Hidayet asrındayız. Asr-ı hidayetteyiz. Allah Teala hakkı batılın üzerine attı. Ve nurun ulaştığı her kişi de batıl bugüne kadar zail oldu. Ve bugünden sonra da aynı işler devam edecektir. Batıl zail olacaktır. Çünkü hak artık bir güneş olarak doğmuştur. Allah razı olsun. Tıpkı bugünkü hidayet gibi Kur'an-ı Kerim de eski kitapların aynı olmakla birlikte bir şifa, kalplerdeki hastalıkları şifa, bir
hidayet rehberi. Ve Kur'an-ı Kerim hakkı temsil eden hak kitap. Ve unutulmuş olan dinlerin posalarını yok eden, batılı zahil kılan bir hüviyette gelmişti. 14 asır evvel ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe hakkı yaşadılar. Onların çevresinde batıl zahil oldu. Ama aradan geçen 14 asırda hidayet, yani İslam'ın Allah'a teslim olmanın 7 safhası, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiyet, 10 tane insanla, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi Allah'a teslim, irşada ulaşma ve iradeyi Allah'a teslim, bu 7 tane safhanın hepsi bugün büyük kitleler tarafından İslam aleminde unutulmuş durumda. Şimdi hidayet çağında hak gelmiştir ve batıl zahil oluyor olmakta. Adım adım hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. Ve Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve lehu men fis semavati ve vel ardı ve men indehu la yestekbirune an ibadetihi ve la yestah sirun ve lehu ve onundur. Men kimseler, kişiler, vel fis semavati, semalarda, göklerde, vel ardı ve arz, dünya, ve men ve kimseler, kişiler, indehu, onun yanında, katında. La yestekbirun, büyüklenmez, kibirlenmez, an ibadetihi, onun ibadetlerinden, ona ibadet etmekten, ve la yestahsirun, ve onlar yorulmazlar. Semalardaki, göklerdeki yani, ve arzdaki bütün kişiler onundur.

ve onun katında olan kişiler. Semalardaki yedi kat sema, yedi kat göklerdeki kişiler, arzdaki kişiler, dünyadaki kişiler,

arzdaki yani yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, yani huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onlar yorulmazlar. Bu ayet huzur namazının varlığını kesinleştiren ayettir. O sizlere uzun uzun anlattığımız huzur namazı, altın tahtların bulunduğu kesim, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği bütün o güzellikler bu ayetle kesinleşiyor. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Enbiya 19.

Allah'ın katındakiler ona ibadetten kibirlenmezler. Ve yorulmazlar. Burada Allah'ın katındaki huzur namazı açık ve kesin bir lisanla anlatılıyor. Enbiya suresi 19. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 19 rakamı Kur'an-ı Kerim'de büyük bir rakamdır. Kur'an-ı Kerim 19 mucizesiyle oluşturulmuştur. Bütün mukattaat harflerinin bulunduğu surelerde 19 rakamı o mukattaat harflerinin toplamına %100 uymuyor. Ama büyük kısmında mukattaat harfleri o surede 19'un katı kadar çıkıyor. Tabii üzerinizde 19 vardır diyor Allah Teala. Bu 19 rakamı enteresan bir rakamdır. Bölünmeyen bir rakamdır.

Allah-u Teala'nın bir sırrıdır. Buradan aklınıza gelsin Enbiya Suresi 19. ayet-i kerime, Allah'ın katındaki huzur namazını kılanları net olarak ifade ediyor. Vaktiyle Nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Huzur namazında sadece hayatta olan birisi imamet edeceği için bugün o bir peygamber olmasına rağmen imamette değildir ama o bu imameti yapanların en büyüğüdür diye düşünüyoruz. Gelmiş geçmiş o imameti yapanların arasında en büyük odur. Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen olmasaydın felekleri, eflaki yaratmazdık. Enbiya Suresinin 20. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Yusebbihu nel leyle وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ tesbih ederler elleyle gece ve ennehâre ve gündüz لَا يَفْتُرُونَ ara vermezler. Onlar gece gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Burada Mümin Suresinin

7. ayet kerimesindeki tesbih söz konusu. Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki onlar gece ve gündüz ara vermeden tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Yani daimi zikrin sahibidirler. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor Allah Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'ı tesbih ederler diyor. Ve derler ki yani huzur namazının imamıyla arşı tutan melekler beraberce Allah'a devamlı tesbih ederler. Derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da senin yoluna girer mümin olursa ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları cehennem azabından vikaye et, koru. Burada da Allah'ın katındakilerin gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ettikleri kesin bir dille ifade edilmiş. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Emittehazu aliheten minel ardı hüm yunşirûn Emittehazu yoksa edindiler mi aliheten ilahlar minel arzı arzdan yeryüzünde hüm onlar yunşirûn diriltilirler neş olurlar yoksa onlar arzdan yani yeryüzünde ilahlar mı edindiler onları o ilahlar mı diriltecek

Arzdan, yeryüzünden, yerden. İlahlar mı edindiler? Onları diriltecek. Yani onları o ilahlar mı diriltecek? Biliyorsunuz ki Allah Teala kıyamet günü insanları haşredeceğini söylüyor. Kıyamet günü bir haşretme müessesesi mutlaka oluşacak. Yoksa onları haşir günü o ilahlar mı diriltecek diye soruyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 22. Lev kâne fîhima âlihetün illallahu le fesedeta fe sübhanallah he Sübhanallahi Rabbil Arşi amma yasifun. Lev eğer şayet kâne oldu fihima ikisinde alihetün ilahlar illallahi Allah'tan başka nefesi data ikisi fesada uğradı ve o ise halbuki Sübhanallahi Allah Sübhan'dır her şeyden münezzehtir. Rabbi el arşı arşın Rabbi amma anma yasifun vasıflandırırlar. Lev eğer ikisinde de yani semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Semada, arzda, göklerde, yerde fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir.

Eğer ikisinde de yani göklerde de yerde de semada Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Yani

La yüselü mesul değildir, sorumlu olmaz. Amma şeylerden anma yef'ali yapar ve hüm ve onlar yüselûn mesul olurlar, sorumlu olurlar, sorgulanırlar. O yani Allah yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar.

Ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Ve 24. ayet-i kerime Enbiya suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi alihe. Kul hatu burhanekum haza zikru men ma'iye ve zikru min kabli bel ekseruhum la ya'lemunel hakka fehum muridun. Emittehazu, yoksa edindiler mi min dunihi ondan başka aliyeten ilahlar? Kul de, söyle, hatu, haydi getirin, burhaneküm, burhanınız, kesin deliliniz, haza bu, zikru, benim zikrim, men, kimselerin, kişilerin, maiye, kimseler, kişiler. Maiye, benimle beraber, ve zikru ve zikir, men, kimseler, kişiler, kabli benden önce, bel hayır, ekserühüm, onların çoğu, la yalemun, bilmiyorlar, el hakka, hakkı, fehüm, böylece onlar, müridun, yüz çevirenler. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple ondan yüz çevirenlerdir. Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesi. Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın da, İncil'in de, ondan evvelki bütün kitapların da kitabı olduğu kesinlik kazanıyor. Bu ayet, Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle de diyor. Bu kitap, bu zikir, bu Kur'an-ı Kerim benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple haktan yüz çevirenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma erselna min kablike min resulün illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ve ma erselna, ve biz göndermedik min kablike, senden önce, min resulün, resullerden bir resul, illa ancak, den başka, nuhi, vahyederiz ileyhi, ona, ennehu, onun olduğunu, la ilahe, ilah yoktur, illa den başka, ene ben, fa'buduni. Öyleyse o zaman bana kul. Ve senden önce

benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse bana kul olun. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz ennehu la ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur diye benden başka ilah olmadığını ona vahyetmediğimiz, benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Yani hangi Resulü gönderdiysek onların hepsine benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Diyor Allah Teala. Öyleyse bana kul olun. Demek ki Allah Teala ne kadar Resul gönderdiyse bütün Resullere aynı şeyi söylemiş. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Öyleyse buraya bir sadece eklememiz lazım parantez içinde. Sadece bana kul olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir Kur'an tefsiri inşallah burada bir yeni ders olarak bitmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzi billahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 2 ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyrisülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir, bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah-u Teala halifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü, nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah Teala
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor, onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala, sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından, usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler, oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların fürularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Enam 87. Enam 88'de diyor ki Allah Teala, işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim,
doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidret-i Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsnanın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız, o sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah-u Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin 2. söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazlıları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaat sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruhu arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala'nın dizaynı
kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'am. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah-u Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah-u Teala bize hangi mürşidi göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin İkinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim 7 tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin birinci
katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi döndürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata indir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi